ebedi cehennemden kurtulmamıza ve ebedi saadet yurdu olan cennete girmemize inşallah vesile olandır. Hatta bizim Müslüman olmamıza sebep olandır. Öyle ya, onu anmak ve tasdik etmek kelime-i şehadetin bir parçası değil midir? İlmin şehri olup bize hayatı boyunca ilim irfan öğreten, salih amelde örnek olan, dünya ve ahiretimize ışık tutan o değil midir? Bize düşen görev onun gösterdiği yolda gitmek ve ona bol bol salavat-ı şerife getirmektir. Bir defasında bir şahıs ve babası beraberce hac yolculuğuna çıktılar. Ancak yolculuk esnasında babasının eceli gelip öldü ve yüzü acayip bir halde siyahlaştı. Babasını bu halde gören oğlu dehşete kapılıp ne yapacağını şaşırdı. Vakit akşam vaktiydi. Sabaha gömmeye niyetlendi ve sonra büyük bir hüzünle uyuyakaldı. Henüz yeni uyumuştu ki rüyasında merhamet deryası sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gördü. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle sesleniyordu. Senin baban her gece yatmadan önce üzerime 100 defa salavat getiriyordu. Bu sebeple ona şefaat ettim. Bir yandan bu müjdeyi veriyor, bir yandan da mübarek elini babasının yüzünün üzerinden geçiriyordu. Adam uyanınca gerçekten de babasının yüzünün yine insan şekline girdiğini ve nurlandığını görüp büyük bir sevinç ve mutlulukla Allahü Teala'ya hamd etti ve ömrü boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bol bol salavat-ı şerifeler getirdi. İstiğfar. Ebu Davud ve İbn Mace'nin Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim istiğfara devam ederse Allahü Teala ona her darlıktan bir çıkış, her kederden bir ferahlık ihsan eder ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. İşlediğimiz günahların ve yaptığımız hataların başlıca ilacı tövbe ve istiğfardır. İstiğfar, Allah'a kul olmanın ve ona boyun eğmenin göstergesidir. Estağfirullahel-azim ve etûbü ileyh, yani ya Rabbi, senden mağfiret diliyor ve sana tövbe ediyorum. Her yönüyle ümmetine örnek olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, günde 70 veya 100 defa tövbe ve istiğfar ederdi. O günahsız ve tertemiz olduğu halde böyle tövbe ediyorsa, biz ne yapmalı, ne kadar tövbe ve istiğfar etmeliyiz? Akıllı mümin, işlediği günahlara pişman olup, tövbe kapısı kapanmadan ve ecel gelmeden bir an önce yaptığı günahlara çokça tövbe ve istiğfar eder ve bir daha işlememeye azmeder. Cihat. Ebu Davud ve Tirmizi'nin hasen bir isnad ile Muaz radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Müslüman bir kimse bir deve sağlayacak kadar Allah yolunda savaşırsa ona cennet vacip olur. Ve kim Allah yolunda yaralanır veya bir musibete uğrarsa yarasının kanı her zamankinden fazla olarak mahşere gelir. Kanın rengi zaferan rengi, kokusu ise misk kokusudur. Şüphesiz Kur'an ve sünnetin ve yüce İslam dininin ayakta durmasının ve ülkelere, kıtalara yayılmasının en büyük sebebi cihattır. Cihat, İslam'ın ve Müslümanların şeref ve haysiyetinin
korunma ve yükselmesinin yegane sebebidir. Müslümanlar asırlarca Allah rızası için ve İslam'ın her yere hakim olması için mallarıyla, bedenleriyle ve canlarıyla cihad etmişler, savaşmışlardır. Bazı ibadetler bedenle yapılır, namaz ve oruç gibi. Bazısı hem beden hem malla yapılır, zekat ve hac gibi. Ama bazısı da vardır ki hem malla, hem bedenle, hem de canla yapılır, cihat gibi. Dua. Tirmizi'nin Hazreti Enes radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Dua, ibadetin beyni ve özüdür. Elbette ki dua, ibadetin özüdür. Çünkü makbul bir dua ile kişi, dünya ve ahiret saadetine ulaşabilir. Birçok zalimin ve asinin hidayet bulmasına ve cehennem azabından kurtulmasına salihlerin duası sebep olmuştur. Ancak duanın kabul olması için bazı şartlar ve adaplar vardır. Bunların başında ise helal lokma gelir. Bununla beraber duayı içten, gönülden ve kabul olacağına inanarak ihlasla ve ısrarla yapmalıyız. Duanın kabulü için ezanla kâmet arasını, cuma gecesi ve gününü, sabahın erken vakitlerini, gece yarısını, arefe gününü ve kandil geceleri gibi kıymetli gün ve geceleri, Recep, Şaban ve Ramazan ayı gibi mühim ve değerli vakitleri gözetlemeliyiz. Ayrıca anne babamızın ve salihlerin rıza ve dualarını kazanmaya gayret etmeliyiz. Unutmamalıyız ki en iyi dua, Allah'ım, senden dünyada ve ahirette af ve afiyet diliyor duasıdır. Duaya hamd ve salavat-ı şerife ile başlayıp salavat-ı şerife ve hamd ile bitirmeliyiz. Sabır. Buhari ve Müslim'in Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Müslümanın başına gelen yorgunluk, hastalık, üzüntü, incinme, hüzün ve hatta diken batmasına kadar başına ne gelirse Allahü Teala bunları onun hata ve günahlarına kefaret eder. Birçok hadis-i şerifte olduğu gibi bu hadis-i şerifte bizim için büyük bir müjdedir. Başımıza gelen hastalık, üzüntü ve her bir musibet aslında bizim için birer nimettir. Çünkü sabrettiğimiz takdirde bunlar işlediğimiz hata ve günahlara inşallah kefaret olurlar. Bunların kefaret olabilmesi için elbette ki sabretmemiz gerekir. Aksi halde musibet kat kat artabilir. Birincisi başa gelen acı ve zor durum, ikincisi sabretmeyip mükafatını kaçırmak, üçüncüsü de üstüne üstlük asilik yapıp günahkar olmak ki asıl musibet budur. Oysa ki İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetnamesinde buyurduğu gibi başa gelen musibetleri Allah'tan bir hediye olarak bilmek gerekir. Çünkü onlar günahlara kefarettir ve derecelerin yükselmesine sebeptir. Tabii ki sabır göstermek şartıyla. Bu sabrı da mutlaka ve mutlaka musibetin ilk geldiği anda göstermek gerekir. Şükür. Ahmet bin Hanbel ve Beyhaki'nin Numan İbni Beşir radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah'ın nimetlerinden bahsetmek ve anlatmak şükürdür. Zikretmemekse nankörlüktür. Aza şükretmeyen çoğa da şükretmez. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez.

Özellikle bu devirde Allahü Teala'nın bize bahşettiği nimetler gayet çoktur. Elbette ki Allahü Teala'nın nimetlerini saymaya kalksak sayamayız ve başaramayız. Ancak bize düşen bu nimetlere bolca şükretmek ve dolayısıyla nankörlük etmemektir. Bu nimetlere şükretmenin bir yolu da hadis-i şerifte belirtildiği gibi Allahü Teala'nın verdiği nimetleri anlatmak ve elhamdülillah diyerek şükretmektir. Tabii ki Allahü Teala'ya şükretmek sadece dilde kalmayıp kalple ve bedenin bütün azalarıyla olmalıdır. Mesela elimizi helale uzatıp haramdan korumak elin şükrüdür. Gözümüzü haramdan koruyup helale çevirmek gözün şükrü, kulağımızı gıybetten, fitne ve fesattan ve haram seslerden korumak kulağın şükrüdür. Nankör kişileri insanlar sevmediği gibi Allahü Teala da sevmez. Eğer Allah'ın rızasını ve insanların sevgi ve saygısını kazanmak istiyorsak Rabbimize itaat ve ibadetleriyle şükreden kullardan olmalıyız. Güzel ahlak. Tirmizi'nin sahih olarak Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur. Muhakkak ki Allahü Teala sözü çirkin ve kötü olana gazap eder. Normalde zor olmayan ancak sevabı gayet çok olan büyük bir nimettir güzel ahlak. Güzel söz ve güler yüzlü mümin herkesin beğeni ve takdirini, sevgi ve saygısını kazanır. Müminlerle olan güzel diyalog ve dostluklarla onların kalbinde taht kurar ve onların içten gelen dualarını kazanır. Böylece dünya ve ahirette büyük saadete nail olur. Elbette ki müminlerin razı olduğu kişiden Allah da razı olur. Çünkü hakikatte Allahü Teala razı olduğu için müminler de razı olmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötü ve çirkin sözlerden nehyetmiştir. Hatta Bedir Savaşı'nda öldürülen müşriklere bile küfredilmesini yasaklamıştır. Kamil mümin ahlakı güzel, sözleri doğru ve tatlı, yüzü güleç, hakkı savunup haktan yana olan ve çirkin, fahiş ve kaba sözden sakınandır. Takva. Ahmet bin Hanbel, Taberani ve Tirmizi'nin Ebu Zer-i Gaffari radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Ve bir kötülük yaptığın zaman hemen ardından onu yok edecek bir iyilik yap. İnsanlarla da iyi ahlakla muamele et. Her hayrın, iyiliğin ve güzelliğin başı Allah korkusudur. Kalbe Allah korkusu yerleşti mi, evlat anne babaya hürmet ve saygı gösterir. Küçükler büyüklerine itaat ve hürmet eder. Büyükler küçüklerine sevgi ve şefkat gösterir. Güçlüler güçsüzlere merhamet ve yardım eder. Amir, memuruna karşı adil ve anlayışlı, memur da amirine karşı dürüst ve sağlam olur. Kısacası herkes muhatabına karşı gerekli ilgi ve alakayı gösterir. Arada büyük bir güven ve samimiyet, dostluk ve kardeşlik bağı meydana gelir. Kalplere Allah korkusunun kilidi vurulmadıkça, kapılara vurulan kilitler ve alınan önlemler hiçbir zaman yeterli olmaz. Ana babaya sevgi ve saygı. Müslim'in Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Burnu yerde sürülür.

sürünsün. Burnu yerde sürünsün. Burnu yerde sürünsün o kimsenin ki, anne ve babası ihtiyarladığı halde, onlara hizmet ve hürmette bulunmayan cennete giremez. Yıllarca yemeyip yediren, içmeyip içiren, giymeyip giydiren, geceleri uykusuzluk, gündüzleri de huzursuzluk ve zorluklar gören anne babanın ve özellikle annenin hakkı nasıl ödenir? Zaten anne ve baba aslında maddi bir karşılık beklemiyorlar ki. Onların asıl istediği güzel bir söz, tatlı bir dil, muhabbet, sevgi ve saygıdır. Elbette ki anne ve babaya hürmet üzerimizdeki bir borç ve bir haktır. Çünkü onlar büyüyüp yetişmemize, olgun ve düzgün bir insan olmamıza vesile olmuşlardır. Boşuna dememişler, ana gibi yar olmaz diye. Evet, ana ve baba yüreği her zaman taptaze, her zaman samimi ve içten, her zaman sevgi ve şefkat doludur. Çünkü onların gözünde evlat her zaman çocuktur. Akıllı mümine düşen görev, onlara her zaman sevgi ve saygıda kusur etmeyip hürmet etmektir. Onların kendisine yaptığı fedakarlıkları ve iyilikleri unutmamak ve nankörlük yapmamaktır. Bu sebeple daima onlara karşı maddi ve manevi ilgi ve alakayı gösterip hürmet ve hizmet etmelidir. Onlara karşı sürekli tatlı dilli, güler yüzlü ve itaatkar olmalı, onlardan her zaman dua istemeli ve de onlara sürekli dua etmelidir. Şöyle ki, Rabbim, küçüklüğümde bana şefkat gösterip büyüttükleri gibi, sen de onlara öyle merhamet eyle. Çocukların hakları. Hakim, Beyhaki ve Deylemi'nin Ebu Rafi radıyallahu anh'tan merfu olarak rivayet ettiklerine göre, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Çocuğun babası üzerindeki hakları, ona güzel bir isim takması, güzel terbiye edep vermesi, okuyup yazmayı, yüzmeyi ve ok atmayı öğretmesi, ona sadece helal ve temiz rızıktan yedirmesi ve yetiştiğinde onu evlendirmesidir. Dinimizde çocuk terbiyesinin yeri ve önemi gayet büyüktür. Tabii ki bu konuda anne ve babaya düşen görev de çok büyüktür. Çünkü çocuğun ilk eğitimcisi ve hocası annesi ve babasıdır. Eğer anne ve baba Allah ve Resulünün emir ve yasaklarına göre çocuğu eğitir ve ona İslam terbiye ve ahlakını öğretirse, çocuk bilgili, kültürlü, edepli, ana ve babasına ve topluma sevgili, saygılı ve faydalı, salih bir mümin olur. Rivayete göre Halife Mansur, hapisteki bazı Emevilere şöyle sordurur. Hapisteyken size en zor gelen şey nedir? Şöyle cevap verirler. Çocuklarımızın terbiye ve eğitiminden mahrum kaldık. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi çocuğa İslam'a uygun ve güzel bir isim verilmeli, ona küçük yaştan itibaren Allah ve Resulü tanıtılmalı, imanın ve İslam'ın şartları öğretilmeli ve 7 yaşından itibaren uygulamaya geçirilmelidir. Erkeğin hanımı üzerindeki hakları. Taberani'nin Temim-i Dari radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kocanın hanımı üzerindeki hakkı. 1. Kocasının yatağını terk etmemesi. 2. Yeminine riayet ve hürmet etmesi. 3. Kocasının dediklerine itaat etmesi. 4. Kocasının izni olmadan evden çıkmaması. 5. Kocasının hoşlanmadığı kimseleri eve almamasıdır. Ayet-i Kerime ile sabit olduğu gibi, erkekler hanımlarının amirleridirler. Bu sebeple kesinlikle kocalarına itaat etmelidirler. Hadis-i şerifle de sabittir ki, kadın kocasının yatağını hastalık gibi mühim bir özür olmadığı halde terk ederek veya ondan yüz çevirip imtina ederek

Tanrısı ona gadaplanırsa, melekler de sabaha kadar ona gadaplanır ve lanet eder. Saliha kadın odur ki, kocası herhangi bir meşru konuda yemin ederse, yeminin yerine gelmesine yardımcı olur ve yeminin aksini yapmaz. Kadın, haram olmayan şeylerde kocasına mutlaka itaat etmelidir. Bir zamanlar saliha bir kadın vardı. Vefat ettikten sonra birisi, onu rüyasında, yeşillikler içinde çok güzel bir bahçede gördü. Ancak bir kuş sürekli gelip gagasıyla o kadının başına vurup uçuyordu. Rüyayı gören kişi ona merakla şöyle sordu. Bu kuş neden sürekli gelip gagasıyla kafana vuruyor? O saliha kadın şöyle cevap verdi. Benim amelim salih olduğu için elhamdülillah bu güzel yerdeyim. Fakat kocama çok karşı çıktığım için bu cezayı çekiyorum. Eğer kocanın istediği şey haram bir şeyse, o zaman kadın kocasına itaat etmemelidir. Örneğin koca hanımından namaz kılma, oruç tutma ve örtünme gibi haram şeyleri istiyorsa ona itaat etmemelidir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, haram konusunda hiçbir kimseye ve hiçbir kula itaat edilmeyeceğini buyurmuşlardır. Kadının itaat etmesi gereken şeylerden birisi de, ondan izinsiz bir yere gitmemesi ve kocasının hoşlanmadığı kimseleri evine almamasıdır. Kadının erkeği üzerindeki hakları. Ebu Davud, İbn-i Mace ve Hakim'in Muaviye İbni Hidet radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kadının kocası üzerindeki hakkı, yediğinde onu da yedirmesi, giydiğinde onu da giydirmesi, yüzüne vurmaması, ona aşağılayıcı çirkin söz söylememesi ve ancak evinin içinde dargınlığını göstermesi, yüz çevirmesidir. Kocanın hanımı üzerinde hakları olduğu gibi, kadının da kocası üzerinde hakları vardır. Koca, hanımına zulmetmemeli, eziyet etmemelidir. Hanımına karşı yumuşak huylu, tatlı dilli olmalı ve bazen latifelerde bulunmalıdır. Hanımın herhangi bir sıkıntısı veya derdi olursa, onunla ilgilenmeli ve elinden geldiğince onu gidermeye çalışmalıdır. Hastalandığında onu doktora götürmeli ve yardımcı olmalı. Hadis-i şerifle sabittir ki, kadınlar kocalarının yanında birer emanettirler. Bu sebeple onların haklarına riayet etmeli ve her türlü çirkin ve kaba sözlerden ve davranışlardan sakınmalıdır. Her konuda olduğu gibi bu konuda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alıp, kadınlara güzel ahlak ve yumuşak huyla muamele etmeli. Cemaat ve cemaatle namaz. Buhari'nin Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kişinin cemaatle kıldığı namazı, evinde ve çarşıda kıldığı yalnız namazdan 25 kat üstündür. Bu yüksek ecirde abdest alırken güzelce aldığı ve sonra da yalnızca namaza gitmek niyeti onu evden çıkardığı zaman vardır. Attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir ve bir günahı düşürülür. Namaz kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde beklediği müddetçe melekler onun için istiğfar ederler ve şöyle derler. Allah'ım ona rahmet et. Allah'ım ona merhamet et. Bu kimse namazı beklediği müddetçe namazda sayılır. Cemaat rahmettir ve rahmetin nazil olmasına sebeptir. Cemaat halinde olmak ve cemaatle namaz kılmak konusunda birçok hadis-i şerif vardır. Sürüden kopan koyunu kurdun kaptığı gibi, cemaatsiz, başıboş kalan kimseyi de şeytan ve nefis aldatır ve hak yoldan çıkartır. Cemaatle irtibatlı olan kimse, onlarla beraber hareket eder. Onların ibadet ve ahlakını örnek alarak dosdoğru hareket eder.
Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesinde olan cemaatin dini, dünyevi ve uhrevi birçok faydaları vardır. Bu faydaları elde edebilmek için onlarla sürekli irtibat halinde olunmalıdır. Helak edici 7 büyük günah. Buhari ve Müslim'in Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Helak edici 7 büyük günahtan kaçınınız. Bunlar Allah'a şirk koşmak, sihir, büyücülük yapmak, kısas gibi haklı yerlerin dışında Allah'ın haram kıldığı nefsi katletmek, faiz yemek, yetimin malını yemek, harp gününde savaştan kaçmak, namuslu ve fuhuştan gafil mümin kadınları zina ile itham etmek. Allahü Teala şirk ve inkârı kesinlikle affetmemektedir. Ve bu da ayet-i kerime ile sabittir. Hadis-i şerifte sihir yani büyünün ikinci sırada zikredilmesi onun ne kadar çirkin ve büyük günah olduğunu açıkça göstermektedir. Sihir sebebiyle birçok karı koca birbirine düşmekte, yuvaları dağılmakta, birçok ana oğul birbirlerine düşman olmaktadırlar ki bu da büyük fitnelere, huzursuzluklara ve günahlara sebep olmaktadır. Haksız yere adam öldürmek de malum olduğu üzere büyük bir günah olup birçok kan davalarına ve fitnelere sebep olmaktadır. Faiz yiyenlerin çoğu daha dünyadayken perişan olmakta ve ahirette de büyük azaba düçar olmaktadır. Yetimin malını yemek hem Allah katında hem de kulların yanında zulüm, haksızlık ve çirkin bir davranıştır. Savaşta arkadaşlarını zor durumda bırakıp kaçmak, insanın şerefini ayaklar altına alan ve uhrevi mesuliyet gerektiren bir zillettir. Namuslu ve temiz mümin kadınlara iftira etmekle kişi evli kadının yuvasının dağılmasına, bekarlarınsa topluma karşı onurlarının yerin dibine girmesine ve haysiyetlerinin tahkir edilmesine sebeptir. Dolayısıyla zikredilen bu büyük günahlar fertlerin ve toplumun huzur ve mutluluğunu, saadetini bozup büyük fitne ve fesatlara sebep olan çok çirkin davranışlardır. Mümin kimselere düşen görev kesinlikle bu haram ve çirkin davranışlardan sakınıp sakındırmaktır. Arşın gölgesinde gölgelenen 7 kısım mümin. Buhari ve Müslim'in Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allah'ın rahmet gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allahü Teala 7 kısım insanı rahmet gölgesinin altında gölgelendirir. Bunlar 1. Adaletli amir, idareci, 2. Allah'ın ibadetiyle büyüyüp yetişen genç, 3. Camiden çıktıktan sonra tekrar oraya dönünceye kadar kalbi camiye bağlı olan kişi, 4. Allah rızası için birbirini sevip, onun rızası için bir araya gelip, ölümle birbirlerinden ayrılıncaya kadar bu sevgide devam eden 2 kişi, 5. Yalnız başına tenha bir yerde Allah'ı zikredip de gözleri yaşaran kişi, 6. Şeref ve zenginlik sahibi güzel bir kadının nefsine yaptığı çağrıya karşılık ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyen kimse ve 7.'si ise sağ elinin verdiğini sol elinin dahi bilmeyeceği şekilde gizli sadaka veren kimse. Toplumun huzur ve selametinde amirlerin ve idarecilerin elbette ki payı büyüktür ve bir o kadar da sorumlulukları da büyüktür. Bu sorumluluğun bilincinde olup, adalet ve dürüstlüğe sarılan amirler ve idareciler, dünyada şeref ve hürmeti hak ettikleri gibi, ahirette de makam ve büyük mükafatı hak etmektedirler. Ayrıca gençlik çağında azgınlaşan nefis ve şeytanı,
kabaran şehevi duyguları tepkisi

Hep Allah yolunda takvaya sarılıp haramlardan sakınan ve kendini ibadete veren genç, elbette ki Allah ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem takdirine şayandır. Allah'ın evi hükmünde olup hayır merkezi olan camilere gönül verip cemaate riayet eden mümin rahmete nail olup rahmet ehliyle haşrolur. Birbirlerini Allah rızası için sevip dünyevi bir menfaat gözetmeyen ve bu sevgiye ölene dek devam eden müminler Allah'ın ebedi sevgi ve şefkatine nail olurlar. İhlasa yapışıp sırf Allah rızası için yaptığı günaha ve hatalara pişman olup ağlayan mümin mahşer gününde sevinip gülen müminlerle olur. En büyük düşmanı olan nefsini tahrik edip onu büyük bir tehlikeye çağıran kadını sırf Allah'tan korktuğu için reddeden mümin elbette ki büyük nimetlere ve ikramlara mazhar olur. Yine sadece Allah'ın rızasını gözetip büyük bir gizlilikle fakir fukaraya yardımda bulunan müminler mahşer gününde mahcup ve perişan olmaktan kurtulur ve lütfu ilahiye nail olurlar. Borçluya iyi davranmak. Müslim ve Ahmet bin Hanbel'in Ebu Katade radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Kıyamet gününün sıkıntılarından, Allah'ın kendisini kurtarmasından hoşlanan kimse, borcunu ödeyemeyen sıkıntılı kimseye mühlet versin veya alacağının bir kısmını veya tamamını bağışlasın. Mümin kimsenin vasıflarından biri de merhamet ve acıma duygusudur. Müslüman kardeşine acıyıp merhamet edene, Allahü Teala da acıyıp merhamet eder. Başka bir hadis-i şerifte, borçlulara karşı işçilerine merhameti telkin edip, vaktinde ödeyemeyenlere mühlet vermelerini, hatta ödemeye gücü yetmeyenlerin borçlarını silmelerini tavsiye eden cömert ve merhametli birinin, Allahü Teala'nın da merhamet ve rızasına nail olduğu ve günahlarının bağışlandığı buyurulmaktadır. Merhamet gösteren merhamet bulur. Ancak şunu da belirtelim ki, ödemeye gücü yeten borçlular da borçlarını vaktinde ödemelidirler. Aksi halde ödemeye gücü yetip borcu geciktirmek veya ödememek zulümdür. Zulüm. Buhari ve Müslim'in Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Açlıktan ölünceye kadar hapsettiği kedi sebebiyle bir kadına azap edildi ve bu sebeple ateşe girdi. Hayvanı hapsettiğinde ona bir şey yedirmemiş, içirmemiş ve de yerdeki haşereleri yemeye de salıvermemişti. Elbette ki bu kainat ve mahlukat sahipsiz değildir. Başkasına merhamet edenin ödüllendirildiği gibi, zulmedenin de azaba uğraması kaçınılmazdır. İster maddi, ister manevi ve ister insanlara, isterse de hayvanlara olsun, zulüm haramdır, büyük günahtır. Allahü Teala zulmü kendine de kullarına da haram kılmıştır. Hadis-i şerifte de buyurulduğu gibi zulüm kıyamet gününde zulumat yani karanlıklar ve azaptır. Yapılan büyük ibadetlerle birçok günahlar silindiği halde zulüm irtikab eden kul hakları ancak helalleşmekle affedilir. Zulme uğrayan kişi asi ve günahkar da olsa hakkı alınır. Zulüm müminin şan ve şerefine yakışmaz. Mümine yakışan adalet ve dürüstlüktür. Gıybet. Ebu Davud ve İmam Ahmed'in Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: Rabbim beni miraca çıkardığında bakırdan tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir kavmin yanından geçtim. Ve ey Cebrail, bunlar kimlerdir dedim.
Cebrail dedi ki, bunlar gıybet ederek insanların etlerini yiyenler ve onların namus ve şereflerine dokunanlardır. Gıybet, fitne ve fesat birçok kötü olaylara ve hatta adam öldürme, kan davalarının oluşmasına sebep olabilecek çirkin ve kötü bir davranıştır. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere, fitne uykudadır. Onu uyandırana lanet vardır. Olgun müminin alameti, onu ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesidir. Öylesine günahın, elbette ki cezası da büyüktür. İşte bu hadis-i şerifte, şu büyük günah sebebiyle görülecek olan azap haber verilmektedir. Gıybet, kul hakkı bölümüne girdiğinden dolayı, gıybet eden kişi, gıybetini yaptığı kişiyle helalleşmelidir. En azından gıybetini yaptığı kişi için Allah-u Teala'dan mağfiret dilemeli ve şöyle dua etmelidir. Allah'ım, beni ve gıybetini ettiğim falan kişiyi af ve mağfiret eyle. Doğruluk. Buhari ve Müslim'in İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe ve hayra, iyilik ve hayır da cennete ulaştırır. Şüphesiz ki kişi hep doğruyu söyleyerek Allah katında sıddıklardan yazılır. Ve muhakkak ki yalan kötülük ve günaha, kötülük ve günah da cehenneme götürür. Şüphesiz ki kişi hep yalan söyleye söyleye Allah katında çok yalancı diye yazılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, latife yaparken bile hep doğruyu buyurmuşlardır. Mümin de şaka yoluyla da olsa yalandan kaçınmalı ve uzak durmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mümin kimsenin bazı günahları işlese bile yalan söylemeyeceğini buyurmuşlardır. Yalan söyleyen ve bunu adet haline getiren kimse, başka günahlara da kapı açmaktadır. Böyle bir kimse, Allah katında kıymetsiz ve değersiz olduğu gibi, insanlar arasında da kıymetsiz, itibar edilmez ve güvensizdir. Faiz. Müslim ve Ahmet İbni Hanbel'in, Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah-u Teala faiz yiyene, yedirene, şahitlerine, katibine lanet etmiştir. Bunlar bu günahta eşittirler. Malum olduğu üzere lanet çok ağır ve feci bir durumdur. Çünkü lanete uğrayan kimse Allah'ın rahmetinden kovulmuş, uzaklaştırılmış ve büyük azaba müstahak olmuş kimsedir. Faiz o kadar kötü ve büyük günahtır ki, kişinin Allah'ın lanetine müstahak olmasına sebep olmaktadır. Nasıl olmasın ki? Faiz, merhamet ve acıma duygusunun, iyilik, hayır ve yardımlaşmanın ortadan kalkmasına, haksız kazanç ve başkasına zulümle sömürmeye çalışıp, alın teri dökmeyerek tembelliğe, fakir ve mağdur durumdakileri gayrimeşru ve haram yollara ve çirkefe sürüklemektedir. Bu ve benzeri birçok kötülük ve günahlara sebep olan faizi yiyenlerin, mahşer gününde cin çarpmış gibi perişan bir halde mezarlarından kalkacakları ayet-i kerime ile sabittir. Faiz yiyen birçok kimse, ahiret azabına çarptırılmadan önce, dünyadayken bile birçok perişanlıklara ve zor durumlara uğratılmaktadır. İçki. Müslim'in Cabir radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her sarhoşluk veren içki şaraptır ve her sarhoşluk verici şey haramdır. Sarhoşluk verici şeyleri içen kimseye, cehennemdeki ateş ehlinin irinlerinden içirmek Allah-u Teala üzerine bir vaattir. Hadis-i şerifle de sabit olduğu üzere içki kötülüklerin ve günahların anasıdır. İçki içenler sarhoş olup akli dengesini kaybederek sağa sola zarar verirler. Eşini ve çocuklarını döverler. Komşuyu

Rahatsız ederler, zina yaparlar, başkalarına hakaret edip saldırırlar. Bağırıp çağırarak toplumu rahatsız ederler. O halde şarap kullanıp maddi manevi zarara yol açanlar, hatta kendisinin ve başkalarının yaralanmasına veya ölmesine sebep olanlar vesaire birçok zararlara, kötü, çirkin, üzüntülü ve pişmanlık verici facialara sebep olanlar hep içkinin mağdurudurlar. Maalesef birçok kimse bira ile başlayıp içki içiyor ve alkolik oluyor. Kimisi de biranın sağlığa faydalı olduğunu savunuyor. Halbuki haramda şifa yoktur. Şayet bazı geçici fayda gibi bir şey görünse de onun kat kat zararı vardır. Akıllı insan dünya ve ahiretini tehlike ve karanlığa atmayandır. Cimrilik. Müslim'in Cabir radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden öncekileri helak etmiş ve onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya sürüklemiştir. Şüphesiz hoş olmayan, müminin şeref ve izzetine yakışmayan şeylerden birisi de cimriliktir. Cimrilik yapan kimse, zekat ve sadaka vermeyerek fakir fukaranın hakkını gözetmez. Onlara merhamet ve şefkat göstermez ve adeta zulmeder. Oysa ki elindeki malın hakiki ve gerçek sahibi Allahü Teala'dır. Allahü Teala zengin kimselerin fakirlere acımalarını, onlara zekat ve sadaka vermelerini, çeşitli hayırlarda bulunmalarını emretmekte ve bu şekilde imtihan etmektedir. Allah'a karşı asi olup müminlere acımayarak haksızlık eden kimseler yeryüzünde fitne ve fesadın oluşmasına sebep olmaktadır. Çünkü fakirler zenginlerin mal ve servetlerine bakıp hasede düşmekten, kimisi de bunu aşırıya götürüp hırsızlık, hile, dalavere ve gasp yoluyla elde etmeye çalışmaktadırlar. İşte zenginlerin zekat ve sadaka vermemeleri, hayır ve bağışlarda bulunmamaları, onları dünyada huzursuzluk ve üzücü olaylara, ahirette de azaba sürüklemektedir. Birçok işveren ve zenginin işçilerine az maaş verip onları adeta sömürmesinin başlıca sebebi cimriliktir. Bir mümin hayır yapmaya, yardımda bulunmaya niyetlendiği zaman mel'un şeytan malının elinden gideceğini ve fakirleşeceğini vesvese edip onu cimriliğe sürükler. Halbuki zekat ve sadaka ile aslında mal eksilmez, bilakis bereketlenip artar. Kibir. Müslim ve Ebu Davud'un Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: kibir, hakkı kabul etmemek ve insanları hakir ve hor görmektir. Kalbin afetlerinden biri de kibirdir. Kibirli kimse, haksız da olsa kendini üstün ve haklı görmeye çalışır. Böyle bir durum, olgunlukla bağdaşmayan çok çirkin bir şeydir. Olgun bir mümin, alçak gönüllü ve mütevazı olur. Meyvesiz ağaçlar uzayıp diklendikçe diklenirler. Ancak meyve veren ağaçlar dallarını yere doğru indirirler. Mel'un şeytan kibirlenerek Allahü Teala'ya asi oldu ve Allahü Teala'nın hak olan emrini kabul etmeyerek haddi aşıp edepsizlik yaptı. Bunun sonucu olarak da lanetlendi. Üstelik kibri sebebiyle tövbeye de yanaşmayarak Allahü Teala'nın gadabına müstahak oldu. İnsan neden meydana geldiğini, karnında ne taşıdığını ve sonunda ne olacağını düşünüp ibret almalıdır. Bir dikene bile tahammül edemeyen insan, çok şiddetli cehennem azabını düşünüp haddini bilmeli ve Allahü Teala'dan korkup kulluğunu yapmalıdır. Elbette ki bir gün herkes hesaba çekilecek ve sorgulanacaktır. Üstünlük ise ancak takvadadır. Yaklaşık 1400 sene önce kainatın efendisi tarafından mucizeyle bilinen ve bizi uyarmak için söylenmiş olan bu kıymetli sözleri
kendimize rehber edinmeli ve O'nun eşsiz kelamına uyup hayatımız boyunca davranışlarımızda uygulamalıyız. Çünkü yalnızca bizim için, dünya ve ahiret saadetimiz için söylenen kelam-ı kibardır bunlar. Yüce Allah hepimize sadık olma şuurunu ihsan etsin. Bizi, biz günahkar ümmet için ağlayan ve felahımız için Allah'a yalvaran Habibine layık ümmet eylesin. Amin.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Mecid,
2: Mecidsin ki yüceler yücesisin, sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Bir gece kapattım gözlerimi ve derin bir uykuya daldım. Ve bir rüya. Ölmüşüm meğer. Ölümden habersiz, tek başımayım. Kimse yok yanı başımda. Bir ben, bir de dünyada yaptığım amellerim. İnsanlar yas tutuyor. Ağlaşıyor herkes. Bende de bir telaş. Bu ölen kim acaba diyor. Ölüm sahnesini yaşıyor ama cenazenin bana ait olduğunu bilmiyorum. Dikkat ve heyecanla izliyorum olanları. Cenazenin etrafına bir sürü insan birikmiş ağlaşıyordu. Bir kısmını yakınlarım olduğunu gördüğüm halde onların niye bu kadar derin bir üzüntüyle ağladıklarını anlayamamış. Olanları pür dikkatle izliyordum. Derken cenaze yıkanıp kefenlendi ve sonrasında musallaya koydular cenazeyi ve namaza durdular. İmam seslendi birden. Helallik dilendiği için. Cemaat kendi aralarında konuşuyor, ben dinliyorum. Şöyle dedi bir arkadaşım. Takdir-i ilahiye bak. Şu musallada yatan çok sevdiğimiz arkadaşımız daha dün bizimle beraberdi. Bizimle konuşuyor ve gülüşüyordu. Şimdi ise son nefesini verdi. Ruhunu teslim etti. Bir gün sıra bize de gelecek ve biz de tadacağız ölümün acısını. Çünkü her canlı ölümü tadacaktır. Kimi ise hem ağlıyor hem de güzel bir ölüm için dua ediyor. Allah'ım diyor. Bir gün ben de öleceğim. Sevenleri birbirinden ayıran ölüm bir gün benden olacak. Lakin sen benim ruhumu güzel bir halde al. Beni huzuruna, benden razı olduğun bir anda götür. Bana imanlı bir ölüm nasip eyle diye dua ediyor. Ben hala yaşananlarda habersiz uykudayım. Ama bir an önce uyanmak istiyorum. Zira böyle bir manzarayı daha önce hiç yaşamadım. Rüyadaysa hiç ama hiç görmedim. İnsanların telaşı, hemen ölecekmiş gibi dua edişi beni de korkutuyordu. Bu dehşet verici sahneler beni kan ter içinde bıraktı. Cenazeyi musalladan indirdiler ve birkaç kişi ölünün tabutunu omuzladı. Ben de hiçbir şeyin farkında olmadan onlara yardım ettiğimi zannediyordum. Gözyaşları ve ağıtlarla mezarlığın yolunu tuttuk. Bir hayli yürüdükten sonra mezarlığa geldik. Toprak kazılmış ve derin bir çukur açılmıştı. Sonra ceset toprağa gömüldü. Ah, o anı görmeliydiniz. Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Herkes bir müddet bekledi ve imam telkin verdi. Sonrası mı? Ne olacak ki? Herkes hiçbir şey olmamış gibi evine döndü. Hiç kimse kalmadı oracıkta. En samimi sevgiler de, en içten kardeşlikler de oraya kadarmış. Herkes dağılıp gittikten sonra ben niye tek başıma kaldım ki dedim kendi kendime. Ve onlarla beraber gitmek istedim evime. Kalkmak istedim istemesine ama kalkamadım kardeşim. Şimdi anlıyorum. Her şeyi şimdi anlıyorum. Musallada yatan, namazı kılınan ve toprağa gömülen benmişim meğer.
4: Durun! Gitmeyin! Beni yalnız bırakmayın! Diye bağırdım. Ama duyan olmadı be kardeşim. Şu daracık kabirde yalnızım şimdi.
3: Amellerimle baş başa kaldım. Beni terk edenlerin ayak seslerini duyuyordum hala. Ayak sesleri kaybolmadan şimşek hızıyla melekler geldi. Bunlar dünyada yaptıklarım hakkında beni hesaba çekecek olan hesap melekleriydi. Biri münker, biri nekir. Allah'ım, bu ne korkunç bir heybet. Bu ne azamet. Onları görünce elim ayağım birbirine dolaştı. Dilim tutuldu. Onların korkusundan konuşamadım. İşte Allah'ın bildirdiği kabirdeki hesap günü buymuş. Şimdi dünyada yaptığım amellerimden dolayı çetin bir hesap bekliyor beni kardeşim. Bir kurtuluş yolu aradım ama bulamadım. Çünkü o meleklerin heybetine canlar dayanmaz. Melekler gelip bana sormaya başladılar. Biri, "Rabbin kimdir?" dedi. Lal oldu dilim. Konuşamadım. Durun. Ne olur. Biraz acıyın bana. Cevap vereceğim diyordum. Ama bir türlü beni yaradan Allah'ın adını söyleyemiyordum. Geliyordu dilim. Anlatamıyordum. Melekler de zaten söyleyemeyeceğini biliyorduk. Çünkü sen dünyadayken gafildin diyorlardı. Evet kardeşim. Gerçekten de ben gafil bir kimseymişim. Kendinden habersiz, varlıkta yokluk yaşayan servet sahibi, fakat sevaptan yoksun biriydim. Çünkü dünyadayken Rabbimi tanıyamamıştım. Beni yoktan var edeni, bana hayat vereni ve ben hiçbir şey değilken bana nimet veren Rabbimi tanıyamamıştım. Benden kulluk istedi, yapmadım. Şükretmemi istedi, şükretmedim. Şimdi onun acısını çekiyorum kardeşim. Dünyaya neden geldim? Dünyadayken ne yapmalıydım? Yaratılış gayem nedir? İşte bu soruları bir kez olsun oturup kendime sormadım. Oysa Allah hak etmediğim halde bana ihsanda bulundu. Nimetini verdi. Bana hem zenginlik hem de sıhhat bahşetti. Ama ben gafil. Ben zavallı. Allah'a hiçbir şey veremedim. Dünya hırsı gözlerimi kör etti. Beni öyle oyaladı ki bir an olsun Allah'ı düşünemedim.

Dünya benim olacak ve ben de dünyada ebedi kalacağım sanmıştım. Ağız tadını bozan, dünya hayatına son veren ölümü aklıma getirmemiştim. Hele yaptıklarımdan dolayı hesap vereceğimi düşünememiştim. İşte şimdi aklım başıma geldi. Pişman oldum. Ama bu son pişmanlığım bana fayda vermiyor be kardeşim. Temizlenene kadar çekeceksin diyorlar. Ve ellerinde bir gürzle bana ceza veriyorlar. Bana her vurduklarında feryat seslerimi oradaki kulak sahibi olan bütün varlıklar duyuyor. Cevabını veremediğim her soru karşısında cefa çekiyorum. Onlar da zerre kadar acıma duygusu yok. Zira onlar da emredileni yapıyorlar. Bu Allah'ın emridir. Allah mümin kullarını da hesaba çekiyor. Az önce bir mümin insanı hesaba çekmişler. O da hesap vermiş meleklere. Ama benim verdiğim hesap gibi değil. Onun hesabı aydınlık bir bahçe içinde geçmiş. Melekler ona çok iyi davranmışlar. Çünkü o dünyada Allah'ın emir ve yasaklarına uyuyordu. Namaz kılıp oruç tutuyor. Kimsenin gıybetini yapmıyordu. İmkanı olduğu kadar fakirlere yardım ediyor. İnsanlara eziyet etmiyordu. Onun da hesabı çabucak bitti ve ona bir nidacı şöyle seslendi.

Melekler de hemen bir kapı açtılar ve o kişi cennete doğru yol aldı. Bu manzarayı görünce içlendim. Ağladım. Pişmanlık üstüne pişmanlık duydum. Benim hesabımsa hala devam ediyor kardeşim. Hem de o kişinin hesabı gibi değil. Benim kabrim karanlık bir çukur adeta. Melekler de ona davrandıkları gibi davranmıyorlar. Ben kötü amellerim yüzünden acı çekiyorum. Günahkarlar eziyet çekecekler şimdi benim çektiğim gibi. Ben de dünyada yaptığım amellerin karşılığını görüyorum. Ah, ne de çok gafil, ne de çok günahkarmışım ben. İnsanların arkasından gıybet etmeyi, harama bakmayı ve daha nice güzel görünen çirkin işleri yapmayı meziyet saymışım. Şimdi hem çaresizlik hem de ıstırap içinde yanıyorum kardeşim. Keşke bu manzarayı görmesem diyorum. Ama burası ceza ve mükafatın verildiği ebedi ahiret yurdunun başlangıcıdır. Burada iyi olanlar da, kötü olanlar da yaptıklarının karşılığını görüyorlar. Ah, ne olurdu da asıl yurdum olan ahiretim için çalışsaydım. Son nefesten sonra ne keşkeler ne de mazeretler geçmiyor kardeşim. Ben Allah'ın emrinden habersizdin diyorum. Neden öğrenmedin diyorlar. Sana kitap gönderilmedi mi? Neden açıp okumadın? Allah'ın emrini ve yasaklarını öğrenmedin diyorlar. Kitabı da soruyorlar. Eyvah diyorum. Bütün insanlara gönderilen yüce Kur'an-ı Kerim'den de habersizdim. Açıp okumadım. Ne öğrendim, ne de öğrenmeye çalışmadım. Küçük çocukların bile öğrendikleri o büyük kitaba ben merak edip bakmadım kardeşim. Bana ahirette şefaat edecek, beni azaptan kurtaracak olan kitabımı yalnızca duvarda asılı bıraktım. Şimdi kimden ve hangi yüzle yardım isteyeyim? Oh. Azaptayım, azaptayım. Dünya bütün sahte güzelliğiyle beni cezbetti. Beni bana unutturdu. Özbenliğimi kaybettim. İnan ki beni bu hale koyan zalim nefsimden başkası değil. Unutma kardeşim. Dünya unutturmaz, insan unutur. Kişi nefsine uymasa, dünyanın cilalı yüzüne aldanmasa kurtulur. Çünkü burada hesapları bitmiş ve köşklerinde oturmuş nice mümin insanlar da var. Düşünüyorum da onlar da dünyadan geldi ve benim gibi onlar da dünya hayatı yaşadı. Fakat onlar dünyaya meyletmeyip nefislerine uymadılar. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ettiler. Yaratılış gayesini bildiler. Onlar da amellerinin karşılığını ziyadesiyle görüyorlar. Hem benim gibi hesapta da zorlanmadılar. Onlar için cennette döşenmiş tahtlarında oturuyorlar. Onlara ne bir hüzünlenme, ne de acı ve keder ilişmiyor. En güzeli de onlar
O göz kamaştıran mekanlarda ebedi kalacaklar. Şimdi onlardan daha mesut kimse yok kardeşim. Hem onların o güzel hallerini, ben de benim bu acıklı halimi görünce içten içe yıkılıyorum kardeşim. Ne kadar imrendim onlara, ne kadar. Ah, ne olurdu ben de onlar gibi dünyadayken salih ameller işleseydim. Ben de nefsime uymayıp dünyaya köle olurcasına bağlanmasaydım. Şimdi benim de hesabım bitmiş ve ben de kurtuluşa erenlerden olmuştum. Şimdi ne bu azabı görürdüm, ne de hesabım böyle zor olurdu. Ama daha ne hesabım bitmiş, ne de yaptığımın karşılığını henüz görmüş değilim. Neden böyle günahlarla doldum? Neden Allah'ı tanımadım, emrine uymadım? Dardayım kardeşim, dardayım. Şimdiye kadar sorulan sorulara cevap veremedim. Onun acısını çeker çekmez melekler başka bir soru sordular. Hem de öyle bir soru ki tüm Müslümanların yapması gereken 5 vakit namaz. İşte Allah'a imandan sonraki en büyük ve en önemli ibadet. Namazın önemi ne kadar büyükmüş. Namaz kılanların buradaki sefasını bir görsen kardeşim. Dünyada Allah'ın emri gereği namaz kılan müminler, etrafı inciyle süslenmiş koltuklarına yaslanıyorlar. Bense namaz kılmadığım için yine eza ve cefa içinde. Namazı kılmak meğer ne büyük saadetmiş. Terk etmekse ne acı verici bir sahne. Ne yazık ki namazı hep önemsememiş kendinden bir haber biriyim. Ah be kardeşim. Benden istenen çok muydu sanki? Günde 5 vakit namaz kılsaydım, bu eziyeti çekmezdim şimdi. Ama başım secdeye gitmedi. Rükûya varmadım. 5 vakit namaza çağıran ezanı duyar, fakat camiye gitmezdim. Herkes tatlı uykusundan uyanıp namaz kılmaya giderken, ben gaflet denizinde boğuluyordum. O kadar gafildim ki, caminin önünden geçer camiyi görmezdim. Namaz kılanların sesi gelir, ben duymazdım. Yani anlayacağın kardeşim, hem bakar kör, hem duyar sağırdım. İşte şimdi onun da acısını çekiyorum. Zordayım kardeşim, zordayım. Kıblem soruldu sonra. Müslümanların yılda bir kez gittiği Kabe'ye gitmedim. Fakir olsaydım bu soru sorulmazdı. Ama Allah bana hem zenginlik hem de sağlık verdi. Hacca gitmemi emretti. Ömrümde bir kez olsun hacca gitseydim, bu cefadan kurtulurdum ve amel defterim sağımdan verilirdi. Haccı eda etseydim hem malıma bereket gelirdi, hem de bu soruya gönül rahatlığıyla cevap verirdim. Ama onu da söyleyemedim be kardeşim. Cevaplamadığım her soru karşısında bana yeniden ceza veriyorlar. Ama şunu bil ki, benim çektiklerim
ancak amellerimin karşılığıdır. Zira bana sunulan amel defteri, bunları da mı ben yaptım diye beni bile kötü amellerim karşısında hayretler içerisinde bırakıyor. Oysa düşünüp bilmeliydim ki benim iyi ve kötü amellerimi dünyadayken an be an kaydeden sağ ve sol yanımda kiramen kâtibin melekleri vardı. Allah kimseye zulmetmez. Ancak kullarının dünya hayatında yaptığı amellerin karşılığını verir. Bütün bunlardan sonra bana peygamberin kim diye soruldu. O, kainatın efendisi, insanların en üstünü, Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i sordular. Yüce peygamberin değerini daha yeni anladım ama nafile. Dünyadayken onu hiç anmadım. Adı anıldığında salavat getirmedim. Hayatını okumadım. Onu anlayamadım kardeşim. Halbuki o hem doğumunda hem vefatında ümmetinin affı için, benim gibi insanlar için ağlamış. Affımız için Allah'a niyazda bulunmuştu. Fakat ben onun sünnetine uymadım. İzinde gitmedim. Tavsiyelerine kulak asmadım. Hesaptan sonra hangi yüzle şefaat dileyeceğim ondan? Sen böyle mi ümmet oldun derse bana, yüzüme bakmaz ve bana yardım etmezse, ben perişan olurum. Tıpkı şimdi perişan olduğum gibi. Aman kardeşim, unutma ki en büyük insan odur. Günahlara şefaat edecek, cehennem azabından kurtarmak için Allah'a yalvaracak ancak odur. Onu bir an bile unutma kardeşim. Daima onu an ve adı anıldığında salavat getir. Sakın benim unuttuğum gibi sen de unutma. Bari siz unutmayın kardeşim. Ve oruç. Ramazan ayında tutulması gereken en önemli ibadet. Orucun var mı diyorlar ve amel defterime bakıyorlar. Yazık ki oruç tutmamıştım. Herkes Ramazan ayında oruçlarını tutarken ben hiç umursamazdım. Komşularımın küçük çocukları bile oruçluyken ben onlara bakıp da ibret almadım. Onlardan utanmadım. Herkesin gözünü deyip içiyordum. Sağlığım, sıhhatim yerindeydi oysa. Hasta değildim, tutacak gücüm vardı. Ama niye böyle yaptım ki? Nasıl kendi kendime eziyet ediyordum? Dünyadayken oruç tutanlar da var burada. Ama onlar benim yanımda değil. Allah'ın kendilerine vaat ettiği an cennetine girecekler. Bense hala ıstırap içindeyim kardeşim. Ne Ramazan'ı düşündüm ne de oruç tutmayı. Söyledim ya, ben nasıl Müslümanım anlayamadım. Belki çok zengindim. Belki de büyük bir insan. Ama ne zenginlik ne de şan şeref burada geçmiyor kardeşim. Ancak dünyada yaptığın salih amellerin hariç. Onlar da bende yok. Çaresiz bir haldeyim.
nasıl oldu da bana bu kadar ihsanda bulunan, nimet veren Allah'a ben hiçbir şey veremedim. Komşum fakirken ben tok yapmaktan utanmadım. Yalancı dünyanın sahte yüzüne aldandım. Allah sorar diye düşünmedim. Bunca servetin bana nereden geldiğini tefekkür etmedim. Dünyadaki tefekkürdeki gafletim, şükürdeki acizliğim bana kabir azabına mal oldu kardeşim. İşte bunların cezasını çekiyorum. Ve bunların cezasını çeker çekmez soru üstüne soru soruyorlar. Zekatı sordular şimdi. Önce dünyadaki maddi durumuma baktılar, sonra da amel defterime. Zekat verdin mi? Dediler. Verdim diye yalan söyleyemezsin, çünkü burada hiçbir şekilde yalan olmaz. O zekat ki malının kiri, yoksulun ihtiyacıydı. Nereden bilebilirdim ki kardeşim zekatı? Doğru ya, Allah'tan gafil olan zekatı nasıl düşünsün? Onu da bilemedim kardeşim. Bana bu malı mülkü veren Allah'a ben malımın zekatını vermedim. Aç olanın halini sormadım. Oysa ben de ihtiyaç sahibi, yoksul olabilirdim. Fakat Allah bana lütfetti. Zenginlik verdi. Beni ihtiyaç sahibi yapmadı. Bütün servetler ancak Allah'ındır. Sonunda verdiği malın hesabını sorar. Ama ben tam aksini düşündüm. Haşa, bu mala, bu mülke ben kendim sahip oldum diyordum. İmtihan edildiğimin farkına varamadım. Bir lokma ekmeğe, bir bardak suya muhtaç insanlara yardım etmedim. Yoksulu doyurmadım, yetime bakmadım. Evet, zengin oldum olmasına ama cömert olamadım. Halk içinde büyük insan oldum ama hep kibirlendim. Şımardım, tevazu yapmadım. İnsanların gözünde muteberdim. Ama şimdi Hak katında perişanım. Neye yarar kardeşim? Hak katında izzet ve şeref sahibi olmadıktan sonra neye yarar dünyanın şerefi? Neye yarar insanların saygısı? Önemli olan halk değil, Hak imiş. Söyledim ya kardeşim. Burada dünyanın izzeti değil, dünyanın malı mülkü değil, ancak kulun işlediği salih ameller geçiyor. Ama ben bunu yeni yeni anlamaya başladım. Dünyadaki arkadaş çevremi soruyorlar şimdi. Sana bahşedilen kıymetli zamanını kiminle ve nerede harcadın diyorlar. Çok utandım kardeşim, çok. Ne diyeceğimi, nasıl cevap vereceğimi şaşırdım. Dünyada, etrafımda en az benim kadar gafil, en az benim kadar günahkar insanlarla yaşadım. Benim gibi Allah'ı bilmeyen, kendinden bir haber arkadaşlarım vardı. Hep onlarla bir araya gelirdik. Allah'ın dostlarından, ilim, irfan meclislerinden çok uzak kaldım.
ne bir alimin sohbetini ne de ariflerin sözlerini dinlemedim. Allah'ın veli kullarının himmet ve feyizlerinden istifade etmek için onlarla birlikte olmadım. Onların Allah yolunun irşad erleri olduğunu ve hayatlarını o yola vakfettiklerini görüp onların meclisine katılsam ibret alıp muhabbet sahibi olacak ve bu hale de düşmeyecektim. Ömrümde Allah'tan bahseden, ölümü anlatan sohbetlere katılmadım. Hiç olmazsa bir velinin huzurunda az da olsa kalsaydım, şimdi bana çok büyük faydalar sağlardı. Çünkü Allah'ın veli kulları da günahkar insanlara şefaat ediyor. Ama ne yazık ki onu da yapmadım kardeşim. Hatta sıla-i rahim yapıp akrabalarıma da sahip çıkmadım. Arayıp sormadım. Ana baba hakkı nedir bilmedim. Şimdi de bana sahip çıkacak, beni bu durumdan kurtaracak bütün amellerden yoksun bir halde mahzun ve perişanım. Günahlarla dolu bir kalple huzurdayım şimdi. Dünya hayatında yaptıklarım Hakk'ın katında ayan beyan yazılı. Bütün bu fiillerin zorlu hesabını çekiyorum. Bütün bu hesabın ardından sevap ve günahları tartan mizanın kefesinde salih amelimi görmedim. Günahlarım daha ağır geldi kardeşim. Ne yapacağım şimdi? Büyük bir azaba götürüyorlar beni. Feryat figan ediyorum. Allah'ım, yalvarırım beni dünyaya geri gönder. Bir hak daha ver bana diye yakarıyorum. Sana ilelebet iyi bir kul olacağım. Söz veriyorum, günah işlemeyeceğim. Namazı dosdoğru kılıp zekatımı vereceğim. Emrettiğin ayda oruç tutacağıma söz veriyorum. Hiç kimsenin gıybetini yapmayacağım. Hiç kimsenin arkasından fitne çıkarmayacağım. Allah'ım, bir hak daha ver, ne olur. Bir daha harama bakmayacağım. Nefsime yine düşmeyeceğim. Allah'ım, ne olur bir hak daha ver bana diye feryat ediyorum. Büyük azaba götürecekleri sırada bu feryatlarla açıyorum gözlerimi ve bu dehşetli uykudan uyanıyorum. Ama şimdi her şeyin farkına şimdi vardım. Bu gördüklerim ibretli bir rüyaydı. Uyanır uyanmaz eski benliğimi içimden atıp secdeye kapandım kardeşim. Gözlerim kuruyuncaya kadar ağladım. Allah bana lütfetti. Yapmam gereken amelleri, nasıl olmam gerektiğini bana gösterdi. Bana bir imkan daha bahşetti. Ben de nankörlük etmeyeceğime, sadık bir kul olacağıma dair söz verdim. Sakın ha kardeşim, bu sadece bir rüyadır deyip küçümseme.
Zira rüya da Allah'tandır ve o kuluna bir takım hadiseleri rüya yoluyla da gösterir. Dünya hayatından sonra ahiret hayatını gördüm. Allah'ın emrine uyan kulların güzel halini de, asi olanların kötü halini de. Ve şimdi ben de mümin bir kul olmak için Allah'a tövbe ediyor ve günahlarımı terk ediyorum. Rüyada feryat ettiğim gibi şimdi secdede ediyorum. Ağlıyor ve Allah'tan af diliyorum. Allah'ım, sana hamdolsun diyorum. Bana bu halimi göstermeseydi, ben bu ameller üzere ölseydim, rüyamda yaşadıklarımı gerçekten yaşardım. Söz veriyorum Allah'ım, huzurunda günahlara bir daha dönmemeye, emirlerini yapıp yasaklarından sakınmaya söz veriyorum. Ey tövbeleri çokça kabul eden, ey tövbe edenleri çokça seven Allah'ım, huzurunda tövbe ediyorum. Tövbemi kabul eyle ve beni hesap gününün çetin azabından koru. Allah'ım, benim yaptıklarımla değil, senin merhametinle bana muamele et. Çünkü benim yaptığım senin rahmetinin yanında zerre gibidir. Ey merhamet sahibi Allah'ım! Ey kuluna anasından daha şefkatli olan Rabbim! Beni affet! Beni affet!

0: Sen vacitsin. Vacitsin ki varlığın bir sebebe dayanmaz. Varlığını tarif etmeye var sözü yetmez.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını

öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 19. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon

0: 10 0312 384 43 75. Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

yağmurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Ne olur takvim sorup kodup çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman.

göremiyorsanız ona olan sevgimizi görün. İman fakir dünyamda göğsümdeki gömü. Şimdilik güzel günler görene kadar körüm. Ey zalim ölene kadar sömür. Ey mazlum.

Hayırlı olsun.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuk

0: siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Gördüğün zorluğa bir de hikmetle bak. Göreceksin, sevmeye engel değil. Gördüğün acıya bir de rahmetle bak. Göreceksin, idrak etmeye engel değil. Hissettiğin kırgınlıklara bir de şefkatle bak. Göreceksin, kalbinde bilmeye engel değil. Sabırdan şüküre, şükürden sevgiye bir yolculuk bu. Kendi hikayeni bütün insanlığın hikayesinden ayırmadan, Hakk'ın yeryüzünde kutlu bir aynası olduğunu unutmadan bak hayata. Göreceksin hiçbir keder, yeni şeyler fark etmeye engel değil. Bir yoldasın ve yolcusun. Bir bakmışsın yolda kalanlar varken, sen onların kollarına girmiş, onları da götürüyorsun. Zehra Uçar'ın sunduğu Engel Değil programı her çarşamba 10-11 arasında hayata ve engellere dair konu ve konuklarla sizlerle.
8: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: Engel Değil. Hazırlayan ve sunan Zehra Uçar. Program yönetmeni Halil Beggi.
10: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili Hedef Radyo dinleyicileri, 91.8 Hedef Radyo'dan herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum efendim. Her hafta olduğu gibi Engel Değil'de yine sizlerle birlikteyiz. Değerli konuğumuz ve ben Dera Uçar yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Evet, hemen unutmadan WhatsApp hattımızı hatırlatmak istiyorum. Sonra araya kaynıyor gibi oluyor. 531-843-5633 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere mesaj gönderebilir, sorularınızı yöneltebilir. Dikkat çekmek istediğiniz herhangi bir husus varsa lütfen bize yazın efendim. Evet, bu hafta farklı bir konu ve konukla program yapacağız. Aslında sizin çok sevdiğiniz, aşina olduğunuz bir konuğumuz var. Aynı zamanda Hedef Radyo programcısı. Kendisi eğitimci, radyo programcısı ve çok kıymetli bir insan Ömer Faruk Özcan bizimle birlikte. Bugün eğitimi, eğitimciyi, öğretmeni arasındaki farkları ve özel

0: Gereksinimli çocuklar ve engelli bireylerin eğitimi hakkında konuşacağız. Hemen ben Ömer Bey'e hoş geldiniz diyeyim.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Allah razı olsun efendim. İyi, sizler de iyisiniz.
0: Çok şükür, elhamdülillah bizler de iyiyiz. Sizleri gördük, çok daha iyi olduk. Ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Uzun zamandır da görüşememiştik. Vesile oluyor program.
1: Evet, uzun zaman oldu. Ramazan ayıydı galiba en
0: Evet,
1: son
0: Ramazan ayıydı.
1: görüştüğümüz.
0: Güzel bir iftar yapmıştık, değil mi burada?
1: Bizim aslında Hedef Radyo programcıları, yöneticileri bir araya geldiğimiz zaman programın kendisi güzel oluyor. Kendisi güzel olunca iftar da otomatik olarak güzelleşiyor.
0: Değil mi? Ya ortamı güzelleştiren o zaman daha çok değil mi? O kişiler, o birliktelik. Hani derler ya ne yediğiniz, ne içtiğinizden ziyade kiminle yiyip içtiğiniz önemlidir. O şeyi kıymetli yapan, güzel yapan o birlikteliktir aslında.
1: Evet, sofranın etrafındaki insanlar ne kadar kaliteliyse sofrada yediğiniz şeyler hani görece olarak, seviye olarak, kalite olarak düşük bile olsa daha kaliteli hale gelir. Çünkü masanın etrafı onu da kaliteli hale getirir.
0: Evet, ya bunun örnekleri var. Şimdi siz deyince aklıma geldi. Birlikteyken böyle işte yediğiniz bir yemek, işte içtiğiniz bir çay ya da kahvaltı, bunun adına ne derseniz deyin. Bir şey yeriz bazen, onun böyle tadı damağımızda kalır. Sonra deriz ya, gideriz aynısını alırız ya da işte evde yapmaya çalışırız. Ya ben o, ya orada bu yemiştim ama bu onun gibi değil ya, o çok güzeldi falan gibi sohbetler geçer böyle, değil mi?
1: Biz bunu çok yaşadık. Ben uzun süre vakıf yöneticiliği yaptım. Gençlerle vakıfta yediğimiz yemekler aileler tarafından bize telefon ediliyor. Diyor ki ya hocam şu yemeği yemişsiniz nasıl yapıyorsunuz diyor. Çocuk evde yiyor beğenmiyor, vakıfta yiyor çok beğeniyor. Aslında vakıfta yediği yere çöküyor. O sofraya yer sofrasına oturuyor. Ve arkadaşlarıyla beraber aynı tabaktan kaşıkları sallayınca çok lezzetli hale geliyor. Değilse hani evdeki belki malzeme bizim yaptığımızdan daha kaliteli. Fakat oradaki birliktelik, o manevi havayı teneffüs etmek aslında yemeği de daha lezzetli hale getiriyor.
0: Değil mi? Yani ondan aldığı aynı şey, aynı ürünün, iki aynı ürünün yani farklı ortamlarda yemesiyle aldığı tat nasıl farklı hale gelebiliyor? Yani o yüzden her zaman o birlik beraberlik işte o yemeklerde güzellikler var. Mümkün olduğunca aslında bunu sık yapmak gerekiyor. Çünkü biz artık zamanla beraber ya şimdiki zaman aslında bu şeyi de yapmayı çok sevmiyorum ama ne yazık ki öyle maalesef azalan şeyler bunlar günümüzde. Yani böyle bir adı olmayınca ya da böyle bir davet ya da işte Ramazan'da bunu çok güzel yaşıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Ama onun dışında ya hadi gelin hani birlikte bir şeyler yiyelim, içelim o ya da muhabbet edelim. Şimdi bakıyorsunuz herkesin elinde telefonlar, ayrı takılmalar, işte kahve içmeler. Yani çayımıza ne oldu diyeceğim yani hani ne yazık ki bunlar da birbirinden uzaklaştırıyor insanları.
1: Önceliklerimiz değişti Zehra Hanım. Yani herkesin bireysel hayatı önceliği haline geldi. Bazen biz gençlerle konuşurken ben bilinçli olarak söylüyorum. Bugün ne kadar kaydınız çocuklar diyorum. Nasıl yani hocam biz kaya gitmedik falan diyorlar. Yok diyorum telefonda ne kadar kaydınız. Yani ekran kaydırma diyorlar ya aslında ekran kaydırma değil. Kendimizi kaydırıyoruz. Zamanımızı öldürüyoruz. Ve bilinçli ya da bilinçsiz. Belki de zamanı da kötüye kullanıyoruz. Yani öldürmeyi boş verin. Eksi yazıyor hanemize. Onun için insanlar zannediyorlar ki biz ekranı kaydırıyoruz. Yok yok. Hayatımızı kaydırıyoruz. Oyun oynuyoruz diyorlar ya telefonda. Ben katılmıyorum. Oyun şirketleri bizimle oynuyor. Biz oynamıyoruz yani. Oyun şirketleri bizimle oynuyor. Hatta başarısız insanı bile inanılmaz tutmaya çalışıyorlar. Harikasın, muhteşemsin, tekrar denemelisin falan.
0: Değil
1: Halbuki
0: mi?
1: başarısızsın, niye desene?
0: Evet.
1: Yapamıyorsun.
0: Sen bir daha oynama bence falan diye. Değil mi? Ama ya işte sizin dediğiniz gibi başta hayatımız kayıyor. Bir de biz artık yaptığımız o işte telefonla ilgili ya da böyle gereksiz şeylerle ilgili yaptığımız o şeylerin bir ayarı da kalmadı artık. Çünkü bir saati yok, bir sınırı yok. Bakıyorsunuz hani artık ekran süresini de gösteriyor, öyle bir şey yapıyor ama bu hiçbir şey ifade etmiyor. Sokak röportajlarında da görüyorsunuzdur, diyor ki işte yani ben 10 saatin altında duymuyorum yani. Günün yarı tamamını neredeyse orada geçiriyorsun.
1: Aslında bunu iş olarak yapanlara bir şey demiyorum. Belki video montajlayanlar da vardır ekran süresi içerisinde.
0: Yok, onları demiyorum
1: kitap
0: zaten.
1: Kitap okuyanlar da vardır. Onlara bir şey demiyorum. Hı-hı. Fakat gerçekten sosyal medyanın esiri olmuş, bağımlılıkların zirvesi haline gelmiş. Bence bugün bağımlılıklar içerisinde en çok konuşulması gereken sosyal medya bağımlılığı. Hı-hı. İnsanlar görülmek istiyorlar, bilinmek istiyorlar, işte beğenilmek istiyorlar. Tamam, insan yaptığı işin beğenilmesinden hoşlanabilir, gayet normal. Fakat bunun tek amacı olmaması gerekir. Yani kendine faydasının olması, başkalarına faydasının olması, bu yaptığı işin illeti açısından da önemli. Ama şöyle bir algı oluştu. Gençlere ben çok sık konuşuyorum bu konuyu. Diyorum ki yani senin video izlemendeki sebep ne? Gülmek. Peki diyorum yani bu gülme ihtiyacın nereden kaynaklanıyor? Emin olun aile içerisindeki anne babanın çocuğuyla olan ilgisizliğinden kaynaklanıyor. Evet. Ya da sevgisizlikten kaynaklanıyor. Buradan bizleri dinleyen anne babalara telefonla ilgilenmekten çok, hatta ve hatta önceliklerimizi tekrar bir listeleyerek çocuklarımızın bu listede kaçıncı sırada olduğuna bir bakalım ve Allah'ın emaneti olan bu yavrularımıza yeterince vakit ayırmanın çabası içerisine girelim diyorum.
0: Evet, zaten ne gelirse sevgisizlikten geliyor. Bütün problemlerin ortak nedeni sevgisizliğe dayanıyor. Duyduğumuz şeyler bu yönde. Bugün eğitimi konuşacağız. Eğitimci, yani eğitimci bireylerin potansiyelini keşfeden, işte onların analitik düşünmesini sağlayan ya da işte çocuktaki potansiyeli keşfeden kişidir. Aslında ben bunu öğretmen mi yapar, eğitimci mi yapar, onu farkını da konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü evden sonra bizim gönderdiğimiz yer okul, eğitimi orada artık şekillendiriyor. Hani anne babadan sonra öğretmenle birlikte. Sizce burada nasıl bir farklılık vardır? Hem eğitimciyi hem de öğretmeni ve arasındaki farkı sizden dinleyelim.
1: Aslında öğretmen dediğimiz zaman bilgi endeksli. Yani kendi uzmanlık alanıyla ilgili bilgileri muhatabına ulaştıran, ona öğreten kişiye diyoruz. Hı-hı. Mesela üniversitedeki hocalarımıza biz öğretim görevlisi diyoruz. Eğitim görevlisi değil. Öğretim görevlisi ne yapıyor? Uzmanlık alanı fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri, neyse, tarih, coğrafya, bununla ilgili verileri bilgisayar kaynakları da kullanarak öğrencilere sunuyor. Ama bu öğrencileri sözlü ve yazılı sınav yaptıktan sonra bunlarla ilgili çok fazla telafi işine girmiyor. Kabin dersi, etüt, özel ders, ben bu çocuğa bunların hepsini öğretmek zorundayım gibi bir hissiyatı yok. Uh-huh. Yani üniversitedeki hocamız ister amfide olsun, ister derslikte olsun, ister sınıfta olsun konusunu anlatır. Çoğu zaman telafi dersi dahi yapmaz. Çünkü üniversitede konulan hedef şudur. Siz alanınıza ilgili bilgileri bilimsel olarak en iyi bir şekilde sunmalısınız. Öğrenci diğer gayretini kendisi göstermeli. Yani üniversitenin hedefi bu. Anaokuluna dönelim. En tepeden en alta inelim. Anaokulundaki eğitimci ise, bakın eğitimci dedim direkt, hı hı, öğretmen demedim.
0: O eğitimci, ama hep biz öğretmeni olarak kullanıyoruz değil mi?
1: Yanlış biliyoruz. Yanlış kullanım olduğunu düşünüyorum. Çünkü isterseniz en başa götürelim işi. Talim ve terbiyedir bunun orijinali. Hı hı. Yani bize peygamberimizden gelen eğitim ve öğretimin karşılığı talim ve terbiyedir. Talim öğretme kısmı, terbiye eğitim kısmıdır.
0: Evet.
1: Şimdi siz çocuğunuza ilk önce terbiye mi verirsiniz, talim mi verirsiniz? Önce terbiye verirsiniz.
0: Evet.
1: Terbiye edilmemiş bir bireye öğretmek zordur. Onun için anaokulu eğitimcilerinin ilk işi çocuğa ne öğretmektir? Kapıyı tıklatma. Uh-huh. Değil mi?
0: Evet.
1: İçeri girerken izin isteme. Uh-huh. Arkadaşının eşyasını izinsiz kullanmama. Bunlar bir öğretim midir, eğitim midir? Bunlar eğitimdir. Bir eğitimdir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla terbiye kısmıdır bu. Yani öğretmeni konuşurken sözünü kesmemek, tamamen dinlemek, konuşmadan önce izin isteyerek konuşmak. Bakın hep davranışsal olaylardan bahsediyoruz. Hı hı. Hep davranıştan bahsediyoruz. Yani hep işin

0: terbiye kısmından bahsediyoruz. Ben ilkokul öğretmeninin de eğitimci olduğunu ve işinin büyük bir kısmının eğitim olduğu kanaatindeyim. Her ne kadar ilkokul öğretmeni dense de öğretmenimiz en çok eğitim kısmıyla ilgilenir. Yani terbiye kısmıyla ilgilenir.
1: İşte sizin az önce dediğiniz ilk o talim ve terbiyeyi yapan değil mi aslında öğretmenler ilkokul öğretmenleri?
0: Aslında ilk önce anne baba,
1: evet.
0: Sonra anaokul, sonra ilkokuldur.
1: Evet.
0: Ortaokulda bu iş biraz daha branşlaşmaya gider. Burada işte fen bilgisi, sosyal bilgiler, işte din kültürü ve ahlak bilgisi, beden eğitimi gibi dersler gelir. Dikkat ederseniz hepsinde böyle öğretim esaslıdır. Bazı derslerin tabii ki eğitim kısmı da vardır, talim kısmı da vardır. Mesela görsel sanatlar sadece proje amaçlı bir ders değildir. Bizzat öğrencinin fırça tutması bir eğitimle yapılır. Veya din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni sadece namazın öğretim kısmını yapmaz, uygulama kısmını da gösterir. Yani rükû şudur, secde şudur. Yine dikkat ettiniz mi? Eğitime girdik.
1: Evet.
0: Terbiye kısmına girdik. Sonra beden eğitimi öğretmeni. Beden eğitimi öğretmeni sadece işte 100 metreyi şu tempoda koşmalısınız demez. Nasıl koşulacağını da gösterir. Fizik hareketlerini, kültür fizik hareketlerini, ısınma hareketlerini gösterir. Bunlar hepsi eğitimdir. Aslında o zaman biz ne diyeceğiz? İlkokul, ortaokul, lisede eğitim ve öğretim birlikte yürütülür. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'dır bizim bakanlığımızın adı. Milli Öğretim Bakanlığı değildir.
1: Evet, evet.
0: Dikkat ederseniz üniversiteleri de yüksek eğitim kurumları demeyiz de yüksek öğretim kurumu deriz. Şimdi aradaki fark anlaşıldı mı hocam?
1: Evet, yani
0: bir tanesine diyoruz ki yüksek öğretim kurumu. Çünkü orası öğretme endeksli. Orada kimse kimseyi terbiye etmez. Kolay kolay etmez. Özel gayretli hocalarımız vardır. Onlara teşekkür ediyorum. Birilerinin terbiyesiyle uğraşır. Saygı kuralları, gölge kuralları, vatandaşlık bilgisi.
1: Evet.
0: Bunlar da eğitimdir. Fakat dikkat ederseniz yüksek öğretim kurumudur oranın adı. Ama anaokulu, ilkokul, ortaokul, lisenin bağlı olduğu bakanlığın ismi Milli Eğitim Bakanlığı'dır.
1: Evet. O zaman öğrenme sürecindeki işte engelleri kaldırma, onları destekleme, motivasyonunu artırma ya da işte özgüven kazanmaları, içsel motivasyonunu keşfetmeleri gibi şeyleri yine eğitici yapıyor.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle.
1: O zaman biraz önce de konuştuk. O zaman her eğitici bir öğretmen, her öğretmen
0: bir eğitimci değildir.
1: Bir eğitimci değildir. Her eğitimci bir öğretmendir.
0: Hatta bırakın öğretmen olmayan, diploması olmayan çok fazla eğitimcimiz vardır bizim.
1: Değil mi?
0: Bana göre her anne bir eğitimcidir.
1: Evet.
0: Her baba bir eğitimcidir diyemiyorum. Çünkü her baba o eğitimle ilgilenmiyor maalesef. Bunu ben üzülerek söylüyorum. Ona da olması gerekiyor. Babanın da eğitimci olması gerekiyor ama günümüz çalışma sisteminde veya babaların biraz mazeret olarak sunmasıyla babalar eğitimden yarı yarıya istifa etmiş durumdalar. Anneler bu vazifeyi devam ettiriyorlar. Buradan bütün annelere, babalara tekrar selam iletiyoruz. Muhabbetlerimizi sunuyoruz. Sizin sorduğunuz soruyla beraber toplum içerisinde kendini özel eğitimci olarak atfeden insanlar da vardır. Mesela bir metroya binersiniz, bir yanlışlık gördüğünde nezaket kuralları içerisinde söyleyen büyüklerimizi görürüz. Bunlar eğitimcidir. Mesleği asker olabilir, mesleği polis olabilir, hemşire olabilir, doktor olabilir. Fakat bir düzensizlik gördüğünde onu düzeltmek ister.
1: Bir müdahale olur değil mi?
0: Bu bir eğitim işidir zaten.
1: Ve onu nasıl yapması gerektiğini de çok iyi bilirler aslında. Böyle karşılaşınca, böyle birileriyle karşılaşınca çok güzel istifade edebiliyorsunuz, çok şeyler alabiliyorsunuz. Ama bazen bunu kendi konfor alanını daralttığı ya da işte rahatsız olduğu gerekçesiyle yapan agresif insanlar da var. Onlar da kötü eğitimci diye.
0: Evet, bu aslında empatiden mahrum kalmış eğitimcilik anlayışı. Hem her şeyin başında bir empati yeteneğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bizim eskimeyen kadim geleneğimizden gelen diğergamlık dediğimiz özel bir ahlak kuralı vardır. Diğergam olmayan kişi kolay kolay eğitimci olamaz. Yani başkasının yerine kendini, kendinin yerine de başkasının

0: koyamayan insanların eğitim ve öğretim yapmaları sakıncalı diye düşünüyorum. Bu eğitimin alınması lazım. Aslında buradan konu biraz farklılaşabilir ama üniversite eğitiminde bunun öğretim yanında eğitimin de eklenmesi kanaati bende hasıl oldu. Niye? Özellikle eğitim fakülteleri dediğimiz öğretmen yetiştiren bölümlerin insani yönlerinin de çok fazla işlenmesi gerekiyor.
1: Kesinlikle. Yani çünkü sizin o bildiklerinizi, öğrendiklerinizi aktarırken işte biraz önce bahsettiğiniz işte hem empati kurması, nezaket çerçevesinde daha böyle yumuşak bir şekilde nasıl derseniz o öğretmenin bir dili var yani. Hani karşı taraf bunu ona göre alabiliyor. Yani sizin neyi nasıl öğrettiğiniz çok önemli. Neyi nasıl söylediğiniz, ne söylediğinizden ziyade nasıl söylediğiniz ve nasıl aktardığınız çok önemli. Buna göre karşıdaki çocuk almayı kabul ediyor ya da reddedebiliyor. Ya dikkat edin. Yani bir dersi seven öğrenci genelde o öğretmeni seviyordur. Öğretmeni sevdiği yani o dersi seviyordur. Genelde böyle şeylerle çok karşılaşıyoruz. Demek ki öğretmen sevdiriyor hocam. Öyle mi diyelim?
0: O zaman işin başında diyorsunuz ki sevgi eğitimi verilmeli diyorsunuz.
1: Peki, evet.
0: Aslında sevginin eğitimi başlangıç noktası nedir biliyor musunuz? Sizin muhataplarınızı sevmeniz. Çünkü sevmeniz karşı tarafın sizi sevmenizini sağlar. Yani sevemeyen insan kolay kolay sevilmez. Bizde yanlış anlaşılan bir şey var. Diyor ki öğrencileriniz sizi sevecek diyorlar. Ben de diyorum ki siz öğrenciyi severseniz onlar zaten masum. Onlar zaten günahsız. Onlar zaten sever. Siz çocukların sesinden rahatsız olmayacaksınız. Çocukların gürültüsünden rahatsız olmayacaksınız. Bu şu demek değil. İstedikleri kadar gürültü yapsınlar değil. Öyle bir dil geliştireceksiniz ki çocuklar sizi gördüğünde siz incinirsiniz diye gürültü yapmayacaklar. Bu hale getireceksiniz. Aslında ben eğitim mantalitesi olarak sınıf eğitiminden çok birey eğitiminin önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Sınıfta anlattığınız her şey her bireyde aynı karşılığı bulmaz. Çünkü hepsinin dünyası ayrıdır. Anne babasıyla olan yaşadıkları ilişkiler farklıdır. Ablaları, abileri, kardeşleri veya yokluğu, yoksunluğu, varlığı, darlığı hepsinin aynı değildir. Zihinsel yapılar hepsinin aynı şekilde çalışmıyor. Dolayısıyla sınıfta anlattığınız ortalama bilgi herkes de aynı karşılığı bulmaz. Ne yapmak lazım? Çözüm. Zaman zaman üçer beşer dakika bile olsa o çocuklarla özel ilgilenmek lazım.
1: O zaman rehberlik hizmetinin daha çok çalışması gerekiyor, değil mi hocam?
0: Aslında
1: Yani
0: her eğitimcinin rehberlik bilmesi gerekiyor desek daha iyi olmaz mı?
1: tabii ki daha iyi olur ama herkes sizin gibi değil.
0: Estağfurullah,
1: Yani
0: estağfurullah.
1: siz şimdi sizin için çok kıymetli o bireyin o işte sevgi diliyle zaten yaklaşıyorsunuz. Ona verdiğiniz şey, onun işte sizden öğrendiği tek bir şey ve ondan onu hayata geçireceğine bence eminsiniz. Yani bunu öğrencinin sizinle olan yaklaşımından anlayabiliyorsunuz. Ama günümüzde biraz önce de insanlar zil çalsa da gitsem diye bakan şey de var. Öğretmen ya da öğrenciler de olduğu için. Yani bu farklı bir sorumluluk. Bu içten gelen, gönülden gelen bir şey. Yani sizin yapınızda bu var. Seviyorsunuz ve öğrencileriniz de sizinle bunu konuşmayı, öğrenmeyi, sizden almayı seviyorlar. Yani işte herkes böyle olmadığı için bu böyle durumda da rehberlik servisinin daha yakından nasıl diyeyim takip etmesi mi gerekiyor? Olması gerekiyor yani.
0: Aslında Zehra Hanım, buyurun isterseniz canlı yayında sizinle bir örnek empati çalıştıralım, olur mu?
1: Olur.
0: Şimdi siz en sevdiğiniz program yapıyorsunuz. Çok sevdiğiniz bir konuk var. Saate bakarsanız süre dolmasın da biraz daha program yapalım diye değil mi? Niye? Programdan keyif alıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu şu demek değil midir? Programı yapan kişi programdan çok büyük keyif alıyorsa dinleyici de bundan etkilenmez mi?
1: Etkilenir.
0: Evet, başka sorum yok. Hakim Bey diyor ya, aslında öğretmen anlattığı dersten keyif alıyorsa o çocuklar da ondan keyif alır. Bunun için ne lazım? Çok ciddi bir hazırlık lazım. Dili çok iyi kullanmak lazım. günümüzde drama teknikleri dediğimiz teknikleri, sesi aktif ve canlı kullanmayı, çocukla iletişime geçmeyi, zaman zaman işin içerisinde çocuğun dikkatini toplayacak bilmece, bulmaca, fıkra ve benzeri şeylerle çocuğun ders ortamının dağılmasını engellersiniz, aynı zamanda çocuğu da derse bağlarsınız.
1: Evet, o zaman burada iş şuraya çıkıyor. Eğitimcinin eğitimi.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Yani sizin sabah geldiğinizde, o sınıfa girdiğinizde, yani o işte ilk giriyorsunuz ya böyle, işte ne diyorsanız, işte selamünaleyküm çocuklar, günaydın çocuklar, merhaba çocuklar, neyse. Onu hangi ses tonuyla, hangi yüzle, o yüzünüzdeki ifadeyle söylediğiniz, işte o günün güzel geçmesine ya da geçmemesine sebep oluyor.
0: Çok güzel. Hani bazen çok güzel sözler duyarız ve not ederiz ya. Ben küçük yaşlardayken bir söz duymuştum. Kalbime bunu not etmiştim.
1: Ben de not edebilir miyim?
0: Siz nereden konuşursanız muhatabınız orasıyla dinler.
1: Evet.
0: Muhteşem bir söz.
1: Çok güzel.
0: Kalbinizle konuşursanız insanlar sizi kalbiyle dinler. Diliyle konuşursa insan muhatap kulağıyla dinler. Bu kadardır. Aslında derse girecek eğitimci büyüklerimizin, kardeşlerimizin sınıfa girmeden önce kendilerini hazırlamaları gerekiyor. Motivasyon dediğimiz şeyin ilk önce kendimizde olması lazım. Yani bazı arabaları görürsünüz, kendi kendine aküsünü şarj etme özelliği vardır değil mi? Şarj yapar yani.
1: Hareket ettikçe
0: yani,
1: evet, şarj eder.
0: Özellikle şu elektrikli araçlarda bildiğim kadarıyla
1: evet.
0: Bu daha da yoğun. Öğretmen de aslında kendi kendini motive edebilen, şarj edebilen yapıya sahip olması gerekir. Tabii bunun için her öğretmenin değer yargısı da farklı olabilir.
1: Evet.
0: Biraz önce dediniz ya, sınıfa girdiğinde selamünaleyküm, günaydın, merhaba, iyi günler, guten tag, good morning ne diyorsa aslında hepsini birden diyebilir.
1: Evet.
0: Çünkü içeride bir bahçeye giriyorsunuz. Bu bahçenin içerisinde herkesin ihtiyacı olan başka şeyler olabilir.
1: Evet.
0: Yani ben girdiğimde hem selamünaleyküm, hem merhaba, hem iyi günler diyebiliyordum. Çocuklar canının istediğini alabilirler.
1: Evet, yani ne güzel. Bu arada ara zamanımız gelmiş. Kısa bir eser arası verelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.

0: Evet, kısa bir eser arasından sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Engel değildesiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 10:35'i gösteriyor. Bu arada programımızın da artık son 25 dakikası diyelim, ikinci yarısındayız. Çok kıymetli bir konuğumuz var demiştik. Ömer Faruk Özcan, eğitimci, aynı zamanda Hedef Radyo programcısı kendisi. Her anlamda inanılmaz dolu, onunla konuşmak çok keyifli, çok alacağımız şeyler var diye düşünüyorum. Bu yüzden de lütfen kaçırmayın diyorum yani. Çünkü bazen hani bazı cümleler vardır ya, yani tekrarını duyamazsınız. Yani duyduğunuzda ne olur kaydetmeye çalışın ve bir yere not alın, çünkü çok kıymetli bir program. Hemen mesajımızı da aktaralım, sonra da WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatalım. Daimi dinleyicilerimizden muhtemelen konuğumuzu da tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hayırlı sabahlar, çok değerli sunucumuz ve konuğumuz demiş. Biz kavramların içini boşaltmışız. Bundan dolayı da eğitim veya herhangi bir alanda başarılı olamıyoruz. Çok doğru söylemiş dinleyicimiz, değil mi Ömer Hocam?
1: Kesinlikle.
0: Çünkü yani bir şeyin içini boşalttığınızda bir şey kalmıyor ya. Hani
1: Aslında kavramların içini boşaltanlar kendi içini boşaltıyor. Çünkü biz kavramlarla yaşarız. Kelimelerle konuşur, kavramlarla yaşarız. Kavramların içini boşalttığımız zaman tabiri caizse kendi içimizde boşaltırız. Bir örnek vermek isterim. Bugün biber dolması demek ne demektir? Yani biberin içinin dolu olduğunu gösterir, değil mi? Eğer o dolmanın iç kısmı yoksa bu dolma özelliğini yitirmiştir. Kavramlar, örneğin ahlak, terbiye, eğitim, tarih,

0: Başka ne gelsin aklıma? Akıl. Bu kavramların içinde onları dinamik hale getiren özellikler yoksa bu kavram aslında bizim için gitmek, gelmek, yürümek, konuşmak gibi eylem haline gelir. Bu kadar yani.
1: Evet. O yüzden biraz daha dikkat etmemiz, daha hassas olmamız gerekiyor. Özellikle çocuklar konusunda. Şimdiki çocuklarda da işte gözlemlediğimiz, hani biz önceden ailece yemek yediğimiz zaman, hani çocukken mutlaka yemeğin bir saati olurdu, yemek sonrası çay olurdu. Ama bunların hepsi çok özel bir durum yoksa birlikte olurdu. Yani o çay aynı odada içilirdi. Yani şimdi bakıyorsunuz çocuk çayını almış gitmiş, hatta yemeğini de odasında yiyor. Yani bir şey soracağı ya da bir şey isteyeceği zaman genelde geliyor. Yani çok çok acı bir durum ya, ben bilmiyorum, hani o şeyi alamıyor yani.
0: Bu da bir kavramın içini boşaltmaktan kaynaklanıyor.
1: Hı hı.
0: Eskiden biz özel dediğimiz zaman ne anlardık? Özelimiz dediğimiz zaman annemiz bizim için özeldi.
1: Hı-hı.
0: Babamız bizim için özeldi.
1: Hı-hı.
0: Abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz bizim özelimizdi, değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi özel deyince özel alan, kapalı kapılar ardında olanlar düşünülüyor. Bu bir kavramın içinin boşaltılması. Yani bir çocuğun özel alanı kendi odası değildir.
1: Evet.
0: Bir çocuğun özel alanı kendi evinin her hücresidir.
1: Değil mi?
0: Yani
1: evet.
0: Böyle bir özellik yok. Yani çocuğun kendi odası özeli, annenin kendi odası özeli, babanın kendi... Hayır, biz hep birlikte özeliz. Çünkü biz aileyiz. Aile zaten özel. Bunun içerisinde özelliklere ayırdığınız zaman tabiri caizse moleküllerimiz dahi kalmaz bizim. Onun için özeli bozmayalım. Özel olan aile.
1: Evet.
0: Biz
1: bir bütün olarak, değil
0: kesinlikle,
1: mi?
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Elbette her kişinin kendi özeli olur ama aileye bakıldığında bu özel %10'u geçmemeli. Şimdi hocam, mesajlara bakıyoruz ya. Bizi üniversitede hoca arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden Turan Bey de dinliyormuş. Buradan kendisine de bir selam ileteyim ben.
1: Hı-hı.
0: Teşekkür ediyorum, programı beğenerek dinliyorum hocam demiş. Kendisine biz de teşekkür ediyoruz kıymetli vakitlerini bize ayırdığı için.
1: Çok teşekkürler.
0: O özel kavramların gerçekten özelliğini de bilmemiz gerekiyor. Buradan öğretmenlerimize, eğitimcilerimize birkaç kelam etmeme müsaade eder
1: tabii,
0: misiniz?
1: Tabii, tabii ki.
0: Özellikle çocuklarımızın ufkunu açacak kitaplar okumak, okutmak, öğrencilerimizle bunun değerlendirmesini yapmak ve öğrencileri kitapla ilgili konuşturmak çok çok önemli bir etkinlik. Dersin adının ne olduğu çok önemli değil. Emin olun beden eğitimi öğretmenimiz dahi çocuklara beden eğitimiyle ilgili kitaplar okutmalı. Bakın, okutabilir demiyorum, okutmalı.
1: Hı hı.
0: Çünkü kitapsız bir nesil, kavramsız bir nesil, tırnak içerisinde terbiye edilmemiş bir nesil olacaktır. Sonra şikayetlenme hakkımız yok bizim. Eğitimcilere biraz burada fazla iş düşüyor. Aslında fazla değil de işimiz bu bizim zaten. Yani en çok öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz çocuklardan, ailelerden şikayette bulunuyorlar. Bu şikayette bulunmak çözüm değil. Çözüm bu gençlerimize daha çok zaman ayırmak, daha çok ilgilenmek. Tabii ki burada yöneticilerimize de çok büyük iş düşüyor. Milli Eğitim Bakanlığımıza da çok iş düşüyor. Hatta bu işin birinci sorumlusu olarak bakanlığımızın okuyamayacak yavrularımızın ortaokuldan itibaren meslek eğitimlerine, eski o ahilik teşkilatımız vardı bilirsiniz, sosyal hı hı, bilgilerde
1: evet,
0: okumuşsunuzdur.
1: Evet, evet.
0: Onun gibi hem ahlak eğitiminin olduğu hem meslek eğitiminin olduğu, ben liselerin günümüzde bu eğitim için çok geç kaldığı kanaatindeyim. Çünkü çocuklar çok erken yetişiyor artık. Bugün 11 yaşındaki genç benim çocukluğumdaki 15 yaşındakinden daha olgun. Bilgi olarak da, kültür olarak da.
1: Hı hı.
0: Belki davranış olarak tartışılır. Ona oturup konuşabiliriz.
1: Evet.
0: Ama bilgi, kültür açısından çocuk daha gelişmiş. O zaman ne düşüyor bize? Bu çocuğun önünü açmak gerekiyor. Bir de bir çağrı olsun. Her şehirde üniversite açmak bence çok büyük maharet değil. Şu anda o üniversiteleri tamamen eğitim merkezi ya da meslek edindirme merkezlerine çevirsek, büyük şehirlerimizde nitelikli hocalarımızın olduğu üniversitelerde okuyan çocuklarımızın sayısını artırsak ve üniversite gerçekten ayrıcalıklı bir yer olsa diye düşünüyorum.
1: Evet, bir şeyin zaten çok olması onun kalitesini düşürmez mi hocam? Her şeyde bu böyledir yani. Hani üniversitenin çok olması, yani çok başarılı ya da çok meslek sahibi olan çocuklar anlamına gelmiyor yani. Hani şimdi bazen bakıyorum, bazı marketlere benzetiyorum. Yani şimdi adını vermeyeceğim. Her yerde gördüğümüz marketler gibi üniversiteler olmaya başladı. Öyle olunca tabii oradan mezun olan öğrencilerin de ya profili farklı oluyor. Potansiyeli farklı oluyor.
0: Şimdi her yer tam da böyle işte. Yani bugün Ankara Üniversitesi, ODTÜ, Hacettepe, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi, işte Boğaziçi Üniversitesi gibi üniversiteler herkesin ilgisini çekiyor değil mi?
1: Evet.
0: Herkesin ilgisini çekiyor. Üniversiteyi bitirmiş insanların daha ilgisini çekiyor. Ama bugün diyorsun ki, örnek veriyorum, işte Muğla bilmem ne üniversitesi.
1: Evet.
0: Hiçbir başarısı yok. Akademik olarak Muğla'yı örnek olarak söylüyorum. Muğlalılar takılmasın. Yani isim olarak söylüyorum. Belki de çok başarılıdır, bilmiyorum. Fakat 15-20 üniversiteden fazlası bence gereksiz. Şöyle gereksiz. Aslında istatistik olarak da baktığımız zaman istihdam edebileceğimiz insanın belki de %10'u kadar mezun etse yeterli olur. Diğerleri ülkemizin başarılı bir ülke olabilmesi için her alanda çalışacak insanı yetiştirmemiz gerekiyor bizim. Bugün 100 milyon üniversite mezunu var. Peki 100 milyon üniversite mezununu biz ne yapacağız? Nereye yerleştireceğiz?
1: Evet.
0: Yani bugün bizim fabrikada çalışacak işçiye de ihtiyacımız var. Cami görevlisine de. Hepsine ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunun için herkesin her yerde koştur koştur üniversite telaşına düşürmek niye? Ne gereği var?
1: Çünkü ya bölümler de ona göre olmalı yani. Şimdi bakıyorsunuz bölüm var. Bazıları çok zahmetli olabiliyor. Mezun olması zor bölümler olabiliyor. Ya da çok daha rahat da olabiliyor. Ama sonrasında oradan mezun olan çocuğun hemen çalışabileceği bir yer yok, bir alan yok. Dolayısıyla yani her üniversite, her bölüm bir gelecek vaat etmiyor. Yani bir kere bunu aklımızdan silmemiz gerekiyor. Bu arada son 15 dakikaya girmişiz Ömer Hocam.
0: O sınavı zaman da, konuşalım diyorsunuz,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, sınavı konuşalım. Şimdi YKS süreci var. Sizin evde de, bizim evde de YKS'ye girecek çocuklarımız var. Az bir zaman kaldı. Peki bu başına, hani bunu belki daha erken de konuşabilirdik ama en azından şu son zamanlarda diyeyim, son 2 hafta ya da 3 hafta burada aileye düşen görevler nelerdir ve ailenin rolünün önemini konuşmak istiyorum yani.
0: Evet, önümüz yani Haziran ve Temmuz ayları ülkemizde sınav ayları. Önce LGS var, liselere giriş sınavı. Daha sonra YKS var, TYT'si, AYT'si. Daha sonra yüksek öğretim sınavını, yani okulunu bitirmişlerin girdiği ALES dediğimiz yüksek lisans sınavı. Sonrasında KPSS dediğimiz sınavlar. Yani bol S'li bir 2 ay geçireceğiz.
1: Evet.
0: Yani S'si eksik olmayan. Aileler çocukları üzerinde elbette bu sınavlarda etkililer. Daha az kaygı yapan, daha bilinçli çocuğuyla ilgilenen aileler ve çocuklar daha nasipli. Kaygıyla, telaşla, başarı isteğini ön planda tutarak çocuğun yeteneklerinin ve yetkinliklerinin farkına varılmadan yapılan tercihler veya yüklenen misyon hem öğrenciyi zora sokuyor hem de aileyi zora sokuyor. Biraz açayım isterseniz ne demek istediğimi. Öğrencinin sayısal yetenekleri, sayısal başarısı ortalamanın altındayken biz çocuğa seçtiğimiz sayısal alanla çocuktan tıp ya da mühendislik bekliyoruz. Çocuğun matematik seviyesi 40 soru üzerinden 15'i geçmiyor. Fizik 40 soru üzerinden 15'i geçmiyor. Biz bu

0: Çocuğu zorla sayısalcı yapıyoruz. Aslında yavrumuzun yeteneklerini keşfedip ortaokuldayken o alanın üzerine gitmemiz gerekiyor. Türkçesi çok iyi olan bir çocuğu sözel bölümlerde değerlendirmeliyiz. Veya matematiği de biraz belli bir seviyedeyse eşit ağırlıkta değerlendirebiliriz. Dil yeteneği olan çocuğumuzu, ama biz bunu keşfetmeden işte falancanın çocuğu doktor olmuş, filancanınki savcı olmuş, sen onlardan geri mi kalacaksın?
1: Ya işte en büyük yapılan hatalardan biri değil mi? Bunu söylerken bir kıyasa giriyor zaten çocukla ve hiç yapılmaması gereken bir şey ve çocuğu her şeyden soğutan, uzaklaştıran bir cümle.
0: Kesinlikle. Yani aslında bu şu demek: ben senin okumanı istiyorum ama falanca gibi. Halbuki ben falanca değilim. O da ben değil. Ya onun için bir çocuğun kendi yeteneklerini keşfederek üzerine gitmesi anne babanın evladı üzerindeki en önemli tesiri olmalıdır. Çocuğunu özellikle telaşlandıracak, heyecanlandıracak, panikletecek eylemlerden uzak durması gerekiyor. Çocuğun yetenekleri, bir de şöyle bir yanlışa gittik biz son dönemde. Anneler, babalar ve kusura bakmasın psikologlar, mutlu olacağın işi yap diyorlar. Yanlış bir cümle. Mutlu olacağı işi değil, yeteneği olan işi yapacak, mutlu olacak. Mutlu olacağını düşündüğü bir işte yeteneği yoksa mutsuz olacak anlamına gelir zaten. Yani bir çocuğun resim yeteneği yokken resim yapmayı sevmesi yetmez. Becerisi yok. Ben resmi çok seviyorum ama yapamıyorum. Ne yapacağım?
1: Hiçbir şey olmaz bundan. Yani çok yanlış bir şey olur.
0: İşte ben de bu durumda öğretmenlerimizin, rehberlikçilerimizin çocuklarımızın hangi alanda daha etkin olacaklarını, yeteneklerini keşfederek çocuklara bildirmelerini, ailelerle bunun görüşmelerinin yapılmasını tavsiye ediyorum. Sizin de Zeynep'iniz, bizim de Musab'ımız bu sene sınava girecek. Biz çocuklarımıza nasıl davrandık? Sizle bunu konuştuğumuz için biliyorum. Kendi tercihlerine bıraktık, yeteneklerine baktık. Benim oğluma işte ağırlıktan, sizin kızınız sayısaldan girecek. Çünkü yetenekleri orada. Fakat her sayısalcı tıp hedeflemek zorunda değil. Hatta belki sizin Zeynep'in hedefi sayısal bölümler içerisindeki en sözel mühendislik, değil mi? Yani bugün endüstri mühendisliği, mühendislikler içerisinde belki de gıdayla birlikte en sözeli.
1: Çünkü birçok alanla ilgileniyorlar. Bölünmüşlük var endüstri mühendisliğinde.
0: Yani ülkemizde endüstri mühendisi daha çok fabrikanın yönetimini üstleniyor veya imalat sorumluluğunu üstleniyor. Biraz daha insani ilişkilerinin, insan kaynaklarını bilmesi gerekiyor falan. Yani aslında kişiler bir mesleği seçerken, bir üniversiteyi seçerken sonrasında ne yapacağını da düşünmeliler. Yani tamam mühendis, ama her mühendis Türkiye'de mühendislik yapmıyor. Gerçekten yapmıyor yani. Daha çok insan kaynağıyla ilgileniyorlar.
1: Aynı şekilde her bölüm okuyan da yani öğretmen olmuyor yani aynı
0: Kesinlikle.
1: şekilde. Bu alanı ile ilgili dediğiniz gibi birçok alanda çalışabiliyor. Şirketlerde rehberlik yapabiliyor. Ne bileyim ya da işte inşaat sektöründe fizibilite çalışmaları yapabiliyor fizikle ilgili. Ne bileyim böyle birçok geniş alanı var aslında. Ama işte bu o kişinin kendisini geliştirmesiyle ilgili bir şey ve o alanın ne kadar açılabileceğini, nereye kadar yayılabileceğini bilmesi, değil mi? Yani bunları keşfetmesi, takip etmesi, kovalaması, işte o çocuğun potansiyeline göre değişiyor. Yani bunları
0: Kesinlikle.
1: bilmesi gerekiyor eğer seçiyorsa.
0: Kesinlikle. Yani bugün sınava girecek öğrencilerimizin sınavda başarı elde edebilmesi için aslında kendilerinin de yapması gereken işler var. Sadece anne babayı sorumlu tutmayalım burada.
1: Tabii ki.
0: Öğretmenleri de sorumlu tutmayalım.
1: Tabii.
0: Bazen böyle bir yanlışın içine de giriyoruz Zehra Hanım. Sanki tek sorumlu aile. Ya bugün 18 yaşına gelmiş bir çocuğun bana göre 8-9 yaşından itibaren kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. Bu sorumluluklardan başlıcaları, sınava artık girilecek tarih çok önceden belli olduğu halde son ana çalışmaları bırakmamak. Yani düzenli, tempolu, ben çok gün içerisinde çok çalışmak yerine planlı, programlı çalışmanın, uzun zamana yayarak çalışmanın hem sıkılmamayı, hem de başarıyı getirdi.

0: düşünüyorum.
1: Evet, bir de süreklilik değil mi? Ara vermeden.
0: Öyle
1: Mesela
0: tabii.
1: şimdi bir gün hiç çalışmıyorsunuzdur. Diğer gün onun iki katı çalışıyorsunuzdur. Ya da işte iki gün çalışmıyorsunuzdur. Ama buradaki önemli olan her gün çalışabilmek. Yani o belki o gün biraz az olabilir diğer güne göre ya da fazla olabilir. Ama gün atlamamak benim için önemli.
0: İstikrar, azim,
1: İstikrar,
0: az da
1: evet.
0: olsa devamlılık
1: Hı.
0: esastır.
1: Evet.
0: Yavrularımızın sınava hazırlanırken her dersin bütünlüğünü korumaları gerekiyor. Örnek veriyorum, sayısalcı bir öğrencimizin bugün işte kimya ile geçirdiği zamanın iki katını fizik ve matematiğe ayırması gerekiyor. Çünkü çıkan soru sayısına bakacak, konu ağırlığına bakacak ya da eksikliklerine bakacak. Bugün sevdiği derse çok zaman ayırıp yapamadığı derse az zaman ayırdığı zaman sınavda başarısızlık geliyor demektir.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü bugün eşit ağırlıktan çalışan bir öğrenci düşünelim. Bugün matematik ve Türkçe puanlarının en çoğunu getirecek. Burada konu eksiğinin kalmaması gerekiyor. Bir yanlış da şu, sadece soru çözerek sınava hazırlanan gençlerimiz var. Sadece soru çözmek, konuyu bilmeden çalışmak doğru bir yaklaşım değil. Konuları genişçe okuduktan sonra soru çözülecek. Ve konu çözümü, konuyu anlayıp anlamadığımızı test etmek, o konunun arkasından konu testi yapmakla mümkündür. Örnek veriyorum, işte matematikte doğal sayıları öğrendik. Doğal sayıların arkasından onu ilgilendiren soru çözüp yanlışlarımızın nereden kaynaklandığına bakmamız gerekiyor. Veya tarihte işte Osmanlı'nın kuruluşunu okuduk.
1: Hı.
0: Kuruluş Osmanlı okuduk, Osmanlı'yı okuduktan sonra hangi yanlışlarımız var ve neden kaynaklanıyor? Ya bilgi eksikliği mi, dikkat eksikliği mi? Bunların hepsine tek tek bakmamız gerekiyor.
1: Yoksa tekrar edecek değil mi yani?
0: Kesinlikle.
1: Hı.
0: Şimdi soru çözerek tek hazırlanmak doğru bir yaklaşım değil. Konuyu öğrenmek gerekiyor.
1: Hı.
0: Sınavın yaklaştığı dönemlerde her gün deneme olur. Okullar da yapar bunu, kurslar da yapar. Çocuk bireysel çalışıyorsa kendi de yapar. Eğitim koçu varsa o da hazırlar. Her gün deneme olurlar. Denemeden çıktıktan sonra çocuğun yanlışlarını bir test etmesi gerekiyor. Yani
1: Evet.
0: örnek veriyorum işte bugün TYT. TYT'ye herkes girecek. 2 yıllık tercih edecekler de TYT'ye girecek. 4 yıllık tercih edecekler de. Ve genel sınavın %40'ını TYT, %60'ını AYT puanlandırması
1: Oluşturuyor. Hı
0: yapacak.
1: hı.
0: Bu puanlandırmanın da farkına vararak özellikle kolay soruları kaçırmamak ve en iyi bildiği yerden başlamaları gerekiyor çocukların sınavda. Heyecanlanmamak için.
1: Değil mi?
0: En iyi bildiğiniz dersi yapın, rahatlayın.
1: Ya
0: Bir
1: atıyorum
0: de
1: Türkçeyi
0: sorularla
1: çözüyorsa rahat, Türkçeden matematiği daha iyi çözüyorsa matematikten belli.
0: kesinlikle
1: Evet.
0: sorularla inatlaşmamak lazım.
1: Hı.
0: Bir tane soruyu yapamadık. 5-10 dakikamızı ayırmayalım. Yapamadıysak bırakalım hemen. Diğer sorularla devam edelim ki moralimiz bozulmasın. Artı o soruya tekrar dönebilecek zamanımız olsun. Bir soru için 10 soruyu kurban etmeyelim.
1: Evet, çok önemli.
0: Özellikle TYT'de çocuklar iki soru seçeneğe kadar indirdikten sonra yakın seçeneği işaretleyebilirler ama AYT'de bunu yapmasınlar. Yani matematikte, fizikte, kimyada iki seçeneğe indirdim, atayım, bu iş riskli.
1: Hı.
0: Dolayısıyla yanlış doğruyu götüreceği için belki cevaplamamak çok daha avantajlı olabilecek onun için. Yani bu da şunu gösteriyor aslında, konu okumadığımızı gösterir. Seçenekleri ikiye indirip de cevaplayamıyorsak o konuyu çok iyi okumadığımızın da bir göstergesidir.
1: Evet.
0: Yani en büyük yanlışlarımızdan biri bu. Sınav öncesinde çok ağır işlerle uğraşmamak, kendimizi yormamak, zihin karıştıracak işlere girmemek, hatta o sabah yaptığımız kahvaltı dahi bence önemli. O gece alacağımız sağlam bir uyku bile sınav için önemli. Tabi burada çevreye de çok büyük önem düşüyor. Lütfen çocukların sınava gireceği günlerde korna sesi, düğün sesi başta olmak üzere onların zihin dünyasını karıştıracak işlerden de uzak duralım. Sınavla ilgili bilmiyorum, başka soracaklarınız var mı?
1: Evet. Bu arada son 2 dakikaya mı girdik yönetmenim? Ha, aslında soracaklarım var, çok var. Ama şunu da sorayım hemen. Şimdi öğrenciler sınava girmeden önce işte yaptığı denemeleri sınav saatine göre mi yapmalıdırlar? Mesela 10'da girecekler ya son sınava. Öncesinde işte okulun ya da dershanenin yaptığı ya da kendi evlerinde yaptığı denemeleri saat 10'da mı yapmalılar o saate uygun? Bir de orada etrafta tamamen ben şimdi

0: inip bana şöyle söylüyor. Diyor ki farklı yerlerde çözüyor. Evde de çözüyor, dershanede de çözüyor, okulda da çözüyor. Diyor ki yani buna alışmam gerekiyor sanırım. Çünkü orada o gün neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Gürültü de olabilir. Yani çok kalabalık da olabilir. Bazıları var mesela sadece tek odasında çözüyor ya da işte böyle gürültüden çok etkileniyor. Ama diyor bizim bunu her koşulda şu an denememiz gerekiyor. O gün hani ne olacağını bilmediğimiz için bu doğru bir yaklaşım mıdır?
1: Aslında her bireyin farklı motivasyonu var. Her yerde soru çözebilen insan sınavda daha çok başarılı olur. Yani gürültüye bile aldırış edemeyecek, etmeyecek bir pozisyona girmemiz gerekiyor bizim odaklanma dediğimiz şey. Aslında insan bir şeye motive olduğu zaman birçok şeyden uzak kalabilir. Yani bizim kendimizi vermemizle alakalı bir şey. Tabii her çocuğun bünyesi aynı değildir. Ama sınıf ortamında kesinlikle deneme görmeliler. Sadece odalarında değil, sınıf ortamında görmeliler. Sınav saatinde görmeliler ki o vücut yapısı alışsın. O saatte soru çözmeye alışsın. Artı hatta o zaman sınav yerine gitmeden önce yapacağı kahvaltı saatleri dahi netleşmeli. Son bir hafta 10 gün çocuk 7.30'da kalkıyorsa kahvaltısını yapıp kişisel bakımını yaptıktan sonra yola çıkışı ona göre ayarlanmalı. Yani çocuk bu sistemin içerisine girmeli ve kesinlikle şu son dönemlerde yapılan bir yanlış var. İşte Google haritalardan bakar okula öyle giderim. Bir gün öncesinde görmek her zaman avantajdır.
0: Evet, okul yerine gidip görmek gerekiyor sınava vaktinde girebilmek için.
1: Ya bir de her sene dramatize edilerek haberlere çıkan sınava 5 dakika geç kaldı ve alınamadı.
0: Evet.
1: Ya lütfen rica ediyorum. Gideceğiniz okulun yol şartlarını, yol bilgisini lütfen önceden kontrol ediniz. Ve çocuğunuzun bu kadar emek sarf ettiği bir sınava lütfen tek başına gitmesine de izin vermeyiniz. Yardımcı olunuz, anneler, babalar, eğitimciler. O çocuğun bir yıllık emeği var. Sadece bu çocuğun sırtına yüklemeyelim. Hem destek olmuş olalım. Ya gerekiyorsa yani özel bir araçla. Yani otobüsle, trenle falan değil de özel bir araçla götürmeye çalışalım ki çocuğumuz da sınava zamanında girebilsin.
0: Evet, o kaygıyı, endişeyi yaşamasın. Programımızın sonuna geldik.
1: Evet.
0: Yönetmenim uyarıyor. Bugün burada bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İyi
1: ben
0: ki
1: teşekkür
0: geldiniz.
1: Ediyorum. Bütün sınavlara girecek yavrularımıza da başarılar diliyorum. Allah gönüllerine göre versin. İnşallah gönülleri de hep hayırla dolsun. İnşallah başarılı olurlar.
0: Amin inşallah. Engel Değilim bu haftaki konuğu Ömer Faruk Özcan bizlerle birlikteydi. Güzel ve verimli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Programımızın sonuna geldik. Haftaya çarşamba günü saatlerimiz onu gösterdiğinde 91.8 Hedef Radyo'da. Buradan hemen yönetmenimize de teşekkür ederekten haftaya görüşmek ümidiyle diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırla kalın.
1: Evet, ben de teşekkür
0: efendim.
1: Ediyorum Halil Bey'e. Herkese de hayırlı günler diliyorum.
0: İyi günler efendim.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. Zehra Uçar'ın hazırlayıp sunduğu Engel Değil sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için.

0: 0533 56 33, 0531 843 56 33. Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.

böyle lütfeylemiş beni yaradan. Dünya sürgün yeri, ben de sürgünüm. Kurtulmak ne mümkün bu ızdıraptan? Bir türlü bitmiyor sürgünde gün.

Ahmet'im, sultanım, ey Gonca gülüm. Senden uzak olmak benim sürgünüm. Vallahi bitmiyor sürgünde günüm. Billahi bitmiyor sürgünde günüm. Bitmiyor.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Dirar bin Ezber radıyallahu an Rumlara esir düştü. Türlü işkencelere maruz kaldı. Kılıç darbeleri arasında kan revan içerisinde baygın olarak yere yıkıldı ama davasından zerre miktar taviz vermedi. Dirar bin Ezber radıyallahu an korkusuz kahramanlardandı. Cesaret ve şecaatiyle meşhur bir yiğit kumandan. Ünlü atı Muhabber'in sırtında çeşitli savaşlara katılan ve aslanlar gibi düşmana hücum eden bir cengaver. Aynı zamanda her savaş için şiir söyleyen bir şairdi. O Esedoğullarının zenginlerindendi. Bine yakın devesi ve bunları güden birkaç çobanı vardı. Babası eğri boyunlu anlamına gelen Ezber lakabıyla tanındığı için o da Dirar bin Ezber diye şöhret buldu. Asıl adı Dirar bin Malik bin Evs el-Esedi'dir. Hicretin 9. yılının başında Beni Esed'lerden 10 kişilik bir heyet İslamiyet'i kabul etmek için Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Kavminin ulusu ve lideri olan Hadrami bin Amir'in başkanlığındaki bu heyette bulunanlardan biri de Ebu Bilal künyesiyle anılan Ebul Ezver Dirar bin Malik bin Evs el-Esed radıyallahu anh'tı. Tanınmış binicilerden, baba yiğitlerden ve şairlerdendi Dirar bin Ezber radıyallahu an. Beni Esed heyeti Müslümanlığı kabul edip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme biat ettikleri sırada Dirar bin Ezber radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme uzat elini de sana İslamiyet üzere biat edeyim dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den izin alarak huzurunda Lamiye kasidesini okudu. Bu kasidesinde o içki, kumar, eğlence gibi zevkleri bıraktığını, ailesini ve bütün servetini terk ederek birlikte müşriklere karşı savaşmaya geldiğini ve bu alışverişte zararlı çıkmayacağını ümit ettiğini ifade ediyordu. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de kasideyi dinledikten sonra ona karlı bir alışveriş yaptın ey Dirar dedi. O da kelime-i şehadet getirerek İslam'la şereflendi. Ne güzel bir teslimiyet ve ne karlı bir alışveriş. Dünya zevklerinden vazgeçip ebedi zevklere ermek, gönlünü İslam'ın nuruyla aydınlatıp o nurla dünyaya veda etmek. Allah'ım bizlere de böylesi teslimiyet ve karlı alışveriş nasip et. O nura sahip olarak huzuruna kabul et. Amin. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Dirar bin Ezver radıyallahu anh'taki bu samimi teslimiyeti görünce, onu çeşitli kabilelere elçi olarak gönderdi. Kendi kabilesi Esedoğullarında çıkan Tüleyha bin Hüveylid diye birinin dinden dönerek peygamberlik iddiasında bulunması üzerine onu Beni Esed yöneticilerini yakından gözetlemekle görevlendirdi. Dirar bin Ezber radıyallahu an bu yöneticilerin Tüleyha'nın gücünden korktuklarını gördü ve Tüleyha'ya karşı harekete geçerek kabiledeki Müslümanları bir araya topladı. Fakat bu sırada iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Dar-ı Bekaya irtihalleri haberi geldi. Bunun üzerine
Dirar bin Ezver radıyallahu an Müslüman yöneticilerle birlikte Medine-i Münevvere'ye geri döndü. Hazreti Dirar bin Ezver radıyallahu an çeşitli bölgelerin fethi sırasında Halid bin Velid radıyallahu anh'ın emrindeki orduda yer aldı. Temim oğulları üzerine gönderilen birliklerden birine de kumandanlık yaptı. Zekat toplanmasına karşı çıkan Malik bin Nüveyre ve adamlarıyla çarpıştı. Hepsini esir alarak Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh'a teslim etti. Hazreti Dirar bin Ezver radıyallahu anh, Kadisiye, Hire, Yermük, Şam ve Halep'in fethinde bulundu. Yemame'de büyük kahramanlıklar gösterdi. Şam civarında devam eden muharebelerde 100 kişilik keşif kolunda düşman kuvvetlerine yakalanarak esir düştü. Fakat arkadaşlarının şiddetli hücumlarıyla kısa müddette kurtarıldı. İkinci defa esir düştü. Bu sefer başından çok acıklı sahneler geçti. Türlü işkencelere maruz kaldı. Kılıç darbeleri arasında kan ve revan içinde baygın olarak yere yıkıldı ama davasından zerre miktar taviz vermedi. Onun esaret altında çektiği işkence tüyler ürperticiydi. Gösterdiği yiğitlik de göz kabartıyordu. O Herakl'in karşısında eğilmedi. Daha gür imanla İslam'ı savundu. Bu karşılıklı konuşma şöyle cereyan etti.

İmparator Herakl üst üste alınan hezimetlerden dolayı çok üzgündü. Hazreti Dirar ve arkadaşlarının esir alındığını işitince çok sevinmişti. Derhal getirilmesini emretti. Karşısına çıkarılınca Arapların fırka kumandanı Dirar sen misin diye sordu. Hazreti Dirar radıyallahu anh da evet peygamber yolunda sizinle harbeden Dirar benim dedi. Herakl kendini askerlerinin yanında mı sanıyorsun da öyle sert konuşuyorsun deyince Hazreti Dirar bin Ezber radıyallahu anh

Her nerede olursam din düşmanlarına karşı göğsümü gere gere cevap vermekten çekinmem. Sen beni korkar mı zannediyorsun dedi. Herakl, kime güveniyorsun? Burasının askerlerimin merkezi olduğunu unutuyor musun diye sorunca Hazreti Dirar bin Ezver radıyallahu an, İslamiyet güneş gibi adaletiyle her tarafı kaplamaya başladı. Hala sen kendine teselli vermek istiyorsun diye cevap verdi. Rakıl ise, bilmiş ol ki şu anda vücudunu paramparça yapmak benim için zor değil dedi. Hazreti Dirar radıyallahu anh da, huzuru Muhammedi'de bulunmuş bir Müslüman, 70 tane Herakl olsa hiçe sayar, tehdidini aldırmaz. Senin son yapacağın öldürmek değil midir? Gideceğim yer huzuru Resulullah'tır. İslam için terki hayat etmek bize her şeyden lezzetlidir diye karşılık verdi. Hazreti Dirar bin Ezver radıyallahu anh'ın yiğitçe verdiği bu cevaplar Herakl'in umerasını gazaplandırdı. Her birisi ellerini kılıçlarına götürdü ve bir ağızdan Herakl'e ''Bu Arap'ı niçin böyle konuşturuyorsunuz? Hayatının lüzumu var mı?'' dediler. Herakl de ''İcabına bakınız'' diye emretti. Bir anda 30-40 kılıç birden Hazreti Dirar bin Ezver radıyallahu anh'ın vücuduna inmeye başladı. Ağır şekilde yaralanarak kan revan içerisinde kaldı. Kininden, kibrinden küplere binen Herakl, ''Sağ bırakmayınız'' diye bağırıyordu. Bu dehşetli hal karşısında daha önce İslam'ı kabul eden ancak gizli tutan General Mika ne yapacağını şaşırmıştı. Gönlü kan ağlıyordu. Din kardeşinin helak olmasına engel olamıyordu. Ne çare ki sahiplense kendini de hedef edeceklerdi. Bir tedbir olarak Herakl'e, ''Ey Melik, bunu burada telef etmek ne fayda verecek? Onu tedavi edelim ve herkese ibret olsun diye halkın gözü önünde asalım.'' dedi. Bu teklif, İmparator Herakl'in hoşuna gitti ve ''Öyleyse buradan kaldır, evine götür, iyileşince asalım.'' karşılığını verdi. Bu müsaadeden pek sevinen General Mika, Hazreti Dirar bin Ezver radıyallahu anh'ı evine götürdü. Orada gözlerini açan Hazreti Dirar bin Ezver radıyallahu anh Mika'ya, ''Eğer Müslümansan bana yardımını esirgeme, Hristiyansan insani vazifeni yap.'' dedi. Bunun üzerine General Mika, ''Korkma ya Dirar, Muhammed aleyhisselamın aşkına sana her türlü yardımı yapabilirim. Yeter ki sen iyileş, askerlerinle birlikte firar bile ederiz.'' dedi. General Mika'nın bu hayat bahşeden sözlerinden pek memnun olan Hazreti Dirar bin Ezver radıyallahu an, birkaç hafta sonra sağlığına kavuştu. Kız kardeşi Havle binti Ezver'e bir mektup yazdı ve Mika vasıtasıyla gönderdi. Bu sırada Antakya Müslümanlar tarafından muhasara altına alınmıştı. Allahu Teala her şeye kadirdi. General Mika bir fırsatını buldu ve Dirar bin Ezver radıyallahu anh'la arkadaşlarını İslam ordusu tarafına kaçırdı. Bu kahraman yiğit yeniden zırhını giydi ve Rumlara karşı ''Ey ehli salip, evvelce esir tuttuğunuz Dirar benim, Harman'ı, Batros'u öldüren benim.'' diye meydana atıldı. Karşısına çıkan İstafani şaşırtıp bir kılıçta yere serdi. Oradan Halid bin Velid radıyallahu anh'ın üzerine yürüyen Vardan'a hücum etti. Onu da yere serdi. Vardan öldürülünce Rumlar Şam'a doğru kaçışmaya başladı. Hazreti Dirar bin Ezver radıyallahu an iki hadis rivayet etmiştir. Bunlardan biri

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda kasidesini okuduğu zaman ona iyi bir alışveriş yaptığını söylemesidir. İkincisi ise şöyle rivayet edilmiştir. Ev halkım beni Peygamber aleyhisselama sağmal bir deveyle gönderdi. Ona hediye olarak sunduğum bu deveyi sağmamı bana emretti. Ben de sağdım. Süt devesini onun emriyle sağarken, bırak hepsini sağma, biraz kalsın ki arkada kalan sütün inmesini sağlar buyurdular. Katıldığı her savaş için bir şiir söylediği bilinmektedir. Kendisi gibi cesur ve şair olan kız kardeşi Havle binti Ezber de Şam ve Mısır gibi ülkelerin fethinde bulunmuş ve bu savaşlar için şiirler söylemiştir. Hazreti Dirar bin Ezber radıyallahu an hiçbir zaman hayatını tehlikeye atmaktan çekinmedi. Daima din uğruna fedai can etti. Kabri Ürdün'de Dirar köyünde bir mescidin içerisinde bulunmaktadır. Korkusuzca düşman üzerine yürüyen, zalim hükümdar karşısında hakkı haykıran, cesaret ve şecaat sahibi, büyük savaşlara katılan ve dini mubini İslam yolunda şehit olan Hazreti Dirar bin Ezver radıyallahu anh'tan ve dostlarından Allah razı olsun, onlara rahmet eylesin. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, bal tutan parmağını yalar. Bal tutanın parmağını yalaması gerektiği yalanı, ülkemizde en çok hedefini bulan sözlerden biridir. Demek istenir ki, kim eline bir fırsat geçirirse, onu kendi menfaatine kullanmalıdır. Bu sözle kafalara yerleştirilmek istenen şudur. Amirler, memurlar, kamu ve tüzel kurumlarda çalışanlar, buralarda ellerine geçer geçmez menfaatlensinler. Rüşvet alabilirler. Menfaatlenecek yön ne olursa olsun onu kullanabilirler. Devleti, milleti, yurdunu, yuvasını, menfaatin

iyi gerektiriyorsa, ne şekilde uygun görüyorsa, gözünün yaşına bakmayabilirler. Hortumlama fırsatı ele geçtiyse tereddüt etmezler. Helal haram tanımazlar. Namus şeref bilmezler. Bildikleri tek şey menfaatlenmek, çalmak, çırpmak, yığmak, hortumlamak. İşte bal tutan parmağını yalar sözünün manası, telkin ettiği hareket noktası budur. Bu söz maalesef devletin yayınladığı kitaplarda bile atasözü olarak zikredilir. Allahu Teala Celle Celaluhu bize ait olmayan şeyleri zimmetimize geçirmekten, haram, helal ayrımı yapmamaktan cümlemizi korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, bana göre şöyle, sana göre böyle, ona göre öyle. Bu ne inat? Böyle devam ederse kıyamete kadar ihtilaflardan kurtulamayız. Öyleyse müminler bu tabirleri hemen terk etmelidirler. Kur'an-ı Kerim'e göre diyeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e göre diyeceğiz. Bana göre, sana göre kelimeleri söylenmesin diye Kur'an-ı Kerim gönderildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderiliş hikmeti de budur. Kargaşa, karmaşa, ihtilaf olmasın diye Allahu Teala ortaya bir ölçü koydu. Bu ölçü Kur'an-ı Kerim'dir. Allah ve Resulüne göre olan işin isabetli yönüdür. Buna riayet etmeyenler kıyamete kadar ihtilaflardan kurtulamazlar. Yaptığımız ibadetlerin de hayrını göremeyiz. Allahu Teala cümlemizi Kur'an ve sünnet ölçüleri içinde yaşamaya muvaffak eylesin. Amin. Bazıları diyorlar ki, bugün bizim Amerika ile Rusya'ya karşı koyacak gücümüz yok. Bu söz tarihte ilk defa söylenmiş bir söz değildir. Kur'an-ı Kerim bunun haberini veriyor. İlgili ayetlerde deniyor ki, Beni İsrail komutanlarından Talut, o gün için en güçlü bir devletin komutanı olan Calut'a karşı harp etmek üzere yürüdüğünde, düşmanın askeri ve silah gücünü görünce bir kısmı, ''Bugün Calut'a ve ordusuna karşı bizim gücümüz yok.'' dediler. İçlerinden Allah'a kavuşacaklarını bilenler de, ''Nice az topluluk Allah'ın izniyle çok topluluğa galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir.'' Talut galip geldi. Davut da Calut'u öldürdü. Kur'an'a ve tarihe baktığımız zaman nice az topluluklar, çok ve güçlü görülen topluluklara karşı Allah'ın izniyle galip gelmişlerdir. Mesele, elden geleni yerine getirdikten sonra Allah'a teslim olabilmektir. Teslimiyette eksiklik, zafiyet olursa bu felaket olur. Bugün az önce size ifade ettiğimiz sözü söyleyenler, Allah'ın gücünü dikkate almadıklarını açığa vurmuş oluyorlar. İman zafiyeti, imansızlık ve şirk gibi istenmeyen durumlara insanı götürüyor. Oysa güç ve kuvvet sahibi Allahu Teala'dır. Küfrün güçsüzlüğünü kuvvet gibi görüp elinden geleni bile ihmal edenler düştükleri derekeyi anlamalıdırlar. Salih bir imandan daha kuvvetli hangi silah vardır? İman en büyük silahtır. Afganistan'a Rusya saldırdığı zaman da Rusya'nın gücünün karşısında durulamayacağını iddia ediyorlardı. Sonuç ne oldu? Allahu Teala kendisine dayananlara yardım etti ve yıkılmaz zannedilen güç dize geldi. Amerika, Ankebut suresindeki örümcek evi gibi güçsüzdür. Onu güçlü gösteren iman zafiyetine uğramış Müslümanların korku nöbetleridir. Böyleleri imanlarını gözden geçirirlerse, başlık yaptığımız iddialardan sarf-ı nazar ederler. Allahu Teala Celle Celaluhu, hepimizi güç ve kuvvet sahibinin sadece Allahu Teala olduğuna inanılması gerektiği gibi iman etmeyi ihsan eylesin. Amin. Bazıları diyorlar ki, borç yiğidin kamçısıdır. Borç yiğidin kamçısıdır sözü, okul kitaplarına atasözü olarak geçmiştir. Yalan ve uydurma bir ifadedir. Bizim atalarımız böyle bir ifadede bulunmazlar. Kimin atası söylemişse
sorumsuzca bir söz söylemiştir. Bu sözün Müslümanlar açısından hiçbir ciddiyeti yoktur. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağır borç yüzünden Allah'a sığınmıştır. Borç, insanı dünya ve ahirette lekeler. Zamanında ödenmeyen borç, sahibini lekeler. Böyle bir kişi emanete de hıyanet etmiş olur. Buysa münafıklık vasfıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıklıkla, "Allah'ım, günahtan ve borçtan sana sığınırım" diye dua etmiştir. Niye bu kadar borç sebebiyle Allah'a sığınıyorsun diye sorduklarında, insan borçlandığı vakit söz söylerken yalan uydurur, söz verir de sözünde durmaz cevabını verirlerdi. Bu hükme lüks yaşamak, çokça mal biriktirmek sevdasında olmak, israf içinde olmak, borç ödeme imkanı olmadığı halde borç almak, ödememek niyetiyle borç almak, saçıp savurmak için borç almak, caka satmak, ona buna hava atmak için borçlananlar dahil edilmiştir. Ailesinin nafakası için, ev yapmak için, iffetini korumak için, evlenmek için, Allah yolunda cihad etmek için, farz, vacip, sünnet, mendup ve mübah işler yapmak için ödemek niyetiyle borç alanlar bu hükme dahil değildirler. Bu ikinci kategoriye girenlerin borçlarını ödemeye Allah-u Teala yardımcı olur. Böyle niyetle borç yapanlar ayrıca sevaba nail olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Ödemek niyetiyle borçlananlara Allah-u Teala borcunu ödeyinceye kadar lütfuyla hep borçlunun yardımcısı olur. Yeter ki o borç Allah'ın hoş görmediği hususlarda yapılmış olmasın." O halde mümin iktisatlı olmalıdır, kanaatkar olmalıdır. İsraftan ve ihtirastan uzak durmalıdır. Aşırı masraflardan kaçınmalıdır. Kanaat tükenmez bir hazinedir. İktisatlı olan fakir düşmez, zillete yuvarlanmaz. Furkan suresinde Allah-u Teala iktisatlı kullarını methetmektedir. Ödemek niyetiyle borç alana Allah ödeme fırsatı verir. Ödememek niyetiyle borç alanı da Allah helak eder. Her kim üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Bunlar kibirden, devlet malına ihanetten, borçtan uzak olmaktır. Bu zamanda borç istenilen kişi verirse onun minnetine girersin. Reddederse zelil olursun. Borcu faizle ödemeye kalkışanların acıklı akıbetleri de hepimizce malumdur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri de şudur. "Allah'ım, tembellikten ve borçlu olmaktan sana sığınırım." Hazreti Ömer radıyallahu anh demiştir ki, "Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, günahlarını azaltırsan rahat ölürsün." Yine Lokman Hekim de oğluna, "Ey oğlum, borçtan sakın. Çünkü borç, gündüzleri utanmak, geceleri ise üzüntü ve kederdir." Allah-u Teala Celle Celaluhu, cümlemizi ahirete borçlu olarak gitmekten korusun ve kurtarsın. Amin.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Esirler. Esirler Medine'ye koruyucularıyla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir gün sonra ulaştılar. Sevde ziyaret için Afra'nın evine gittiğinde kuzeni ve eski kocasının kardeşi, aynı zamanda kabilesinin lideri olan Süheyl'i elleri boynuna bağlı bir şekilde evin bir köşesinde oturur bulunca çok şaşırdı. Bu görüntü onda unutulmuş ve yerine yenileri geçmiş olan eski duyguları tekrar uyandırdı. Ebu Yezid diye bağırdı. Ne de çabuk teslim olmuşsun. Şerefinle ölmen gerekmez miydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secde diye yüksek sesle bağırdı. Sevde onun varlığını fark etmemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sesindeki ton onu utançla İslam öncesi geçmişinden bugününe geri getirdi. Hala Süheyl'in İslam'a ihtimali vardı. Allah'ın kanunlarına uygun yönetimin güçlendiği bir ortamda bulunmaları da onda ve diğer esirlerde belirli izler bırakacaktı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara kafalarını putperest fikirlerle değil, İslami düşüncelerle donatmalarını emrediyordu. Tekrar pişman olan Sevde'ye dönerek, onu Allah'a ve Resulüne karşı mı kışkırtıyorsun dedi. Ebu Sufyan gibi Süheyl'in önemi de diğer liderlerin ölümüyle artmıştı. Onun etkisiyle birçok kararsız İslam'a girebilirdi. Fakat Süheyl Medine'de çok kısa bir süre kaldı. Çünkü Beni Amir hemen fidye üzerinde görüşmek üzere bir adam göndermişti. Süheyl hemen Mekke'ye dönmüş, gelen adam ise fidye üzerinde anlaşmak için Medine'de kalmıştı. Her esir üç veya daha fazla Müslüman tarafından paylaşılıyordu. Abbas'a sahip olan bir grup ensar, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve "Ey Allah'ın Resulü, izin ver de kız kardeşimizin fidyesini biz ödeyelim ve serbest bırakalım." Kız kardeş derken esirin büyük annesi Selma'yı kastediyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara, "Siz bir dirhem bile vermeyeceksiniz," dedi. Daha sonra amcasına döndü ve, "Ey Abbas, kendinin ve iki yeğenin Akil ile Nevfel'in ve müttefikin Utbe'nin fidyelerini sen öde. Çünkü sen zengin bir adamsın," dedi. Abbas buna karşı çıktı ve, "Ben zaten Müslüman olmuştum. Fakat bu adamlar beni zorla getirdiler," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı verdi. "Senin İslam'ı kabul edip etmediğini ancak Allah bilir. Eğer söylediğin doğru ise o senin mükafatını verecektir. Fakat dış görünüşte sen bize karşı olanlarla idin. O halde bize fidyeni öde." Abbas parası olmadığını söyleyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi. "O zaman Ümmül Fazla bıraktığın para nereye gitti? İkiniz yalnızken ona, eğer öldürülürsem şu kadarını Abdullah'a, şu kadarını Fazla, Kisam'a ve Ubeydullah'a ver demiştin." İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyleyince iman gerçekten Abbas'ın kalbine girdi. "Seni hakla gönderene yemin olsun ki bunu benden ve Ümmül Fazıl'dan başkası bilmiyordu. İşte şimdi senin Allah'ın Resulü olduğunu anladım," dedi ve kendisiyle birlikte iki yeğeni ve müttefikinin fidyesini ödemeyi kabul etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki esirlerden biri de damadı Ebul As idi. Zeynep, Ebul As'ın kardeşi Amr'ı fidye ödeyip Ebul As'ı kurtarması için Medine'ye göndermişti. Gönderdiği paraların yanında annesinin kendisine evlendiği gün hediye ettiği akik bir kolye de vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolyeyi görür görmez onun Hatice'nin kolyesi olduğunu fark ederek sarardı. Çok duygulanan Peygamber aleyhissalatü vesselam esirde hissesi olanlara şöyle dedi. "Eğer isterseniz esiri fidyesini almadan karısına gönderin. Bu size kalmış bir şey." Hepsi de bunu kabul ettiler ve Ebul As Mekke'ye hem paraları hem de kolyeyi alarak döndü. Onun Medine'deyken Müslüman olması ümit ediliyordu fakat olmadı. Mekke'ye dönerken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'i Medine'ye göndermesi gerektiğini söyledi. Ebul As da buna üzülerek söz verdi.
Vahiy, Müslüman bir kadının müşrik bir erkekle evli kalamayacağını açıkça söylüyordu. Şimdi hayatta olmayan Mahzum kabilesini Şefi Velid'in en küçük oğlu olan Velid'de Abdullah İbni Cahş'ın da hissesi vardı. Abdullah 4000 dirhem fidyeden daha azına razı olmuyor ve Velid'in üvey kardeşi Halid de bu kadar fazla para ödemek istemiyordu. Fakat Velid'in öz kardeşi Hişam ona, "Tabii ödemek istemezsin, o senin annenin oğlu değil," deyince ödemeyi kabul etti. Bununla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu değiş tokuşa razı olmadı ve Abdullah'a onlardan babalarının meşhur silahlarını ve zırhını istemelerini söyledi. Halid bir kez daha karşı çıktı. Fakat Hişam ondan baskın çıktı. Silahları ve parayı Medine'ye getirdiklerinde kardeşleriyle birlikte Mekke'ye doğru yola çıktılar. Fakat ilk konaklardan birinde Velid onlardan kaçarak Medine'ye döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip Müslüman olduğunu açıkladı ve biat etti. Kardeşleri onu takip ettiler. Olanları fark edince çok sinirlenen Halid, "Neden bunu fidyeyi ödemeden ve babamızın hazineleri elimizden çıkmadan önce yapmadın? Eğer istediğin bu idiyse neden o zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadın?" dedi. Velid, Kureyşlilerin kendisi hakkında fidyeyi ödememek için Müslüman oldu demelerini istemediğini söyledi. Daha sonra bazı mallarını almak üzere kardeşleriyle birlikte Mekke'ye gitti. Onların kendisine bir şey yapacaklarını ümit etmiyordu. Fakat Mekke'ye varır varmaz onu da Ayyaş ve Seleme'nin yanına hapsettiler. Ebu Cehil'in üvey kardeşleri olan bu iki adamı Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e babası öldüğü halde hapiste tutmaya devam ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sık sık bu üç kişi ve Mekke'de zorla tutulan Hişam ve Sehm'in oradan kurtulmaları için dua ederdi. Mut'im'in oğlu Cübeyr kuzenini ve müttefiklerinden ikisini kurtarmak için Medine'ye geldi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onu çok iyi karşıladı. Ona eğer Mut'im hayatta olsa ve esirleri fidye ödeyip kurtarmak üzere gelseydi, onları fidye almadan Mut'im'e teslim edeceğini söyledi. Cübeyr Medine'de gördüğü her şeyden etkilenmişti. Bir akşam güneş batarken mescidin dışında durmuş ve namaz kılarken Müslümanları dinlemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetten, cehennemden ve hesap gününden bahseden Et-Tur suresini okuyordu. Sure şu sözlerle bitiyordu: "Artık sen Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü gerçekten sen bizim gözlerimizin önündesin. Ve her kalkışında da Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir bölümünde ve yıldızların batışının ardında da onu tesbih et." Cübeyr, "İşte bunları duyduğum zaman iman kalbimde yer etti. Fakat o daha fazla dinleyip etkilenmekten kendini alıkoydu. Çünkü çok sevdiği amcasının Bedir'de öldüğü aklından çıkmıyordu. Mut'im'in kardeşi Tuayme de Hamza'nın öldürdüğü adamlardan biriydi ve Cübeyr amcasının öcünü almaya kendini zorunlu hissediyordu. Bu amacından dönmekten korktuğu için fidyeler konusunda anlaşmaya varır varmaz Mekke'ye döndü. Fidye vermek için gelenlerin çoğu en azından Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı saygılıydılar. Fakat savaştan sonra öldürülen Umeyye'nin kardeşi ve yine o zaman öldürülen Utbe'nin yakın arkadaşı Cumah kabilesinden Übey bunların dışındaydı. Fidyesini ödediği oğlunu alıp geri dönerken, "Ey Muhammed, Avd adında bir atı her gün her çeşit tahıl ile besliyorum. Onun üstündeyken seni öldüreceğim," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi: "Hayır, inşallah ben seni öldüreceğim." O sırada Mekke'de Übey'in iki yeğeni

0: Yemeni, Safvan ve Umeyr büyük bir acı içinde Bedir'de kaybettikleri değerli ve büyük liderlerden bahsediyorlardı. Safvan, Ümeyye'nin oğluydu ve babası öldüğü için Cumah'ın lideri olacağı bekleniyordu. Kuzeni Umeyr, Bedir'de Müslüman ordu hakkında bilgi toplamak ve güçlerini tahmin etmek için gözcü olarak giden adamdı. Safvan, "Tanrı'ya andolsun, onlar gidince dünyada hiçbir iyilik kalmadı," dedi. Umeyr de bunu tasdikledi. Fakat o Safvan'dan daha samimiydi. Umeyr'in oğlu da Medine'deki esirler arasındaydı. Fakat o fidye ödeyemeyecek kadar borçluydu. Zaten hayatından bezmişti. Bu nedenle hayatını genel bir yarar uğruna feda etmeye karar verdi. "Eğer ödeyemediğim borçlarım ve bakmak zorunda olduğum bir ailem olmasaydı gider Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi öldürürdüm," dedi. Safvan, "Borcun benim üzerime olsun. Senin ailen demek benim ailem demektir. Onlara ölünceye dek bakmaya söz veriyorum. Benim olan her şeyi istemelerine gerek kalmadan onlara veririm." Bunun üzerine Umeyr kararını uygulamak istediğini söyledi ve amaçları gerçekleşinceye kadar bu konuştuklarını gizli tutacaklarına birbirlerine söz verdiler. Umeyr kılıcını keskinleştirdi. Keskin tarafına zehir sürdü ve oğlunu kurtarma amacıyla gittiğini söyleyerek Medine'ye doğru yola çıktı. Aşağı Medine'ye vardığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyordu. Umeyr'i kılıcını kuşanmış bir şekilde gören Ömer radıyallahu anh onun içeri girmesine engel oldu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Cumahlı adamın yaklaşmasına izin vermesini söyledi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh yanında bulunan ensardan birkaç kişiye şöyle dedi. "Onu Allah'ın Resulüne götürün. Siz de beraber oturun ve gözünüzü bu adamdan ayırmayın. Çünkü pek güvenilir bir adam değil." Umeyr onlara iyi günler diledi. Cahiliye devrinde yaygın olan bir selamlama şekli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi. "Allah bize bundan daha güzel bir selamlama şekli öğretti ey Umeyr. O selamdır. Cennet ehlinin birbirini selamlama şeklidir." Daha sonra ona niçin geldiğini sordu. Umeyr oğlunu kurtarmak için geldiğini söyleyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Peki bu kılıç ne oluyor?" dedi. Umeyr, "Allah kılıçların belasını versin," dedi. "Onların bize hiç faydası dokundu mu?" Peygamber aleyhissalatü vesselam, "Gelişinin asıl sebebi ne?" diye tekrar sordu. Umeyr yine sebep olarak oğlunu öne sürünce, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onun Safvan'la Hicr'de konuştuklarını kelimesi kelimesine tekrarladı. En son olarak, "Safvan senin borçlarını ve aileni üzerine aldı ki sen beni öldürebilesin. Fakat seninle onun arasına Allah girdi," dedi. Bunları duyan Umeyr, "Bunu sana kim söyledi?" diye bağırdı. "Bizim yanımızda bir üçüncü kişi yoktu." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bana bunları Cebrail haber verdi," dedi. Umeyr, "Sen bize gökten haberler getirdiğinde biz sana yalancı dedik. Fakat bana İslam'ı hidayet eden Allah'a hamdolsun. Ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ediyorum," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunanlara dönerek şöyle dedi. "Kardeşinize dinini öğretin ve ona Kur'an okuyun. Esir oğlunu da serbest bırakın." Umeyr radıyallahu anh diğerlerini de özellikle Safvan'ı İslam'a davet etmek için Mekke'ye dönmek istiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona gitme izni verdi ve onun sayesinde birçok kişi Müslüman oldu. Fakat Safvan onun bir hain olduğunu düşünüyor ve bu yüzden onunla hiç konuşmuyordu. Birkaç ay sonra Umeyr muhacir olarak Medine'ye döndü. Ebu'l-As Mekke'ye döndüğünde karısı Zeynep'e onu Medine'ye göndereceğine dair babasına söz verdiğini söyledi. Küçük kızları Ümame'nin de annesiyle birlikte gitmesine karar verdiler. Oğulları Ali daha bebekken ölmüştü. Zeynep de üçüncü bir çocuk bekliyordu. Tüm hazırlıklar yapıldığında Ebu'l-As kardeşi Kinane'yi muhafız olarak karısının yanına gönderdi. Planlarını gizli yapmışlardı fakat buna rağmen gündüz yola çıktılar. Bu da Mekke'de birçok lafa neden oldu. Sonunda Kureyş'ten bir grup onları takip etmeye ve Zeynep'i evlilikle bağlı olduğu Abdüşşems kabilesine geri getirmeye karar verdiler. Fihir kabilesinden Habbar adındaki bir adam ilerledi ve mızrağını sallayarak tahtında Ümame ile birlikte oturan Zeynep'in önüne geçti. O sırada diğerleri de yaklaşıp onları çevrelediler. Kinane atından indi ve yayını çekip ok sadağını yere indirdi. ''Hele biriniz gelin, hemen okumla öldürürüm.'' dedi. Yayını gerince adamlar geri çekildiler. Kısa bir sessizlikten sonra Abdüşşems'in lideri Ebu Sufyan ve bineklerinden inen birkaç kişi ona yaklaştılar. Ona silahlarını bırakıp meseleyi sakince konuşmayı teklif ettiler. Kinane razı oldu. Ebu Sufyan ona şöyle dedi. Başımıza gelen felaketi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bize yaptığı kötülükleri bildiğin halde kadını insanların gözü önünde götürmen büyük bir hataydı. Bu bizim aşağılandığımızı gösterir bir işaret. Adamlar bizim hakkımızda beceriksiz diye konuşacaklar. Hayatım üzerine yemin ederim ki onu babasından ayrı tutmak istemiyoruz. Bunun bize bir faydası yok. Fakat kadını Mekke'ye geri götür. Hakkımızda konuşanların ağzı susuncaya ve bizim gidip onu getirdiğimiz halk arasında yayılıncaya kadar Mekke'de kalsın. Sonra onu gizlice al ve babasına götür. Kinane bu öneriyi kabul etti ve hep birlikte Mekke'ye döndüler. Döndükten kısa bir süre sonra Zeynep bir düşük yaptı. Büyük bir ihtimalle bunun nedeni Habbar'dan korkmasıydı. İyileşince ve yeteri kadar zaman geçince Kinane onları yani Zeynep ile Ümame'yi gece karanlığında yola çıkardı ve Mekke'ye 8 mil kadar uzaklıktaki Yeceç Ovası'na kadar onlara eşlik etti. Orada daha önceden planladıkları gibi Zeyd ile buluştular. Zeyd onları sağ salim Medine'ye getirdi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milli...

bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 19. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 19. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Mesnevi'den Hikayeler. Saki'nin Tedbiri. Bir padişah mecliste oturmuş, şarap içip sarhoş olmuştu. O sırada kapının önünden bir fakih geçiyordu. "Şunu tutup meclisimize getirin ve ona da gül renkli şaraptan sunun," dedi. Hocayı tutup getirdiler. Hoca suratını asıp oturdu. Padişah kendi eliyle şarap sundu. Hoca kızarak reddetti, arkasını dönerek oturdu. "Ben ömrümde bu berbat şeyi içmedim. Bunun yerine bana zehir verin daha iyi," dedi. Padişah kızarak Saki'ye, "Ey Saki, ne duruyorsun? Hocayı neşelendir. Hoş ve meclisimize uygun bir hale getir," dedi. Saki bunun üzerine hocanın başına birkaç sille vurdu. "Al şunu iç," diye.

diyerek kadehi eline tutuşturdu. Hoca korkudan şarabı içti. İçtikçe açıldı, neşelendi. Başladı latifeler yapıp meclisi neşelendirmeye. Aradan zaman geçince hoca tuvalet ihtiyacı duydu. Kalkıp gitti. Padişahın tuvaletinde ay yüzlü bir cariye bekliyordu. Hoca onu görünce aklı başından gitti. Onunla sohbete başladı. Adeta dünyayı unuttu. Uzun bir zaman geçip hoca meclise dönmeyince padişah merak edip hocanın peşinden gitti. Cariye ile sohbete daldığını görünce kızdı, öfkelendi. Kızgınlığından gözleri kan rengini aldı. Bunu gören hoca hemen meclise döndü. Padişah da peşinden geliyordu. Meclise gelen padişahın hala kızgın olduğunu gören hoca Saki'ye seslendi. "Bre Saki, ne duruyorsun, padişahı neşelendir, hoş bir hale getir," dedi. Çünkü Saki'nin padişahın da tepesine yumruk indirerek onu yola getireceğini sanıyordu. Bunu duyan padişahın kızgınlığı gitti, gülmeye başladı. Hocaya, "O cariyeyi sana ihsan ettim, al git," dedi.

bir hatırlatma bu zamanı. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda.

0: kaçırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşler, elhamdülillah Cenab-ı Hak yeniden buluşturdu bizleri. Tabi aynı caddede yürümek güzel bir şey. Aynı caddede yürürsek yollar bir şekilde kesişir. Ama içimizden bazıları caddelerimizi değiştirirsek, ideallerimizi değiştirirsek, hedeflerimizi değiştirirsek, ızdıraplarımızı değiştirirsek birbirimizi göremeyiz. Aynı yolda yürüyen insanların birbirleriyle karşılaşmaları, birbirleriyle daha fazla hemhal olmaları mümkündür. Onun için Efendimizin dualarında da, Kur'an'ın bize öğrettiği dualarda da aslında çok temel bir şeyin öne çıktığını görürüz. O istikamettir. Bir şeyi güzel başlatmak güzeldir. Güzel neticelendirmek daha güzeldir. Olması gereken de odur. Onun için hüsnü hatime derler. Güzel son. İşin neticesinin de güzel olması istenilen, özlenilen, beklenilen bir şeydir. Her daim bizim de duamız o olsun ki Allah bizleri istikametten ayırmasın. Allah istikametlerimizi şaşırtmasın. Her an, her daim bizleri aynı yolda, Risaletin caddesinde yürüsün inşallah. Ben hemen dersimize bir soruyla başlamak isterim. Soruyu da soracağım, yine Mehmet'im olacak, ne yapayım? Evlerimizde şeytan var mı?
3: Yani mümkün mertebe sokmamaya çalışıyoruz.
2: Var mı yok mu? Sen onu söyle.
3: Yani illaki vardır.
2: Var. O sarma ver. Var mı?
4: Şeytanın olmadığı yer var mı diye soru sorsak hocam.
2: Tamam. Olmayan var mı? Ahmet abiye ver bakalım.
5: Nadirdir hocam.
2: Olmaması mümkün mü?
5: Değil.
2: Değil. Peki Beşir abi.
6: Bence insanın yaşadığı her yerde muhakkak ki şeytan vardır. Çünkü müminin düşmanı şeytan olduğu için her yerde şeytan ve evde de şeytan vardır kanaatindeyim.
2: Var.
6: Var.
2: Evet.
7: Meleklerin peki, olduğu...
2: Dur sana değiştireyim soruyu. Herkes aynı şeyi söyleyecek aşağı yukarı. Peki şeytandan emin olmanın yolu ne? Yani evlerimizde şeytan var, hepimiz aynı şeyi söyleyeceğiz. O şeytandan emin olmanın yolu ne?
7: Yine Kur'an'a bakarsak Allah Kur'an'da şeytanın sağından, solundan, önümüzden ve arkamızdan sürekli kıyamete kadar yaklaşacağını söylüyor. Bu bizim için çok açık bir delildir. Kur'an'ın bizim ölümümüze kadar her an ve her an sağımızdan, solumuzdan, önümüzden ve arkamızdan bizi şaşırtmaya çalışacağı aşikardır. O yüzden ben bu noktada eminim. Aklıma ilk gelen bu oldu.
2: Yani emniyette olmanın yolu
7: tabii ki
2: sığınmak Allah'a.
7: Tabii ki. Yani tam bunun bilincinde olarak Allah'a

0: sığınarak, tevekkül ederek şeytanla mücadeleye inşallah sonuna kadar devam.
1: Eyvallah. Evet. Harun kardeşe verin bakalım.
2: Şeytandan korunmanın yolu Allah'a sığınmaktır, istiazedir. Bu da bütün peygamberlerin ve müminlerin düşmanının şeytan olduğu bilincinde olarak her an sığınmaktır yani. Evzü besmele çekip, besmele her hayrın başıdır düşüncesiyle besmelesiz hareket etmemektir. Bu da şeytandan emniyeti getirir yani besmeleyle.
1: İstiaze bir yönüyle en büyük kalkandır şeytandan sığınmanın. Zaten onun için bize anahtar bir cümle olarak verilir. Eyvallah. Evet.
3: Şeytandan
1: korunma. Şeytan var mı?
3: Var hocam.
1: Var.
3: Korunmanın yolu Allah'a sığınmaktır dediğim.
1: Allah'a evet. Sığınmak. Peki sığınmanın somut bir şeyi aklınıza geliyor mu? Aslında yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Ama bazen biz yaptığımız şeyin ne için olduğunu, neye yaradığının farkında değiliz. Biz aslında bu aile derslerimizde evimizdeki şeytanı kitlemeye çalışıyoruz. Mücadele bu. Ne kadar beceriyoruz onu herkes kendi nefsiyle yapacak muhasebesini. Ancak çok somut adımlarını da attınız siz ilk üç derste öğrendiklerimizle. Size ipucu vereyim ki meselenin ne olduğunu daha iyi kavramış olalım.
4: Hocam televizyon varken şeytana gerek yok bence de.
1: Şeytan zaten o.
4: Onu çıkarırsak büyük bir kısmını halletmiş oluruz bence sorun.
1: Ama bence televizyon şeytan değil. Televizyon deccal.
4: Daha hiç gerek yok o zaman şeytanız.
1: Allah emin kılsın inşallah. Peki Hüseyin'e ver bakalım. Hüseyin bir şey söyleyecek.
5: Hocam onu kahredecek ameller yapmak aslında.
1: Eyvallah. Kahredecek yani. Ameller. İşte somut adım o.
5: Evet hocam.
1: Şimdi yeni gelenler ısınsın biraz. Onlara şey yapalım. Abilere ben daha zor soru soracağım. Onları biraz durdurayım önce. Efendimiz aleyhissalatü vesselam özellikle bazı hadislerinde şeytanın insanla her daim beraber olduğunu söylüyor. Çok önemli bir şey. Mesela diyor ki hiçbir insan yoktur ki o insanın şeytanı olmaz. Herkese kötülüğü emreden bir şeytan var. Peki Efendimiz genel bir ifade kullandı ya burada. Sahabe merak ediyor. Diyor ki ya Resulallah insan dedin ve genel bir ifade kullandın. Senin de şeytanın var mı? Efendimiz diyor evet. Benim de şeytanım var. Ama benim şeytanımın sizden bir farkı var. Benim şeytanım Müslüman olmuştur. Bütün mesele nedir? Aslında Efendimiz bize bir şey koydu, hedef koydu. Şeytanınız var. Ne yapacaksınız? Şeytanınızı Müslüman edeceksiniz. Şeytan Müslüman olur mu? Olur mu? Olmaz. Burada bir şey var aslında. Bir farklı bir anlam var. Şeytanınızı dize getireceksiniz. Teslim alacaksınız. Yoksa Müslümanlık bizim anladığımız bana da bir Müslümanlık değil. Zaten şeytan Müslüman olsaydı o zaman olurdu. O değil. Yani teslim olacak size. Yani size etkisi kırılacak. Öyle şeyler yapacaksınız ki bunu sağlayacaksınız. Peki burada şu soruyu soracağız. Ya Resulallah nasıl edelim ki evlerimizde bu işi yapabilelim? Allah Resulü imdadımıza yetişecek. Farklı farklı hadislerde bize beş şeyi öğretecek. Beş şeyi yapan evinde şeytanı Müslüman eder. Nedir o beş şey? Bir, beraberce Kur'an okumak. Ferdi değil, cemaatle yani evin bireyleri olarak beraberce Kur'an okumak. İki, beraberce namaz kılmak. Üç, beraberce dua etmek. Dört, beraberce Allah'ı zikretmek, 5 beraberce iftar etmek. 5 şey: Kur'an okumak, namaz kılmak, dua etmek, Allah'ı zikretmek, iftar etmek. Şimdi biz bugünkü dersimiz 4. ders değil mi? Geçen 3 dersimizde yükümlülüklerimizi konuşurken neleri konuştuk? 1. derste dedik ki muhabbet olacak. Eşler birbirlerinin yüzlerine muhabbet ile bakacaklar. Şimdi imtihan başladı. Kim yaptı, kim yapmadı soracağız. 2, zikir olacak. O Hazreti Fatıma'nın bize öğrettiği zikir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan onlar öğrenmiş, Hazreti Ali bize nakletmiş ve öğretmişti ya, hani yatağa yatınca 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber. Her gece yatarken son sözler bunlar olacak. Ve haftalık bir ders olacak demiştik değil mi? Bir de hiç değilse haftada bir beraberce namaz kılmak demiştik. Doğru mu? Bunları almıştık. Şimdi 5 tane Allah Resulü şeytanı bağlamanın yolunu söyledi. Biz bunlardan aslında 3'ünü yapıyoruz. İnşallah yapıyoruz. Geriye 2 tanesi kaldı. Doğru mu? O 2 tanesinden bir tanesini de bugün alacağız. O nedir? Beraberce dua edeceğiz. Evin mensupları, evin bireyleri namazlarını kıldılar, dua edecekler. Yemeklerini yediler, dua edecekler. Ne zaman, nerede isterlerse, ama hiç değilse haftada bir defa toplu bir biçimde dua edecekler. Hatta evin en küçüğüne yaptırın, siz amin deyin. O söylesin, ne aklına geliyorsa, Allah'ım bana oyuncak ver desin, siz amin deyin. O bir bereket. En azından dua etmeyi öğrensinler. Amin demenin ne olduğunu öğrensinler. Bu berekete onları da dahil etmek için. Bunu da yaparsak eğer biz, bir tane kalır. O nedir? İftar etmek. Ha, onu da ben size bırakıyorum. İster Ramazan'ı bekleyin, beraber iftar edin. İster pazartesi perşembeleri bir gün tutun, beraberce iftar edin. Ama bu 5 şeyi yaparsanız eğer, Allah'ın izniyle şeytanınız Müslüman olur. Allah'ın izniyle evinizde şeytan olmaz. Allah'ın izniyle evinizdeki şeytan, aynen Efendimizin söylediği gibi, Ramazanlarda zincirlenir ya, siz de zincirlenmiş olursunuz. Hem de sadece Ramazan'da değil, her daim zincirlenmiş olursunuz. Peki imtihan edeyim mi şimdi, yoksa hocam bizi Allah'la baş başa bırak, fazla özel meselelerimize karışma. Bize söyle, bizi kendi halimizde bırak mı diyorsunuz? Öyle mi? Ama Allah'a hepimiz inşallah yüzümüzün akıyla hesabımızı verelim. Önce ben bunları kendi nefsime söylüyorum. Sakın size direkt söylenmiş sözler olarak almayın. İşin, inanın, konuşması çok kolay. Pratiği zordur, fiili zordur. İnşallah o konuda biraz gayret gösterelim. Bakın, mesele tekeri bir döndürebilmektir. Onu bir döndürebilsek var ya, yürüyecek zaten. Onu döndürmenin vesilelerini zorlayalım. Şu anda zorlanmamız o. Ama bizim iyi hasletlerimiz bizde meleke haline geldiği zaman problem bitmiştir. Zaten biz bu aile derslerinde onu hedefliyoruz. Ne yapacağız? Güzel şeyleri, güzel hasletleri meleke haline getireceğiz inşallah. Onun için mümkün mertebe bu fiili şeylere daha farklı bir anlam yükleyelim. Daha farklı inşallah gayret göstermiş olalım. Allah gayret gösterenlerden etsin inşallah. Ne dedik dostlar 3 ders boyunca? Neden aile dedik değil mi? Nasıl aile dedik? Nasıl baba dedik geçen ders? Özellikle o ders çok önemli

0: ilkeleri öğrendik. Şöyle bir hatırlayalım. 10 ilke öğrendik evin hukukuyla alakalı. 10 ilke öğrendik Kur'an ve sünnet ışığında babanın ne demek olduğunu. Tabii babayı işlerken yine bugün de babaya devam edeceğiz. Sadece babanın değerini öğrenmedik biz. O ilkeleri bir hatırlayın. Sorumluluklarını öğrendik. Yetkilerini öğrendik. Bir de sınırlarını öğrendik. Baba deyince sultan demek olmadığını öğrendik. Ben ne dersem benim dediğim olur, astığım astık, kestiğim kestik olmadığını da Kur'an ve sünnet ışığında öğrendik. Ama hepsinden önemlisi bir şey öğrendik. Özellikle Tahrim suresinin 6. ayetinde babanın ne demek olduğunu Kur'an'ın ışığında, Rabbimizin bize çizdiği sınırlar ışığında öğrendik. Neydi o ayet? Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyun. O cehennemin başında kararlı ve tavizsiz melekler vardır. Onlar hiçbir emrinde Allah'a karşı gelmezler ve kendilerine emredileni yaparlar. Yani hüküm neyse o melekler iltimas geçme hakları yok, onu yaparlar. Burada yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemi vasfedip sonra da o cehennemin içeriğine, muhtevasına ait bir şeyler söylemesi çok önemlidir değil mi? Yani böyle bir ayette aslında cehennemi tasvir etmesine gerek yok Rabbimizin. Başka ayetlere havale edebilirdi. Kur'an'ın uslubu böyledir zaten. Söyler, o söylediğini başka ayette açıklar. Ama burada özellikle yakıtın insanlar ve taşlar olduğuna dikkat çekip sonrasında bir de cehennemin nasıl olduğunu tasvir etmesi çok önemli bir şey. Biz buradan o kadar çok mesaj alırız ki. İşte biz buradan mülhem olarak, buradan ilham alarak dedi ki baba kendisini ve ailesini yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyan adamdır. Bu işin asli sorumlusu babadır. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde o adama Allah rahmet eylesin. Allah o adamın yüzünü ak etsin ki gecenin bir yarısında kalkar, ehlini de kaldırır, Allah için 2 rekat namaz kılar. Hanıma demedi, çocuğa demedi. İşi kimin üzerinden yürüttü? Babanın üzerinden yürüttü. O adama, o racule Allah rahmet eylesin ki bunu yapar dedi. Sorumluluk bu noktada tamamen babanın üzerindedir. Peki baba ihmal ediyor, ne yapacak? Hanım racul olacak. Hanım o rolü ondan alacak. O rolü ona yeniden kazandırtmanın mücadelesini verecek. Bunun örneklerini de belki biz biraz ilerleyen derslerde daha farklı şekilde göreceğiz. Peki bugün cennet bizim evimizde, yine üst başlığımız o. Dördüncü dersimizin konusu ise ideal bir babada, ideal bir ailede babanın konumu. Bugün de bunu anlamaya çalışacağız. Başlığımızın 5 tane temel kelimesi var. İdeal bir ailede babanın konumu, değil mi? Burada kilit kelime idealdir. Asıl ideal kelimesinin üzerinde biraz durmak lazım. Peki ideal nedir? Ne demek ideal? Çokça kullanıyoruz. Aslı Türkçe değil bu kelimenin. Aslı Yunancadır ya da bazı dilcilere göre Fransızcadır. Ama o kadar yaygınlaşmış ki bizde birçok deyim de var şu anda Türkçe'de kullandığımız ideal kelimesinden yola çıkarak. Peki biz ideal dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Kim söyleyecek? Evet. Buyurun.
1: Varmak istediğimiz yere de hocam.
0: varmak istenilen hedef. Güzel. Başka? Asıl onda kilit bir kelime var. Kilit bir anlam var. İdealde farkında olmadan ya da farkında olarak onu söylüyoruz biz. İdeal dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Evet. Her şeyin ölçüsü. Tamam, güzel. Peki ben size söyleyeyim. Ulaşılmak istenen kusursuz örnek. Varılmak istenen kamil misal. Elde edilmeye çalışılan mükemmel gaye. İdeal bu. Peki bu mümkün mü? Tanımı anladınız mı? Bir daha söyleyeyim mi? Ulaşılmak istenen kusursuz örnek. Varılmak istenen kamil misal. Elde edilmeye çalışan mükemmel gaye. Bu nedir? Mükemmel, kusursuz, noksansız bir hedef. İnsandan bahsediyoruz. İnsanın nasıl bir varlık olduğunu az çok bilen birisi olarak konuşuyoruz. Ama bu işin çok da kolay olmayacağını söylüyoruz. Soruyu şöyle sorayım. Mükemmel bir insan var mı? Evet Faruk abi. Aleyhissalatü vesselam. Eyvallah. Var. Mükemmel varlık, zatında mükemmel varlık sadece ve sadece Rabbul Alemin olan Allah'tır. Zatında mükemmel olan, kusursuz olan, hiçbir eksiği olmayan tek bir varlık var. Vacibul vücut olan Rabbul Alemin olan Allah'tır. Ama Allah isterse eğer o mükemmel sıfatlarından bazılarını seçtiği insanlar ki onlar peygamberlerdir işte onların üzerinde tezahür ettirir. Peki peygamberler böyle bir ikrama böyle bir iltifat-ı Rabbaniye'ye muhatap olmalarına rağmen yine de sürçmeleri olmaz mı? Olur. Bakın ben hata demedim. Haşa hata diyemeyiz peygamberlerin yaptıklarına. Onlar sürçmedir. Arapçadaki ifadesiyle zelledir. Zaten peygamberleri diğer insanlardan ayıran da odur. Mesela biz hata işleriz. Hatamızı fark ettiğimiz zaman o hatamızdan döneriz. Ama peygamberler öyle değildir. Peygamberler hata işlerler. Hataları Allah tarafından düzeltilir. Hata hata olarak kalmaz. Onun içinde peygamberler insanlık içerisinden çıkarılmış kusursuz en kamil örneklerdir. Peki buradan şuraya gelelim. Meleklerle Rabbimizin bir konuşması var. Bakara suresinde değil mi? Ne diyor Rabbimiz? Ben diyor yeryüzünde bir halife var edeceğim. Melekler ne diyor? Ya Rabbi diyor sen yeryüzünde kan dökecek, bozgunculuk yapacak, fesat çıkaracak birini mi var edeceksin? Melekler nereden biliyor? Biliyorlar. Ya Allah bildirmiş onlara biliyorlar. Ya Adem'den önce başka Ademler yaşamış ondan biliyorlar. Yani insanlık sadece Adem'le başlamış olabilir bizim insanlık tarihimiz. Ama Rabbimizden bahsediyoruz. Ezel ve ebed bir ilahtan bahsediyoruz. İnsanlık dediğimiz, beşer dediğimiz, mahluk dediğimiz varlık alemi sadece Adem'den müteşekkil midir? Böyle bir şey söylemek mümkün mü? Bizim için böyledir. Ama biz bizden başka varlıkların olduğuna da inanırız. Çünkü Rabbimizin bir başlangıcı yok. Bir başlangıcı olmadığı gibi bir sonu da olmayacak. Melekler ya eski tecrübelerine ya Allah'ın onlara bildirdiği kısmi bilgilere dayanarak bunu söylediler. Peki Rabbimiz ne dedi? Ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. Hemen melekler anında istiğfar zaten günah işlemezler de o anda söyledikleri o sözden geri döndü.

0: eder mi? Hemen o Kur'an'ı duayı Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim dediler mi? Dediler. Peki burada şu soruyu soralım. Melekler haksız mı?
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
11: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız.

İnsanın olduğu yerde kan yok mu? İnsanın olduğu yerde gözyaşı yok mu? Zulüm yok mu? Haksızlık yok mu? Peki Rabbimizin bildiği, meleklerin bilmediği şey ne? İşte o şu. Allah diyor ki, ben insanlık ailesi içerisinde öylelerini çıkaracağım ki, onlar melekleri bile geride bırakacaklar. Efendimiz bıraktı mı Cebrail'i bir adım geride? Sıdretül münteha, son sınır. Sıdretül münteha demek, Araplar da kullanır o kelimeyi, çölün son sınırı anlamındadır. Yani oradan sonra bir Arap sınır tahayyül edemez. Onun için en son sınır o ağaçtır. İşte o sıdretül müntehadır. Yani son sınır. Son sınıra geldiği zaman Cebrail ne dedi? Buradan sonra bana geçiş izni yok. Sen yürü dedi. Ve Efendimiz bir adım onu geride bırakarak yürüdü. Ne oldu? Peygamberler insanlığın haysiyetini kurtaran birer beşer timsali oldular. Fark budur zaten. Beşerdir, onlar da beşerdir ama beşerin sultanlarıdır. Melekleri bile bir adım geride bıraktılar. O halde ideal dediğimiz zaman aklımıza ilk gelecek zümre kim olmalı? Peygamberler olmalı. Sonrasını da Kur'an öğretiyor bize. Niye biz Fatiha'da her zaman günde 40 kez en azından nimet verilenlerin yoluna bizi ilet diye dua ederiz? Değil mi? Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Gazaba uğrayan ve sapanlara bizleri iletme. En'amta aleyhim. Senden nimetlenenlerin yoluna bizi ilet diye dua ederiz. Nimet verilenler kim? Yine Kur'an imdadımıza yetişiyor. Nisa 69. 4 zümre. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Bu 4 zümre aslında insanlığın ideal manada örnekleridir. En başta peygamberler, sonra sıddıklar, sadıklar, sonra şehitler, sonra salihler. Kur'an'ın sıralaması da böyle. Biz buradan şöyle bir noktaya geleceğiz. Doğru, bütün peygamberler, bütün şehitler, bütün sıddıklar, bütün salihler bize örnektir. Ama örneklerin örnekleri olan bir zümre var. O usvetun hasene olandır. O en kamil olandır. Bütün ideallik aslında usvetun hasene ifadesinde anlam bulur. Oraya geldiğiniz zaman siz bilirsiniz ki neye varmak istiyorsanız onun en kamil örneği usvetun hasenede olandır. Peki usvetun hasene kimdir? Kimdir? Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Başka? İbrahim ve ailesidir. 3 yerde geçer Kur'an'da bu ifade. Mümtehine suresinde 2 kez geçer. İbrahim ve ailesine. Ahzab 21'de bir kez geçer Efendimiz'e. Peki bakın şimdi kodları yakalıyoruz. Asıl söyleyeceklerimize zemin olsun. Şimdi anladınız mı niye salli ve barik dualarında İbrahim ve ailesiyle Muhammed ve ailesine biz salli ve barikleri okuyoruz. Onlara dua ediyoruz, anladınız mı? Sadece mesele Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İbrahim'in soyundan gelmesi meselesi değildir. Öyle olsa başka şeyler de söyleriz. Sadece ona

söylenmesinin bir hikmeti olmalı, yoksa diğer peygamberlere haksızlık olur. O hakkı ona kazandıran ikisinin de usvetun hasene olmasıdır. Peki usvetun hasene dediğimiz zaman biz çok kullanmışızdır değil mi derslerde bu ifadeyi? Ve şöyle anlamlandırıyoruz onu: hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz rehberi usvetun hasene. Her an ve her alan. Bunda başka bir şey yok. Ama mesele aile olduğu zaman, aile meselesinde de böyle olduğuna dair Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında inanılmaz bir örneklik görülür. Bakın peygamberlerle teologları, peygamberlerle felsefecileri, peygamberlerle bilim adamlarını, film adamlarını, ilim adamlarını ne derseniz, birbirinden ayıran en temel vasıf nedir? Nedir biliyor musunuz? Peygamberler önce yaşar, sonra anlatır. Peki o dediklerim, onlar sadece konuşur benim gibi. Sadece söz. Söz çok ama amel yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, dünkü derse katılan arkadaşlar bu cümlemi hatırlayacaklar. Eğer çocuk sahibi olmasaydı çocuklar için konuşmazdı. İnanın konuşmazdı. Konuşamazdı. Beni vurmuştur, etkilemiştir o sahne. Sizi de etkilemiştir. Allah peygamberinin acı çekmesini ister mi? Niye ona 6 tane çocuk versin, 5'ini hayatta çekip alsın? Olur mu böyle şey? Niye yapsın bunu? Hatta 6-7 tane değil mi İbrahim'le beraber? 3 oğlan, 4 kız, 7 tane. 7 tane evlat verecek, 6'sını hayatta çekip alacak. Var mı böyle bir şey? Bunun bir hikmeti olmasın mı? Hikmeti şu: peygamber çocuk terbiyesinden bahsedecek. Demezler mi, çocuğun yok kendine konuşuyorsun? Bak İsa Aleyhisselam niye usvetun hasene olmadı? Cevabı burada. İsa evlenmedi. Ne kaynatası olduk, ne kaynanası. Ne çocuğu oldu, ne eşi. Olmadığı için usvetun hasene olmadı. İsa'dan biz çok şey öğrendik. Ama ideal babalığı öğrenmedik. İdeal hısımlığı öğrenemedik. İdeal bir eşi öğrenemedik. Öğrenemedik de öğrenemedik. Öğrenebileceğimizi Allah usvetun hasene etti. Mesele budur. Peki bu çerçeveden Allah Resulü'nün hayatına gelin şöyle bir bakalım. Bakın ideal bir babanın ailedeki konumunu Allah Resulü'nün üzerinden öğreneceğiz. Kaç yıllık bir evlilik hayatı var Efendimizin? 28 mi? Bir 10 ekle ona. 38 yıllık bir evlilik hayatı var. Hakkı var mı evlilik için konuşmaya? 25 yıl evli olanlara, 25 yıllık evli olan var mıydı içimizde? Gümüş evlilik diyorlar. Herhalde 50 olana da altın diyecekler. Allah Resulü 38 yıllık evlilik hayatının sahibi. Bir kere evlilik hayatında konuşmaya hakkı var. Değil mi? Bu işi yaşamış. Bu işi hayatıyla bizatihi yaşamış. Efendimizin hayatına şöyle bir bakıyoruz. Bekar bir genç dese ki ben peygamberden kendi hayatıma iz taşımak istiyorum. Var mı? Var. 25 yıllık hayatı bekardır. Nasıl iffete leke sürülmeden, cahiliyenin o zifiri karanlığında, o sınır tanımaz bir toplum içerisinde yaşanılır, Yusuf olunulur, Meryem olunulur, Efendimizin hayatında bunun örneği var. Evlendi. Tek eşi var. 15 artı 10. 15 yıl nübüvvetten önce, 10 yıl nübüvvetle birlikte. 25 yıl. 25 yıl bir evliliğin sahibi. Ve o evliliğe ait onlarca şey
Şimdi ben bile deyince sizin zihinlerinizde canlandı değil mi? Hazreti Hatice ile Efendimiz arasındaki o mutluluk, o güzellik, o muhabbet hepsini biliyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Muhammedül Emin sürecini tek eşli olarak götürdü. Doğru mu? Doğru. 10 yıllık Muhammedun Resulullah sürecini de tek eşli olarak götürdü. Muhammedun Resulullah devlete doğru yürürken eş sayısı arttı. Bunda da bir hikmet var. Aslında Allah Resulü'nün o çok evliliğinin temelinde yatan şeyin ne olduğunu biz buradan çıkarabiliriz. Eğer Efendimiz evliliği isteseydi, arzulasaydı bunu o yıllarda çok rahat bir biçimde yapardı. Hazreti Hatice validemiz itiraz edebilir miydi? Etmezdi, edemezdi. Çünkü yaygındı o günlerde, yapılıyordu. Allah Resulü de yapsaydı hiç kimse ona bir şey demezdi. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam 25 yıl boyunca tek eşli oldu. Ve bu konuda da bize rehberlik etti. Yaş 50. 52 yaşına kadar dul kalacak. 2 sene. Bir insan dul kalınca nasıl olur? Alın örneği orada. İdeal. Hiçbir tane eksik yok. Bakın öyle şeyler söyleyeceğim ki siz bile hayran olacaksınız. Şimdi hep siz Muhammedun Emin deyin. En son cümlede hep beraber Muhammedun Resulullah diyelim. Bakın. İki hanımı var. 52. yaşından sonra Sevde validemiz, Ayşe validemiz. İki tane evli olduğu zaman nasıl bir örneklik olur? O var hayatında. Bir hanım daha geldi eve. Sevde, Ayşe, Hafsa. Üç hanımla nasıl yaşanılır? Allah Resulü öğretti bize. Bir hanım daha geldi. Sevde, Ayşe, Hafsa, Zeynep binti Huzeyme. Dört hanım. Dört hanımla nasıl yaşanılır bunu da öğretti. Beşi söylememe gerek var mı? O zaten bize düşmez. Bize iki de düşmez gerçi de. Ama o hiç düşmez. O ondan sonrası, yani dörtten sonrası Allah Resulü aleyhissalatü vesselama mahsus bir şey. Dolayısıyla eğer bir Müslüman erkek evlenmek ister de dört hanımla evlenirse, o dört hanımla nasıl muamele sağlanır, nasıl yapılır, bunun örneğini Allah Resulü'nden görür. İşin başka bir boyutu, o haneye giren Müslüman hanımlar var. Elhamdülillah hepsi daha sonra Müslüman olmuşlardır ama Müslüman hanımlar var. Mesela Hatice, Ayşe, Ümmü Seleme vesaire vesaire. Peki bir Müslüman erkek Yahudi bir hanımla evlense nasıl yapacak? Var mı örneği? Var. Safiye, Reyhane Yahudiydi. Yahudi kaldı Reyhane validemiz evliliğin ilk aylarında. Yahudi olarak kaldı. Yani Müslüman bir erkek evlenir evlenmez hanımını Müslüman etmek zorunda değil. Biz Müslüman erkekler, Kur'an'ın bir müsaadesidir, iznidir. Ehli kitap hanımlarla evlenebiliriz. Hiç kimse şu itirazda bulunamaz. Hayır hayır, o ehli kitap peygamber dönemindeydi. Yok öyle yağma. Bu dönem. Şimdi bile Yahudi ve Hristiyan hanımlarla evlenilebilir. Hatta onlar dinlerini yaşamak şartıyla o halde kalabilirler. O halde kalabilirler ama Müslüman erkek bir şekilde ona sevdirerek imanı kazandırabilir. Dolayısıyla Yahudi bir hanımla evlenmenin örneğini Allah Resulü bize öğretir. Peki Hristiyan var mı? Var. Maria validemiz Hristiyan'dı. Hristiyan olan bir hanımla da evliliğin örneği var. Hanımı Arap olanlar, diyelim ki Arap hanımlarla evlendi birisi. Mesela Arap olan hanımlar için Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe, Cüveyriye sayarız. Hanımı Arap olmayanlara da örnek var.
İşte bu saydıklarım.

Mesela Safiye, Reyhane, Mariye oydu. Meselenin hanım çerçevesinden bakıldığında Allah Resulü'nün hayatında hiçbir eksiklik yoktur. Bir şey kaldı mı eksiklik? Yok. Peki gelin çocuk bahsine. Kız çocukları olan bir babaya örnek. Örnek mi? Dört tane kızı var. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma. Erkek çocukları olan bir babaya örnek. Kasım, Abdullah, İbrahim. Doğru mu? Hiç olmayacak bir şey. İnsanın öz çocukları olursa üvey çocuklara ihtiyaç var mı? Olmaz değil mi? Çok istisnadır. Hanımı ölür de başka biriyle evlenirse bir şekilde olur. Bu da bir istisnadır. Allah Resulü'nün hanesinde üvey kız çocukları da var. Hint binti Atik, Hazreti Hatice'nin kızı bu. Zeynep, Ümmü Gülsüm, Dürre binti Ebi Seleme, Ümmü Seleme'nin çocukları. Habibe binti Ümmü Habibe. Bunlar da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üvey kız çocukları. Bir baba diyelim ki evlendi, ikinci hanımından çocukları var. Onlara nasıl muamelede bulunacağına dair Allah Resulü'nün hayatında inanılmaz bir örnek var. Dün derste söyledim ya, Ümmü Seleme validemiz ne dedi? Çocuklarım var dedi. Efendimiz ne dedi ona? Senin çocukların benim çocuklarımdır. Kendi öz çocukları gibi muamelede bulunmuştur bu çocuklara. Özellikle bu kızlara. Bunların hepsini Allah Resulü kendi eliyle evlendirmiştir, biliyor musunuz? Kendisi bizzat evliliklerine dahi müdahalede bulunmuştur. Peki üvey erkek çocukları olan bir babaya örnek var mı? Var. Hint ve Haris bin Ebu Hale. Hazreti Hatice'nin çocukları. Ömer ve Seleme İbni Ebi Seleme. Ümmü Seleme'nin çocukları. Abdullah İbni Ümmü Habibe. Ümmü Habibe'nin oğlu. Peki damatları olan bir kayınbabaya örnek var mı? Var, kızları olduğuna göre damatları da olacak. Ebu Las öyle bir damat ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yıllarca müşrik olmasına rağmen ondan hiç ümit kesmedi. Bakın El Emin lakabı Mekke'de iki insan için kullanılırdı. Biri Efendimiz için, biri bunun için. Ebu'l As da emindi. Kaç yıl iman etmedi? Kaç? Altı değil. Daha fazla tabii. Ne zaman? Hudeybiye'ye yakın. 19 yıl. O. Ebu'l As yo, o işte. Zeynep validemizin kocası. O, hayır, evet, hicretin 6. yılı. Dolayısıyla 19 yıl. 19 yıl boyunca Allah Resulü ümit kesmedi ondan. Ve bir muamelesi var, o muamele ona iman kazandırdı. Peki gelinleri olan bir babaya örnek mi? Örnek mi? Erkek çocukları erken vefat etti. Üvey çocukları var. Melike binti Rifaa, Efendimizin gelinleri bunlar. Ömer İbni Seleme'nin hanımı. Ümame binti Hamza, Hazreti Hamza'nın kızı. Nasıl gelini olmuş Efendimizin? Ümmü Seleme'nin oğlu Seleme'yi Allah Resulü sen de emanetsin. Ümame de Hamza'dan dolayı bana emanet. Senin baban da benim süt kardeşim, Hamza da benim süt kardeşim deyip İkisini birbiriyle evlendirmiştir. Alın size bir örnek. Ve buradan biz anlıyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bu manada bir eksiklik yok. Neyi konuşursa, neyi söylerse, ne ifade ederse, hüküm verirse, tavsiye ederse, yasaklarsa, ne yaparsa yaşayarak yapmıştır. Masa başı bir bilgi değildir. Hayatın içindendir. İşte Muhammedun Resulullah da budur. Muhammedun Resulullah mı? Aleyhissalatü vesselam. Peki
Bu noktada bir soru sorayım, biraz da sizi dinleyeyim.

0: Allah Resulü'nün bu kadar bilgisini aldık. Hayatına ait de bir şeyler biliyoruz. Efendimiz nasıl bir baba? Ne gelir aklımıza? Nasıl bir babadır? Onun babalığı için şöyle zihinlerimize neler dökülür? Sıradan başla, yine ver Mehmet'e.
1: Abilerde kalmıştı.
0: Yine senden oraya gitsin.
1: Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl bir baba sorusuna ben şöyle cevap vermek istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine nasıl anne ise evlatlarına da bu şekil baba idi.
0: Evet.
1: Yani burada işte vefasını, merhametini, sevgisini, şefkatini bu özellikleri saymaktan ziyade ben tek cümleyle özetlemek istiyorum. Ümmetine nasıl bir anne idiyse Efendimiz, hı hı, evlatlarına da öyle baba idi yani.
0: Şefkatle, merhametle,
1: her şeyle. O bütün özellikler hepsi o başlığın altında değerlendirilebilir.
0: Eyvallah. Evet, ver bakalım Ceyhun abi.
2: Ben farklı bir yönü söylemeye çalışayım dilimden geldiği kadar. Öyle bir baba ki kızını çok sevdiği halde Allah'ın hukukunu ve hududunu da gözeterek elleri un öğütürken patlayan kızına hizmetçiyi vermeyip o sufanın diyecek kadar Allah'ın hukukunu da bilen bir baba.
0: Eyvallah. Yani kızın hukukunu gözetme adına Allah'ın hukukunu çiğnemeyen biri. Eyvallah. Önemli bir nokta. Çok önemli bir nokta. Evet.
3: Hocam biz başta maddeleri sayarken idealisi söylediniz. Bence bütün müminler için ve ayrıyeten ailesi için ideal. Yani zaten Ahzab suresinde beyan ediyor. Sizler için, onun için hayatında güzel örnekler vardır. Yani ailesi için ve çocukları için de elbette güzel bir örnek. Ben o şekilde yorumluyorum.
0: Eyvallah. En güzel örnek, en kamil misal. Evet. Ver sıradan. Ne gelir aklımıza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve babalığı desek?
4: Hocam çok şey geliyor da.
0: Geliyor da dile dökülmüyor.
4: Dile dökülmüyor.
0: Ver Cemil Hoca'ya.
5: Hocam aynı duygular ama belki şu söylenebilir. Sanki Efendimiz Aleyhisselam'ın örnekliğinde, yani ümmete örnekliği ayrı bir bahis, kendisinden sonra ümmete tekrar örnek olacak kadroya ayrı bir örneklik. Bunu özellikle Hazreti Ayşe annemizin hizmetçi isterken ki bahsi, yani sanki Ehl-i Beyt'e, yani kendisinden sonra bu işi örnek olarak, örneklik olarak sergileyecek olan kendi aile efradına ayrı bir babalık örneği gibi. Yani bunu diğer ümmetten kısıtladığı ya da onlara vermediği bir şey gibi değil de kendisinden sonra bu örnekliği devam edecek olan ailesine sanki daha farklı bir örneklik sergileyen bir
0: misyon yükleniyor onlara, evet. Zaten özellikle Ehl-i Beyt'e. Yani Ehl-i Beyt'i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hadislerde Nuh'un gemisine benzetmesi aslında o örnekliğin onların üzerinden yürütüleceğinin en büyük işaretidir.
5: Yani Efendimiz Aleyhisselam ashabı böyle bir tedrisattan geçiriyor ama bu anlamda kendi Ehl-i Beyt'ini Sufa Mektebi derslerinden de anlıyor. Çok farklı özel bir eğitime tabi tutuyor. Ben öyle bir şey geldi aklıma.
0: Eyvallah. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle kızlarına karşı olan şefkati, işte Mekke'de ben kızların babasıyım deyip kız çocuklarını adam yerine koyulmayan bir toprakta bunu bir kıvanç vesilesi olarak taşıması önemli bir işaret değil mi? Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın torunlarına olan muhabbeti. Bunlar bilinen şeyler olduğu için ben özellikle sizden duymak istiyorum. Mesela Hazreti Hasan'a, Hazreti Hüseyin'e, Üsame İbni Zeyd'e duyduğu muhabbet. Düşünün bir devlet başkanı sıfatı var Efendimizin, hutbe veriyor. O hutbe bir devletin genel efendim ilkelerinin duyurulduğu bir şeydir, toplantıdır. Ümame içeriye girdiği zaman, Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan içeriye girdiği zaman minberden aşağı inebilecek kadar bir şefkat var. Ve ondan sonra onları sevip tekrardan sözüne devam etmesi. Şimdi öyle bir şey yapsa birileri kim bilir toplum nasıl yadırgar değil mi? Yani efendim.

0: Aleyhisselatü Vesselam o toplumun yadırgamasına rağmen onlar da yadırgıyor. Mesela geliyor Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin. Allah Resulü seviyor, bağrına basıyor, öpüyor. Bedevi liderlerden bir tanesi var orada. Akra İbni Habis. Ya Resulallah diyor, ne bu muhabbet bu kadar çocuklara? Benim 10 tane çocuğum var. Hiçbir tanesini böyle öpmedim. Allah Resulü diyor ki, Allah senin kalbinden sevgiyi, merhameti almışsa ben niye diyeyim yani? Yani orada kınamalarına rağmen Efendimiz bunu devam ettiriyor. Niçin? Oradan bir şeyler söyleyecek bize. Evet.
1: Peygamberimiz çocukları ciddiye alırdı. Onlara itimat ederdi. Onlara verdiği sözü yerine getirirdi. Çocukları arasında adaletle muamele ederdi. Hatta bu noktada sahabilerden birisini ben çocuklarımdan Hazreti Beşir, Numan İbni Beşir. Ben işte çok seviyorum dediği zaman Peygamberimiz hepsine adaletle muamele et, aynı şekilde muamele görmek istemez misin diye uyarmıştır. Yani
0: Aynen öyle.
1: nasıl
0: Aynen öyle. Eyvallah. Evet Mustafa.
2: İdeal ve mükemmel bir baba diyeyim hocam.
3: Hocam beni en çok etkileyen kızı kendisini ziyarete geldiğinde oturduğu yerden kalkıp ona değer vererek kendi oturduğu yerde oturtması mesela. Her insanlara, bütün insanlara verdiği gibi çocuklarına da değer vermesi.
0: Çocukları için ayağa kalkması.
3: Evet.
0: Yani biz babanın çocuğa hürmetini pek bilmeyiz. Çocuktan bekleriz o hürmeti ama yani Efendimiz o hürmeti öğretme adına bile içeriye girdiği zaman çocukları, özellikle Hazreti Fatıma ki onunla münasebet devam ediyor Medine'de, Allah Resulü'nün ayağa kalkması, ona yerini vermesi, ona oturtması, halatır sorması, konuşana kadar ellerini bırakmaması, inanılmaz bir şey. Yani gerçekten insanı vurmaması mümkün değil bu örneklerin. Evet, Hamidullah abiye verelim.
4: Hocam bir hadisinde zaten aile müminin cennetidir. Her şeyini öğretmiştir bize bunu. Evinde eğitici, öğretici, güzel bir örnek. İşte bir yetim kıza babalık yapması. Bundan sonra sen yetim değilsin. Ben senin babamın demesi.
0: Evet. Mesela Ümmü Seleme validemizin kızı Zeynep küçük daha. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam annesiyle evlendiği zaman 3 ya da 4 yaşlarındadır. Şöyle bir şey söylüyor, diyor ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çok affedersiniz banyo yaparken girip içeride Peygamberimizi seyretmeyi çok severdim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu tarz şeylere çok önem gösteren birisi. Odaya girdiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam su serperek onu odadan çıkarıyor. Sözle falan değil. Girdiğinde alıyor suyu, böyle serpiyor. O su Zeynep validemizin yüzüne değdiği zaman, kendisinin söylediği bir sözdür bu. 80 küsur yaşında vefat edecek Zeynep binti Ümmü Seleme. Yüzü 18 yaşındaki bir kız gibi. O kadar güzel. Bu güzelliğinin kaynağını soranlara ben peygamberin elinden su almış adamım diyor. Allah Resulü bana su serpti, o suyun hürmetine yüzüm bu kadar güzel, bu kadar genç kaldı diyor. Yani orada Allah Resulü'nün üvey kızına karşı o muamelesi bile insanı vurmaya yeter yani. Evet.
5: Ben Peygamber Efendimizin babalığı için Arap camiasındaki babalık tabusunu yıkarak yeni bir babalığa kapı açmıştır diyorum.
0: Aynen öyle.
5: Örnek olarak da mesela ilk kızı dünyaya geldiğinde herkes üzüntü halindeydi. O çok mutlu olmuştu ve ilk akikesini keserek Arap camiasında büyük bir tabuyu yıkmış oldu.
0: Aynen öyle. Aynen öyle.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hocam Allah Resulü mükemmel, noksansız, kusursuz her şeyiyle. Hayatında babalığında en çok iz bırakılan, belki tekrar olacak ama Hazreti Fatma'ya tavrı her yönüyle, yani tam anlamıyla bir kız babası. Arap toplumundaki kızların hakir görüldüğü, hor görüldüğü bir ortamda. Yani kızına bir peygamber olarak, yani bir düşünüyorum da bir peygamber bu denli kızına hürmet gösteriyor. Yani hakikaten mükemmel bir şey.
7: Rabbi Allah olan, ideali olan idealist bir baba.
0: müdahalesi mi baba? Hedefi var.
7: Hedefi var.
0: Canım. Hedefi var.
7: Nasihat yolunu kısa, yaşama yolunu uzun tutan birisi. Aynen. Örnekliği nasihatinden daha fazla olan birisi.
0: Aynen öyle. Bugün mesela biz hadis kitaplarında Efendimizin hadislerinin çok olduğunu okuyoruz ya, şöyle bir tasnifat yapsak aslında, o hadislerin büyük bir kısmı Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ziyade Faale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi diye başlayan sözleri ne kadarsa, sahabenin Efendimiz şöyle yaptı deyip yaptıklarını anlattığı bir o kadardır. Belki de yaptıkları konuştuklarından daha fazladır.
7: Bu yönüyle de en az tanıdığımız yönüdür.
0: Aynen öyledir. Aynen öyledir.
8: Hocam mükemmel, ideal bir baba. Kardeşlerimiz sabahtan beri de söylüyorlar. Hepsine de katılıyorum. Mükemmel bir baba.
0: Eyvallah. O mükemmelliğin nasıl olduğunu şimdi göreceğiz.
6: Hocam beni en çok etkileyen Hazreti Fatıma ile münasebeti. Belki de en fazla onunla birlikte yaşadığı için. En önemli şey de vefatında, vefatına yakın Hazreti Fatma'nın üzülmesini gördüğü zaman, işte ona işte benden sonra en erken sen geleceksin diye müjde verip ahiret hayatında da ona babalık edeceğini müjdelediğini vermiş.
0: Evet.
6: En çok etkileyen şey.
0: Hazreti Fatma 6 ay sonra Efendimiz'den arkasından vefat ediyor. O da Hazreti Fatma'ya güzel bir ayrıcalıktır. Yani Kur'an'la doğuyor. Kur'an'ın sona ermesiyle de Allah çekip alıyor. Onun için Hazreti Fatma Kur'an'ın kızıdır. Hayatı Kur'an'dır. Kur'an'ın dışında bir şeyi yok. 28 yıl yaşamıştır. Topu topu 23 yılı Kur'an'la yaşamıştır. Evet.
9: Nasıl mükemmel olduğunu sen anlatacaksın. Biz öğreneceğiz hocam. Sevgi şefkat peygamberi dedik. Sevgi şefkat babası dedik. Şu yönüyle bakmak istiyorum hocam ben. Çocuklarına sevgisi, şefkati nasıl bir boyutta ki, çocuklarının da kendisine olan sevgisi nasıl bir boyuta ulaşmış?
0: Evet, çok önemli.
9: Biz günümüze taşıdığımız zaman bunu, çocuklarımızın bizi neden sevmediğini, neden bir yaşa geldikten sonra artık saymadığını, o örnekler, onun önderliğinde örnek alırsak hocam, o sevgi, doğru, şefkat nasıl yoğurmuş o?
0: Sevginin en temel ilkelerinden bir tanesidir, seven sevilir. Yani eğer Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetini sevmeseydi, ümmet o kadar sevmezdi. Eğer Efendimiz işte evladını, çocuklarını, eşlerini, hanımlarını sevmeseydi, onlar da sevmezdi. Dolayısıyla Allah Resulü onlara sevmeyi de öğretti. Ama sevmeyi nasıl öğretti? Severek öğretti. Severek onlara sevmeyi öğretti. Mesele bu. Evet, Mehmet abiden duyalım bakalım.
10: Hocam beni şey çok etkilemiştir. Hazreti Zeynep kızı Bedir Savaşı'nda kocasının esir düşmesi ve ya, kolyenin Efendimiz'e gitmesi. İşte Hazreti Hatice validemizden kalma bir kolye olduğu için.
0: Aynen.
10: Ona gösterdiği hassasiyet, vefa çok etkilemiştir beni. Söylenecek çok şey var ama bu kadar diyelim hocam.
0: Eyvallah, Allah razı olsun.
10: Onu da siz özetlerseniz memnun oluruz hocam.
0: İnşallah. Hazreti Zeynep hicret etmiş gelmiş Medine'ye ama kocası kalmış orada. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman o Ebul As'a dedim ya ümit kesmemiştir. Ebul As da Mekke müşriklerinin safında Bedir'e katılmış, esir düşmüştür. Tabi fidye ödenecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam esirlerin ne olacağına dair istişare ettikten sonra netice öyle çıkmıştır. Zeynep validemiz işte boynundaki kolyeyi gönderir ona. O kolyenin çok uzun bir hikayesi var. O kolyeyi Hazreti Hatice'nin babası Hüveylid, annesi Fatıma'ya doğum hediyesi alıyor Şam'dan. O kolye daha sonra Hatice validemiz işte olunca, biraz büyük genç kız olunca, annesi Fatma binti Zaide tarafından kızına hediye ediliyor. Zeynep validemiz de o işte

0: doğup evlenme çağına gelince Hatice validemiz de annesinden kendisine gelen o kolyeyi ne yapıyor? Kızına hediye veriyor. Bu hikayeden Efendimiz haberdar, o kolyeyi çok iyi tanıyor. Ya bu kolyenin Hatice validemiz için değerini de çok iyi biliyor. Zeynep validemiz için de değerini biliyor. Ve o kolye gelir gelmez fidye karşılığında işte Bedre, Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabeyle yine istişare ediyor. Söylediği söz şu: kolyeyi Zeynep'e geri gönderseniz, Ebul As'ı da salıverseniz olur mu? Salıverin, şöyle yapın, böyle yapın değil. Bir hak var ortada. Çünkü orada fidye ne olacak? Bir şekilde Müslümanların işine yarayacak. Belki o kolyeyi ganimetleri bölüştürürken Allah Resulü birine verecek. O hakka da girmeme adına Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor. Ve oradaki o istişarenin neticesinde öyle yapılıyor. Kolye geri gidiyor. Ebul As'a salıveriliyor. Evet, Hüseyin mi kaldı?
1: Evet hocam.
0: Buyurun.
1: Hocam
0: Hanımları da dinleyeceğiz. Bir bakalım hanımlar ne diyecek.
1: bu örnekte de söylediğiniz gibi hocam, adaletli olması ve adaleti hiç kimseye kimden gelirse gelsin geri plana atmaması. Mesela Ümame'nin Mekke fethinden sonra bir hırsızlık yapan kadın için gelip ricacı olması, onun Ümame'yi çok sevdiği Üsame'yi
0: Evet.
1: çok sevdiği halde hiddetlenmesi,
0: Aynen öyle.
1: o çok önemli hocam. Bir de Hazreti Fatıma'yı söyledi arkadaşlar. Yani aslında tabii Peygamber Efendimiz'in elinde büyümesi, ama o bir de Fatıma'nın kendisindendir. Hani diyor ya, Fatıma Fatıma'dır diye.
0: Kesinlikle. Yani Hazreti Fatıma'nın o değere taşınması elbette ki o peygamber ikliminde yetişmesinin vesilesidir ama Zeynep'ten, Ümmü Gülsüm'den, Rukiye'den onu ayıran bir şey daha var. O da kendindendir. Eğer kendinden olmasaydı öyle olmaz zaten. Buyurun. Evet, yetim olması. Değil mi Efendimizin? Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani orada onun başka sırtını dayayacağı hiçbir şey yok. Sadece Allah var. Zaten kime dayanmışsa Allah çekmiş almış. Onun için bir gün korkacak Efendimiz. Eğer diyecek dünyada birini dost edinseydim o Ebu Bekir olurdu. Çünkü biliyor dost edinse Allah Ebu Bekir'i de çekip alacak. Ama diyor ben kardeşlikle yetineceğim. O sözün altında yatan hikmet bu. Allah'tan başka hiç kimseye sırt yaslanmayacak. Evet, hanımlardan konuşmak isteyenlere uzatalım. Herkese sırayla değil de zorlamayalım. Var mı? Heh.
2: Yine Peygamber Efendimizin
0: Sağ
2: ayet-i kerimedeki görevinin evlendirdikten sonra da kızları üzerinde bitmeyip Hazreti Fatıma'nın evliliğinden belli bir süre sonra sabah namazına bizzat gidip kaldırması beni
0: olasın.
2: çok çok etkilemiştir.
0: Eyvallah. Orada şöyle bir hikmet var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok iyi biliyor aile efradının namazsız olmayacağını. Yani o gittiği zaman bilmiyoruz. Onları yatakta hiç yakalanmış mıdır? Onlar kalkıp hazırlanmış mıdır? O konuda bir bilgimiz yok ama Efendimiz bu meselede ümmetine yine bir mesaj vermek için bu işin ehemmiyetini öğretme adına böyle bir şey yapmıştır. Yani aileye namazın emredilmesi, namazın tavsiye edilmesinin ne kadar önemli olduğunu bizzat Allah Resulü onu da yaşayarak göstermiştir. Evet.
3: Ben de bir şey söylemek istiyorum hocam. Şimdi Hazreti Fatıma deyince, Peygamber Efendimiz'in babalığı deyince en çok ilgimi çeken konulardan bir tanesi, ayet-i kerimede buyurduğu gibi hani yakıtı ateşte ve insanda olan onların koruması, bir de
0: Cehennem
3: dünyada mütevazi bir şekilde yaşamayı öğretmiştir. Ey Fatma, sakın babanın peygamber olduğunu aldanma, kendini ateşte koru diye. Bu ahirette yönelik terbiye etmesi çok etkileyici.
0: kesinlikle öyle. Yani ehline karşı uyarısı hep öyledir. İşte halasına diyor mesela aynı sözü. Ey Safiye, peygamberin halası olduğun için kendine güvenme, nefsini Allah'tan satın almaya
4: çalış.

0: bütün aile efradına bunu tek tek demesi aslında peygamber ailesinden bile olsa kurtuluşun ancak amelle olacağını, imanla olacağını işaret etmesi, bunun altını çizmesinin sebebidir yani. Dolayısıyla özellikle Hazreti Fatma'nın şahsında da o sözü öne çıkarmasının hikmeti budur. Başka var mı?
1: Benim de en çok dikkatimi çeken peygamber hanımlarının diğer hanımlara bazen özenmeleri ve peygamberimizin onları ikaz etmesi, hatta onlara darılması.
0: Evet.
1: Bunun hakkında da ayet var.
0: Yani onlar da insan. Evet. Yani her şey geliyor Medine'ye, peygamberin evine hiçbir şey gelmiyor. İster istemez diyorlar ki ya Resulallah, yani niye, bize niye olmasın yani. Mesela bir gün Habeşistan'dan güzel bir kolye gelmiş. O gün için 9 hanım, herkes Allah Resulü bunu bana verecek diye bir planları var. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hangisine verse cinayet çıkacak. O da adil, 9 tane olsa her birisine verir. Ama bir kolye var. Ve o gün o mesele peygamber evinde inanılmaz derecede bir sıkıntı oluşturmuş. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şöyle bir adeti var. Her gece bir hanımın evinde geceleyecek ya, geceleyeceği hanımın evinde ikindi namazından sonra bütün hanımlarını beraberce toplar, orada sohbet ederdi. Bu Medine'de kaldığı süre içerisinde Efendimizin uyguladığı bir sünnettir. Diyelim bu gece Ayşe'nin evinde, ikindi namazından sonra Ayşe'nin evine gider. O gün hayatta olan hanımlar da gelir, orada sohbet ederler. Allah Resulü onların da gönlünü orada hoş etmeye çalışır. Yine böyle bir gün Efendimizin elinde o kolye duruyor. Herkes bu benim diyor. Ayşe bana verecek, kime verecek diyor. Ümmü Seleme validemiz bana verecek diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çağırıyor Zeynep'i, Ümmü Seleme'nin kızı, onun boynuna asıyor. İşi çözüyor. Kimse itiraz edebilir mi? Hanımlardan birine verse itiraz olacak. Ama Allah Resulü orada üvey bir kızına, bir muhabbet gereği kimsenin itiraz etmeyeceği yaşta olan birine veriyor. Hatta şöyle bir şeye de sebebiyet veriyor. Bakın, peygamber evinde konuşulan meseleleri şey yapıyoruz. Ümmü Habibe diyor ki, kolyeyi astı ya Zeynep'e, herhalde Efendimiz Zeynep büyüyünce onunla evlenecek. Böyle bir düşüncesi oluyor. Ve bunu da söylüyor peygamberimize. Allah Resulü diyor ki ey Ümmü Habibe, ben nasıl evlenirim onunla? Sen bilmiyor musun, onun babası benim süt kardeşim. Onun da kapısı kapandı. Ona da itiraz edilmez. Onun babası benim süt kardeşim. Süt kardeşinin kızıyla evlenebilir mi? Öz kız gibidir. Ne yaptı Efendimiz? Ne bir itiraza, ne bir sıkıntıya kapı açtırmadı. Ama oldu. Olmaz mı? İnsanın olduğu yerde kavga olur. Anlattım herhalde geçen ders size. Hazreti Ömer hanımıyla kavga etmiş. Nedir işte bu hanımlardan çektiğimiz ya? Ben gideyim peygambere bir şikayet edeyim de şu hanımları biraz hizaya çeksin diye Efendimizin evine geliyor. Hücre-i Saadet'in kapısına yaklaştığı zaman bir de bakıyor ki evde bir gürültü, bir patırdı. O ona bağırıyor, o ona bağırıyor. Hazreti Ömer diyor ki vallahi şükür benim halime. Peygamberin evi benden daha zor bir halde. Bu peygamberin evi. Peygamberin evi demek kavgasız, gürültüsüz bir ev demek değil. Ama adil bir ev demek. Mesele budur. Evet, başka var mı hanımlardan? Peki. Şimdi asıl söyleyeceğimi söyleyeyim. Biz erkek olarak, hanım olarak, çocuk olarak, baba olarak, neyse konumuz, ideal dediğimiz zaman işin merkezine kendimizi koyarız, kendimizin üzerinden ideali oluştururuz. Haksız mıyım bunda? Böyle değil mi? Mesela bir hanıma bir eş portresi çizdirseniz hanım hep kendine yontar. Haklıdır da, normalde merkeze kendisini alır. Koca dediğin şöyle olur.

Koca dediğin şöyle olur der, başlar sıralamaya. Bir beye çizdirsen onu, bey de kendi hesabına geleni söyleyecek. Hanım dediğin şöyle olur, Hatice gibi olur, vefalı olur, şöyle olur, böyle olur diyecek. Bir evlada baba portresi çizdirseniz ne yapar? Baba dediğin şöyle olur, böyle olur der. Hep bunu söyler. Bir babaya evlat portresi çizdirseniz o da neyi bulmak isterse onu söyler. Ancak ideal bu değil. İdeal kişiden kişiye, konumdan konuma değişen bir şey değil ki. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ideal bir babaydı. Niye ideal bir babaydı biliyor musunuz? 6 tane hakkı muhafaza ederdi. Bakın, babalıktan bahsediyoruz. Konuşmamız gereken nedir? Bir babanın ehline, evladına, çocuğuna, eşine adil olmasıdır, güzel olmasıdır. Böyle olması onun ideal olmasına yeter mi? Hayır, yetmez. İdeal bir baba olması için 6 hakkı muhafaza etmeli. Nedir 6 hak? 1- Allah'ın hakkı. 2- Peygamberin hakkı. 3- Toplumun yani insanlığın hakkı. 4- Eşyanın yani kainatın hakkı. 5- Ailenin yani eşin, çocuğun, ananın, babanın hakkı. 6- Akrabanın hakkı. 6 hak muhafaza edilince ideal olur. Eğer bunlardan biri ihmal edilmişse, mesela adam çocuğuna karşı inanılmaz derecede düşkün. Aman bir şey olmaz. Tamam, bir şey olmaz. O aşırı düşkünlük ya Allah'ın hakkına gasp edilirse, ya insanlığın senin üzerindeki hakkına gasp olursa, insanın her şeyi ailesi midir? Ailesi bir şeyidir. Her şeyi ailesi değildir. Her şeyi ailesi olarak görmek bir kere hakka tecavüzdür. Efendimiz bunu yapmadı işte. Hayatı boyunca 6 hakkı muhafaza etti. Biraz önce Ceyhun kardeşin hatırlattığı Hazreti Fatma'ya karşı söylediği o sözde Suffa'nın hakkı dedi değil mi? Bakın orada bir İnsanlık hakkı var, toplum hakkı var. Aslında Suffa'nın da hakkı değil. Peygamber'e düşen bir şey var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Allah bir hak verdi ganimetten. 1/5 kimin hakkıydı? Peygamberin hakkıydı. Diyelim ki Uhud'da olmadı. Ondan sonraki bütün seferlerde ganimet oldu. O ganimetten 1/5'i Allah Resulü'nün hakkı. Bir de savaşsız olarak elde edilen yerler var. Fedek mesela. Fey yoluyla hediye ya da savaşsız hediye alındı. İnisiyatif kimdedir orada? Efendimiz'de. O hak Allah'ın ona verdiği bir haktır. Benu Nadir gazvesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ganimetten payına düşen 1/5'lik kısım inanılmaz bir kısımdır. İnanılmaz. Keşke hazırlıklı olsaydım size o listeleri söyleseydim. İnanılmaz bir şey. Pay et ailen arasında. Hayır. Orada da Efendimiz aleyhissalatü vesselam onların geçimliğine yetecek kadar verecek. İnsanlık hakkı diyecek. Toplum hakkı diyecek. Müslümanın hakkı diyecek. Allah'ın hakkı diyecek. Diyecek de diyecek. Vefat ettiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Yahudiden borç almış mıydı? Biliyorsunuz değil mi? O borç alırken de zırhını o Yahudiye rehin bırakmış mıydı? Bırakmıştı. Peki niye borç almıştı? Ticaret mi yapıyor Efendimiz? Hayır. Niye borç almıştı? Başkasına vermek için. Kendine de değil. Başkasına vermek için. Onun için Hazreti Ömer dayanamamış bir gün ne demişti? Ya Resulallah, nedir bu insanlar için bu kadar kendini harap ediyorsun?
Geliyor, istiyorlar. Elde avuçta varsa veriyorsun. Yoksa gidip başkasından alıp veriyorsun. Yoksa vaat ediyorsun. Efendimiz bundan memnun olmamıştı biliyor musunuz? Yüzünde o hal değişikliği olmuş. Ey Ömer, ben vermekle emrolundum demişti. Ben vermekle emrolundum. Veriyor. Niçin? Hak için hak. O hakkı ihmal etmemek için. Dolayısıyla biz ideal baba dediğimiz zaman aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir şey taşıdığını söylemişti. Şimdi dostlar, bakın 1,5 saattir konuşuyoruz. Hepsini unutun. Bu söylediğim cümleyi unutmayın. Şu söylediğim cümleyi zihninizde iyi bir yere yazın ve biraz onun üzerinde düşünün. Allah Resulü'nün bile kurtulma derdi vardı. Peygamberdi değil mi? Allah gelmiş ve geçmiş günahlarını affetmişti değil mi? Ama yine de tir tir titriyordu. Kurtulma derdi vardı. Cümlem şu. Kurtulma derdi olduğu için kurtarma mücadelesi veriyordu. Mesele bu. Kurtulma derdi olduğu için kurtarma mücadelesi veriyordu. Onun insanlığı kendisine dert edinmesinin temelinde yatan şey buydu. Ve Efendimiz şunu çok iyi biliyordu. İnsanlık bir gemide seyahat eden yolculara benzer. Bir koltuğu kurtarmak o gemenin kurtulması için yetmez. Geminin sahili selamete kavuşabilmesi için geminin tamamının kurtulması lazımdı. Onun için ne yapıyordu Efendimiz? Şu cümleyi de unutmayın. Kendi çocuklarına ağlamamak için başkasının çocuklarına ağlıyordu. Kendi çocuklarına ağlamamak için başkasının çocuklarına ağlıyordu. Niye? Çünkü biliyordu ki Efendimiz başkasının çocuğu kurtulmadan kendi çocuğu kurtulmayacak. Gemi bu gemi. Nasılsa öyle. Peki bunu demek kendi ailesini ihmal etmek demek midir? Hayır. Meseleyi sadece aileye sıkıştırmamak demektir. Mesele bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu yapıyordu. Hayatı boyunca da hedefi buydu. İlk günden itibaren Efendimiz alemleri hedefine koymuştu. Alemler. Mekke'de daha kendisine 1 metre yer bulamıyor. Habbab İbni Eret'e ne diyordu? Sabret. Yakın bir gelecekte bir kadın tek başına Hire'den Hadramut'a kadar, Yemen'den Şam'a kadar tek başına seyahat edecek. Ne demek bu? O topraklar, iki mekan arası, hepsi İslam'ın hakimiyeti altına girecek. Yani İslam olacak. Ya Resulallah, daha sen Mekke'de rahat değilsin. Mekke'de bile kendine yer bulamıyorsun. Nasıl olur Yemen'i, Hadramut'u, Hire'yi, Şam'ı hedef olarak belirliyorsun? Böyle. Allah Resulü böyle. Kendi evini kurtarmak için Şam'daki evi düşünüyor. Şam'ın evi kurtulmadan benim evim kurtulmaz diyor. Çünkü Allah Resulü şunu çok iyi biliyor. Hedef ne kadar büyük olursa kazanç o kadar büyük olur. Küçülttüğünüz zaman küçük kalırsınız. Büyüttüğünüz zaman küçükleri zaten kazanırsınız. Allah aşkına, sizi de etkilemedi mi o tablo? Hendek'te elinde kazma vuruyor kayaya. Üç kıvılcım, üç müjde geliyor. Nedir müjdeler? Kisra'nın sarayları, Kayser'in sarayları, Yemen'in sarayları.

0: Peki daha Mekke fethedilmemiş. Mekke nerede? Mekke hala müşriklerin elinde. En başta Mekke demesi gerekmiyor mu? Hayır. Mekke dese iş Mekke'de kalacak. Sen Kayseri'de, Mekke gelecek arada. Zaten Mekke'ye giden yol, Kayseri'ye giden yol Mekke'den geçer. Mekke fethedilmeden Kayseri olur mu? Bu. Hedefi büyüttüğünüz zaman Allah verecek ötesini size. Ama hedefi büyütmeniz tabii ki vazife şuurunuzu ihmal etmeniz anlamına gelmeyecek. Evinizi ihmal etmek anlamına gelmeyecek. Asla. İdealliği zaten söylüyoruz. Ama bu manada yaptığımız en önemli eksikliğin bu olduğunun farkına varmak zorundayız. Dünyanın çocuklarına, dünyanın sadece Müslümanlara da değil, Filistin'e ağlayalım, Kudüs'ümüze ağlayalım, Irak'a ağlayalım, Çeçenistan'a ağlayalım, Mısır'a ağlayalım mesela bugünler, Tunus'a ağlayalım. Amerika'ya ağlamayalım mı? Vallahi Amerika'ya da ağlayalım. Oranın çocukları da bizim çocuklarımız değil mi? Akıl baliğ olana kadar bizim Müslüman kardeşimiz değil mi? Hollanda'da, Fransa'da, Belçika'da, Danimarka'da, Avustralya'da, bilmem nerede, Yeni Zelanda'da, dünyanın dört bir ucunda, yarın dünyanın dışında başka bir yerde hayat işareti bulunsa orada, nerede? Bir çocuk varsa ona ağlayalım. Ona ağlayalım ki Allah kendi çocuğumuz için bizi ağlatmasın. Onları dert edinelim ki Allah bizimkileri, sen madem derdini bu kadar büyüttün, ben de senin derdini hafiflettim desin, bize versin. Mesele bu. İdeal babalıkta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte bize bunu öğretti. Ne diyelim? Allah bizlerin de dertlerini büyütsün inşallah. Rabbim bizlere de bize böyle güzel dertler versin.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV

0: ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve verin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bugün üçüncü gün. Üç gündür hiç nefes aldırmadılar bize.
2: Baksana, sabahtan beri namaz kılmak için bile kıpırdayamadık.

0: elimizden.
1: Az önce Allah'ın Resulüne namazlarımızı kılamadık dedim. Vallahi ben de kılamadım dedi.
2: Allah'ın Resulü Muhammed bin Abdullah'ın verdiği yetkiyle yanına geldim. O sana kuşatmadan vazgeçersen Medine'nin bir yıllık meyve mahsulünün 1/3'ünü vermeyi teklif ediyor.
3: Demek uzlaşma teklif ediyorsunuz. Duydunuz mu? Muhammed pes ediyor.
2: Yanlış anladın. Savaştan çekiliyor değiliz. Bu senin son imkanın. Eğer kuşatmadan vazgeçmezseniz hainlerle birlikte cezalandırılacaksınız.
4: Şimdi Allah bizi İslamiyet'le şereflendirdi. Onunla doğru yolu buldurdu ve seninle bizi kuvvetlendirdiği sırada mı mallarımızı bunlara haraç olarak vereceğiz? Vallahi böyle bir anlaşma yapmaya ihtiyacımız yoktur. Yüce Allah aramızda hükmünü verinceye kadar onlar kılıç darbelerimizden başka bir şey alamazlar bizden.
5: Muhammed'in hakim olacağı bir Medine'yi Yahudilerin hakim olduğu bir Medine'ye tercih ederim.
6: Keşke onlarla ilişkimizi bu hale getirmeseydik.
5: Keşke, ama Kureyş daha çekilmedi. Savaşın seyrinin nasıl olacağı belli olmaz. Dikkatli ol. Bu görüşmelerden kimsenin haberi olmayacak. Belki işler istediğimiz gibi olur.
6: Dua edelim de öyle olsun.
7: 95. Bölüm.
8: Mekke müşrikleri kuşatmayı ne kadar uzatsalar da kesin bir zafer elde edemiyorlardı. Kurayza Yahudileri ise birkaç girişimde bulundularsa da başarılı olamamışlardı. Müslümanların bu savaşta galip gelmesi Yahudilerin sonu olacaktı. Çünkü Yahudiler Müslümanlarla aralarındaki barış anlaşmasını bozmuşlar ve düşmanla işbirliği yapmışlardı. Şehrin içinden yapılacak bir saldırıyla Müslümanların gücü tamamen kırılabilirdi.
9: Bu iş çok uzadı. Kuşatma günlerdir sürüyor ama Kureyş bir adım ilerleyemedi.
3: Daha kısa süreceğini sanıyordum. İyi direndiler.
9: Evet, devriyeleri şehrin içinde sürekli geziyor. Askerler de hendeğin başından ayrılmıyorlar.
3: Onları içeriden vurmalıyız.
9: Nasıl? Gücümüz yetmez ki. Muhammed'in adamlarının ölümünü onu savunacağını biliyorsun.
3: Biliyorum. Kureyş'e haber göndereceğiz. Biz içeriden saldırırken onlar da dışarıdan saldıracak. Böylece güçleri zayıflayacak ve dikkatleri dağılacak.
9: Bunu ne zaman yapacağız?
3: Kureyş'ten haber gelir gelmez.
9: Bu defa direnemeyecekler.
8: Ebu Süfyan, Gatafan liderleriyle oturuyordu.
10: Kureyza oğullarından bir haber var.
11: Gel bakalım. Ne diyorlar?
10: Buyurun. Ne oldu?
11: Kurayza oğulları Muhammed'e saldırmaya hazırmış. Bizden haber bekliyorlar.
10: Oh, bu çok iyi bir haber.
11: Evet. İki taraftan saldırırsak kısa sürede zafer bizim olacaktır. Bana İkrime ile Halid'i çağırın.
12: Bu kötü bir haber. Bu sefer Müslümanların dayanması neredeyse imkansız. Bunu engellemenin bir yolu olmalı. Bu habere güvenebilir misiniz?
11: Neden endişeleniyorsun Nuaym?
12: Kuşatma süresi uzadıkça bazı kabilelerin yaptıklarına pişman olduğu söylentisi dolanıyor ortada.
3: Yok artık. Niye vazgeçsinler Nuaym? Sonuçta Kureyş'le güçlerini birleştirdiler. Kimsenin saflarını değiştirmek isteyeceğini sanmam.
12: Bilemiyorum. Bu bir tuzak da olabilir.
11: Bu kadar şüphe senin için iyi değil Nuaym. Bize nasıl bir zarar verebilirler ki?
12: Yahudilerle aram iyidir. İsterseniz ağızlarını yoklayabilirim.
11: Peki. Dediğin gibi yap. Bakalım sonucu ne olacak?
12: Oh, çok şükür. Biraz vakit kazanmış olduk. Önce Müslümanlara bunu haber vermeliyim.
13: Ya Resulallah. Nuaym bin Mes'ud seninle görüşmek için gelmiş.
14: Allah Allah, ne işi var burada? Ya Resulallah, onun ağzında bakla ıslanmaz, dikkat edin.
13: Müsaadeniz var mı, içeri alalım mı?
8: Peygamberimiz müsaade etti ve Nuaym içeri girdi. Peygamberimiz, ey Nuaym, seni buraya getiren nedir diye sordu.
12: Senin getirdiklerine inandığımı söylemeye ve onların hak olduğuna şehadet etmeye geldim. Yahudiler Ebu Süfyan'a haber gönderdi.
4: Onlar size şehir tarafından saldırırken Kureyş de bu taraftan saldıracak. Bana ne emredersen onu yapmaya hazırım. Halkım benim İslam'a girmem hakkında en ufak bir şey bilmiyor.
8: Peygamberimiz, bütün gücünle onların aralarını açmaya çalış dedi ve ekledi. Ey Nuaym, onları bizden uzaklaştırabilmek için ne istiyorsan söyle. Çünkü savaş bir aldatmadır.
4: Emredersin ya Resulallah. Önce Kurayzoğullarına, sonra Ebu Süfyan'ın yanına gideceğim. İnşallah Allah benim vesilemle zafer kazanmanızı nasip eder.
8: Nuaym bin Mesud dediği gibi vakit kaybetmeden Kurayza oğullarına gitti. Eskiye dayanan bir dostlukları olduğundan Yahudiler onu sevinçle karşıladılar.
0: Oo, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Hoş geldin Nuaym.
4: Hoş bulduk Kâb.
0: Gel, otur şöyle. Sofrayı hazırlayın.
4: Yo, yemeğe içmeye vaktimiz yok.
0: Ne oldu?
4: Sizin hakkınızda korktuğum bir şey söylemek için geldim.
0: Neler oluyor? Anlatsana.
4: Sizi ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Duyduklarım beni endişelendirdi. Kabilem Kureyş'le müttefik olmasına rağmen size bunu söylemeden edemezdim.
0: Biz de senin iyiliğinden başka bir şey bilmiyoruz. Seni dinliyorum.
4: Ama söyleyeceklerimi senden başkasının bilmemesi lazım.
0: Odayı boşaltın. Senle benden başka kimse kalmadı odada. Rahat ol.
4: Şu Muhammed denen adamın ne kadar büyük bir bela olduğunu biliyorsunuz. Onun Kaynuk oğullarına ve Nadir oğullarına ne yaptığını gördünüz. Hem mallarına el koydu, hem de onları yurtlarından sürüp çıkardı. Sizin de başınıza aynı şeyin gelmesini istemiyorum.
0: Sen bir şeyler duymuşsun.
4: Evet, duyduğum şeyler var. Fark ettiğiniz gibi bu iş çok uzadı. Vallahi siz Kureyşliler ve Gatafanlılar gibi değilsiniz. Onlar göçebe bir toplumdur. Sizse yerleşik hayata sahipsiniz. Tüm mal varlığınız, güzel evleriniz, çoluk çocuğunuz burada, yanı başınızda. Muhammed'le baş başa kalırsanız ne çocuklarınızı kurtarmaya ne de mallarınızı almaya imkan bulabilirsiniz. Kureyşliler buraya Muhammed ve arkadaşlarıyla savaşmak için geldi. Siz de onlara yardımcı oldunuz. Halbuki onların ne çoluk çocukları ne de malları tehlikede. Eğer galip gelirlerse ganimetleri toplar, yurtlarına dönerler. Bunun aksi olursa arkalarına bile bakmadan dönüp giderler. Muhammed'in adamlarıyla da maalesef baş edemezsiniz.
0: Biz de bunun farkındayız. Ne yapmamızı tavsiye edersin?
4: Benim anladığım kadarıyla Kureyş pes etmek üzere.
0: Bunu da nereden çıkardın?
4: Kureyş'in ileri gelenlerinden Amr bin Abd'la Nevfel öldürüldü. Bazıları da yaralı. Günlerce süren kuşatmaları bir işe yaramadı. Hava soğuk, hayvanlar telef oluyor. Korkarım siz saldırıya geçtiğinizde size destek olacak bir Kureyş kalmayacak.
0: Bizim saldırıya geçeceğimizi nereden çıkardın?
4: Yapma dostum. Hem bana güvendiğini söylüyorsun, hem de önemli şeyleri gizliyorsun. Ben yanındayken Ebu Süfyan'a mektubunuz geldi. Çift taraflı taarruzla başarılı olabileceğini düşünüyorsun. Ama inan bana bu mümkün değil. Olan sana ve kabilene olur.
0: Ebu Süfyan savaşı bitirmeyi mi düşünüyor?
4: Açık açık söylemiyor ama artık yoruldukları her hallerinden belli. Sana dost tavsiyesi. Kendini garantiye almadan harekete geçme.
0: Kendimi nasıl garantiye alabilirim?
4: Onların ileri gelenlerinden bazı kimseleri teminat olarak rehin iste. Böylece sizi yarı yolda bırakmazlar. Ama aksini yaparsan helak olacaksınız.
0: Dediklerin mantıklı. Uyarıların için teşekkür ederim. Bunları bildiğimiz iyi oldu.
4: Dostlar böyle günler için değil midir?
8: Nuaym bin Mesud, Kurayza oğullarının yanından çıktıktan sonra Kureyşlilerin yanına gitti.
11: Gel bakalım Nuaym. Kurayza oğullarından nasıl haberler getirdin?
4: Pek iç açıcı şeyler değil.
11: Neler oldu?
4: Yahudiler size olan güvenlerini yitirmişler. Muhammed'le aralarındaki anlaşmayı bozmuş olmaktan dolayı pişmanlar. Sizin çekip gideceğinizi ve onları Muhammed'le baş başa bırakacağınızı düşünüyorlar.
11: Muhammed'in en büyük düşmanları biziz. Bu savaşı da biz istedik. Neden çekip gidelim?
4: Kaç gündür kuşatmanın sürdüğünü, zafer kazanamadığınızı söylüyor.

0: Evet, süre uzadı. Ama vazgeçmiş değiliz.
1: Soğuk arttı, hayvanları telef oldu. Ne kadar süre daha burada kalacaklar? Dönüp yurtlarına gidecekler, bizi de yalnız bırakacaklar diyorlar. Hatta yaptıklarından dolayı pişman olduklarına dair Muhammed'e haber göndermişler.
0: Bu işte bir terslik var Nuaym. Emin misin?
1: Evet, eminim. Sizden teminat olarak bazı adamlarınızı isteyeceklermiş. Bunu güvenlik gerekçesiyle yaptıklarını söyleyeceklerdir. Sakın ola adamlarınızı onlara göndermeyin. İyi bilirsin ki Yahudiler kendilerinden olmayanları öldürmekte tereddüt etmezler.
0: Dediklerin doğruysa, Kurayza kendi sonunu hazırlıyor demektir.
1: Ebu Süfyan inanmadı. Ezeki bir adam. Neyse ki aklına bir şüphe düşürdüm. O da bir başarı.
0: İkrimeye söyleyin buraya gelsin. Gel İkrime, konuşacaklarımız var.
2: Seni dinliyorum.
0: Nuaym bin Mesud buradaydı. Yahudilerin fikirlerini değiştirdiklerini söyledi.
2: Ne yapacaklarmış?
0: Bizimle olan anlaşmalarını bozmak üzerelermiş. Muhammed'le sulh anlaşması yapmak istiyorlarmış.
2: Bana pek inandırıcı gelmedi.
0: Ben de inanmadım. Senden onlarla irtibata geçmeni istiyorum. Hareketlerine göre Nuaym'ın söylediklerinin gerçek olup olmadığını anlarız.
2: Peki onlara ne söylememi istiyorsun?
0: Geçen gün gönderdikleri haberin aslını öğren. Gerçekten bir saldırıya hazırlanıyorlar mı, bize sadıklar mı bilmek istiyorum.
2: En kısa zamanda sana haber getiririm. Nuaym haklıymış.
0: Neler oldu?
2: Sabahleyin saldırıya geçmek ve bu sefer Muhammed'den kurtulmak üzere hazır olun diye haber gönderdim. Yarın kutsal cumartesi günüdür. Savaşamayız. Ayrıca onu tamamen ortadan kaldırıncaya kadar bir güvence olarak bize rehineler vermediği sürece Muhammed'e karşı savaşamayız. Çünkü savaş aleyhinize dönerse bizi burada yalnız bırakmayacağınıza emin olamıyoruz dediler.
0: Nuaym haklıymış demek. Bundan sonra adımlarımızı buna göre atacağız.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
0: Radyo Hedef.
7: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayat-ü Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayat-ü Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
2: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Hazreti Peygamber ve ashabının namazda cemaati beklemeleri. Hazreti Peygamber'in bu husustaki davranışı. Allah'ın Resulü mescitte kâmet getirildiğinde eğer cemaat azsa otururdu. Namazı hemen kıldırmaz beklerdi. Eğer cemaat çok olursa kalkar namazı kıldırırdı. Hazreti Peygamber namaza gelenlerin ayak sesini duyduğu sürece beklerdi. Ashabın gece yarısı geçinceye kadar namazı beklemeleri. Hazreti Peygamber bir askeri birliği hazırladı. Böylece gecenin yarısı geçmişti veya neredeyse yarıya geliyordu. Hazreti Peygamber mescide gelerek halk namazı kıldı, dönüp evlerine gitti. Siz hala namazı bekliyorsunuz. Dikkat ediniz, siz namazı bekledikçe namazda sayılırsınız buyurdu. Hazreti Peygamber'in öğle ve akşam namazından sonra oturup gelecek namazı bekleyenlere müjde vermesi. Hazreti Peygamber akşam namazını kıldıktan sonra dönenler döndüler, diğer namaz için kalanlar da kaldılar. Peygamber çıktı ve işte bu Rabbimizin göklerin kapılarından bir kapı açmasıdır. Sizinle meleklerine karşı iftihar ederek benim kullarım bir farizayı yerine getirdiler ve ikinci farizayı bekliyorlar der. Muaviye öğle namazını kıldırdıktan sonra mescitten çıkarken ben dönünceye kadar durunuz dedi. Bizim yanımıza bir aba giydiği halde çıka geldi. İkindi namazını kıldırdıktan sonra size peygamberin yaptığı şeyi haber vereyim mi diye sordu. Biz de evet dedik. Muaviye, sahabiler Hazreti Peygamberle beraber bir farzı kıldılar, sonra oturdular. Hazreti Peygamber ikinci namaz için mescide geldiğinde siz daha gitmediniz mi dedi. Sahabiler de hayır dediler. Hazreti Peygamber, keşke görseydiniz Rabbiniz gökte bir kapı açmış, sizin meclislerinizi meleklere göstermektedir. Siz namazı beklemekteyken o sizinle iftihar ediyor buyurdu. Hazreti Peygamber'in yatsı namazını gece yarısına kadar bekleyenlere müjde vermesi. Hazreti Peygamber bir gece yatsı namazını gecenin bir bölümüne kadar tehir etti. Sonra namazı kıldırdı ve ashabına dönerek halk namazı kılıp uykuya daldı. Sizse namazı beklediğinizden beri namaz içindesiniz buyurdu. Kesinlikle herhangi biriniz ikinci namazı beklemek için oturursa o namazda sayılır. Melekler, ya Rab onu affeyle, ona merhamet eyle diye dua ederler. Onlar namazgahlarından kalkmadıkça veya abdestleri bozulmadıkça namazları devam eder buyurdu. Hazreti Peygamber bir keresinde bir kul namazgahında ikinci namazı beklemek için oturursa melekler, ya Rabbi onu affet, ya Rabbi onu affet derler. Bu dua o kişi oradan kalkıp gidinceye veya abdesti bozuluncaya kadar devam eder buyurdu. Hazreti Peygamber'e abdestsiz olmak nasıl olur diye sorunca Hazreti Peygamber gaz çıkarmaktır dedi. Hazreti Peygamber'in ikinci namazı beklemeye teşvik etmesi. Hazreti Peygamber size Allah'ın kendisiyle hataları sildiği, günahları kefaretlendirdiği şeyi haber vereyim mi buyurdu. Sahabiler, evet ya Resulallah, haber ver dediler. Hazreti Peygamber, şiddetli ve sıkıntılı zamanlarda abdesti yerli yerinde alarak, mescitlere çokça adımlar atmak ve namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte asıl cihat budur dedi. Ebu Hureyre'nin Hazreti Peygamber zamanındaki cihada hazır bulunma hakkındaki görüşü. Ebu Seleme bana, ey kardeşimin oğlu, Ali İmran suresinin 200. ayeti hangi şey hakkında nazil olmuştur biliyor musun diye sordu. Bilmiyorum dedim. Bana, Ebu Hureyre'den dinledim diyordu ki, Hazreti Peygamber zamanında devamlı asker besleyip cihada hazır durumda bekletmek yoktu. Ayetteki cihada daima hazır bulunun emri, namazdan sonra gelecek namazı bekleyin demektir, dedi. Hazreti Peygamber'in cemaatle namaz kılmaya verdiği önem ve ama olana bile cemaati terk etmek için ruhsat vermemesi. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, ben iki gözden amayım. Evim uzaktır. Elimden tutup beni mescide getirecek bir kimse var. Ama benim emrimde değildir. Bana namazlarımı evde kılmak için izin verir misin? Dedi. Hazreti Peygamber, sen ezanı işitiyor musun? Diye sordu. Ben evet deyince Hazreti Peygamber, senin ruhsatın yoktur buyurdu. Hazreti Peygamber bir gün mescide geldiğinde cemaati az görerek, bir gün birisine cemaate namaz kıldırmasını emredip de namaz vaktinde evinde oturup namaza gelmeyenlerin evlerini başlarına yıkmayı isterdim, dedi. Ben, ey Allah'ın Resulü, benimle mescit arasında hurma bahçeleri ve diğer ağaçlar vardır. Elimi tutup getireni de her an bulamıyorum. Acaba namazı evimde kılsam caiz midir, diye sordum. Hazreti Peygamber, sen kâmet sesini duyuyor musun, diye sordu. Duyuyorum, dedim. Hazreti Peygamber, o halde namaza gel, buyurdu. Abdullah bin Mes'ud ve Muaz bin Cebel'in cemaat hakkındaki sözleri. Abdullah bin Mes'ud şöyle diyor. Kim ki yarın Müslüman olarak Allah'a kavuşmak istiyorsa, şu namazlarını doğru kılsın. Nerede ezan okunursa orada eda etsin. Çünkü Hazreti Peygamber'in belirttiği hidayet yollarından biri de cemaatle namaz kılmaktır. Cemaate gelmeyerek evinde namaz kılan kimseler gibi namazları evde kılmayı alışkanlık haline getirirseniz, Hazreti Peygamber'den kalan bir sünneti terk etmiş olursunuz. O zaman da şaşkınlığa düşersiniz. Güzelce abdest alıp mescitlerden birisine gitmek için evinden çıkan hiçbir kimse yoktur ki Allah ona attığı her adım için bir sevap yazmasın, derecesini yükseltmesin ve bir günahını silmesin. Hatırlıyorum ki bizden münafıklığını herkesin bildiği kimselerin dışında hiç kimse cemaatten geri kalmazdı. Adam iki kişi tarafından ayakları yerde sürünerek getirilir ve safın arasına durdurulurdu. Muaz bin Cebel şöyle diyor. Kim ki Allah'ın huzuruna emin olduğu halde gelmek istiyorsa, şu beş vakit namazı ezanın okunduğu yerlerde kılarak gelsin. Çünkü bu hidayet yollarından birisidir. Peygamberimizin sünnet kıldığıdır. Sakın benim evimde bir namazgahım vardır, ben orada namaz kılıyorum demeyin. Çünkü eğer siz böyle yaparsanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Eğer peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, sapıtırsınız. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmayanlar hakkında ashabın düşünceleri. İbn Ömer şöyle diyor. Biz bir kişiyi sabah ve yatsı namazlarında cemaatte görmediğimiz zaman onun hakkında kötü şeyler düşünüyorduk. Gece ibadeti yüzünden sabah namazını cemaatle kılamayan kimse hakkında Hazreti Ömer'in sözü. Şeffa, Beni Adi bin Kab kabilesinin hanımlarındandı. Ramazan'da Hazreti Ömer'e geldi. Hazreti Ömer ona hitaben, ''Kocanız Ebu Haşme'yi niçin sabah namazında görmedim?'' dedi. O da cevap olarak, ''Ey müminlerin emiri, o bütün gece çalıştığı için sabah namazına gelemedi ve sabah namazını evde kıldıktan sonra uykuya daldı.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ''Allah'a yemin ederim ki, eğer sabah namazına gelseydi, bence onun bütün gece ibadetinden daha üstün olurdu, dedi. Şeffa binti Abdillah şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer evime geldi. Baktı ki iki kişi uyumaktadır. Bunların ikisine ne oluyor ki bizimle beraber sabah namazına katılmadılar, diye sordu. Ben, ey müminlerin emiri, bunlar yatsı namazını cemaatle kıldıktan sonra eve gelip Ramazan olduğu için sabaha kadar namaz kıldılar. Sabah namazını da evde kılıp yattılar dedim. Hazreti Ömer, sabah namazının cemaatle kılınması benim yanımda sabaha kadar namaz kılmaktan daha sevimlidir dedi. Ebu Derda'nın cemaatle ilgili sözü ve İbni Ömer'in cemaate yetişemediği zaman bunu telafi etmeye çalışması. Ümmü Derda şöyle anlatıyor. Ebu Derda öfkeli bir halde eve geldi. Seni kızdıran nedir diye sordum. Ebu Derda, Allah'a yemin ederim ki ben Muhammed'in işinden cemaatle namaz kılmasından başka bir şey anlamıyorum dedi. İbni Ömer, yatsı namazını cemaatle kılmayı kaçırdığında o gece sabaha kadar gecesini ibadetle ihya ederdi. Haris bin Hişam'ın gerdek gecesinde sabah namazına gelmesi ve kendini ayıplayanlara verdiği cevap. Haris bin Hişam evlendi. Bu zat sahabiydi. O devirde kişi evlendiği zaman birkaç gün dışarı çıkmazdı. Tabii sabah namazına da gelmezdi. Haris ise öyle yapmadı. Evlendiği gecenin sabah namazına geldi. Haris'e, sen bu gece gerdeğe girmişsin. Nasıl namaza çıkarsın denildi. O da, Allah'a yemin ederim ki beni sabah namazında cemaatle namaz kılmaktan alıkoyan bir kadın çok kötü bir kadındır dedi. Hazreti Peygamber'in safların düzgün olmasına gösterdiği ihtimam. Hazreti Peygamber safları kontrol eder ve herkesin aynı hizada durmalarını sağladıktan sonra ileri geri durmayın ki kalplerinize ihtilaf girmesin. Allah ve melekleri ilk safa duranları över ve onlara rahmet dilerler buyururdu. Hazreti Peygamber evinden çıkıp mescide geldi. Bizlere niçin meleklerin Rablerinin katında saf tutmaları gibi saf tutmuyorsunuz dedi. Biz, ey Allah'ın Resulü, melekler Rablerinin katında nasıl saf tutarlar dedik. Hazreti Peygamber, ilk safları tamamladıktan sonra diğer saflara başlarlar ve saflar arasında boşluk bırakmazlar dedi. Allah'ın Resulü, okun düzeltildiği gibi saflarımızı düzeltirdi. Hatta bir gün namaza çıktığında bir adamın göğsünü saftan dışarıda görünce, ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzelteceksiniz veya Allah sizin aranıza ihtilaf düşürecektir, dedi. Bundan sonra herkes omzunu arkadaşının omzuna, dizini onun dizine ve topuğunu da onun topuğuna yapıştırıyordu. Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin tekbirden önce safların düzeltilmesini emretmeleri. Hazreti Ömer, safların düzeltilmesini emrederdi. Saflar düzeltildiğinde bir adam gidip ona saflar düzeldi derdi. Hazreti Ömer de gelip namaza başlardı. Hazreti Ömer, safların düzeltilmesini emreder ve ey falan sen biraz öne çık, ey falan sen de biraz geri git derdi. Ravi, yanılmıyorsam Ömer şunu da söylüyordu. Adam geride kala kala sonunda Allah da onu geride bırakır demiştir. Hazreti Ömer namaz için kâmet getirildiği zaman saflarınızı düzeltiniz diye ikazda bulunurdu. Ey falan adam ileri çık. Ey falan adam sen biraz safın içine çekil. Allah sizin de melekler gibi durmanızı ister dedikten sonra biziz o saf saf dizilenler biz. Biziz o tesbih edenler biz ayetlerini okurdu. Bana maaş bağlanmasını istemek için Osman'ın yanına gitmiştim. O esnada kâmet getirildi. O sırada ben Osman'la konuşuyordum. Osman da ayaklarıyla çakılları düzeltiyordu. Safları düzeltmekle görevli kişiler gelerek safların düzeltildiğini haber verdiler. O da bana, tamam artık namaza giriyoruz, sen de safa gir dedi. Sonra tekbir aldı. Hazreti Ali şöyle dedi. Saflarınızı düzeltiniz ki kalpleriniz düzelsin. Omuz omuza yapışınız ki birbirinize merhamet edesiniz. İbni Mesud'un safların düzgün olmasıyla ilgili sözü. İbni Mesud şöyle diyor. Hatırlıyorum ki saflar tamamen düzgün bir hale gelmedikçe namaz başlamazdı. Abdullah bin Mesud şöyle diyor: Allah ve melekleri ilk safta duranlara salavat getirirler. Hazreti Peygamber'in ve İbn Abbas'ın ilk saf hakkındaki sözleri. Abdülaziz bin Rufey şöyle anlatıyor: İbn Zübeyr zamanında Mekke'de Hazreti İbrahim'in makamında ilk safta durmuştum. Amir bin Mes'ud el-Kureşi de gelip sıkışarak benim yanıma durdu. Amire, ilk safla ilgili bir şey var mı dedim. Amir, evet, Allah'a yemin ederim ki Hazreti Peygamber'in, eğer insanlar ilk safta namaz kılmanın sevabını bilselerdi, ya kurayla veya sırayla dururlardı dediğini işittim dedi. İbn Abbas şöyle diyor: Birinci safı elden kaçırmayınız. Birinci safın sağ tarafını seçin. Sakın direkler arasında saf tutmayın. İlk safta muhacirlerle ensardan başka kimse duramaz hadisi. Kays bin Ubade şöyle anlatıyor: Medine'de namaz için kâmet getirildiğinde ön safa geçtim. Ömer bin Hattab safları yararak öne geçti. Onunla beraber esmer ve hafif sakallı birisi vardı. Adam ilk safa gelince saftaki herkesi gözden geçirdi. Beni görünce kolumdan tutup geriye itti ve yerime kendisi durdu. Onun bu yaptığı çok gücüme gitti. Selam verildikten sonra bana döndü ve ''Seni geriye itmem çok mu gücüne gitti? Zoruna gitmesin ve bunun için gücenme. Ben Hazreti Peygamber'in ilk safta muhacirlerle ensardan başka kimse duramaz buyurduğunu işittim dedi. Oradaki adamlara bu kimdir diye sordum. Bu Übey bin Ka'b'dır dediler.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize

0: Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
4: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Kaf suresi 2. sayfeden devam ediyoruz. Allah Teala ve lekad halaknel insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsu ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. İnsanın yaratılmasından bahsediyor. Yine burada kasem var, yemin var. Allah Azze ve Celle yeminle bize bu hakikati ifade ediyor. Bunun temelinde Cenab-ı Hak insanı ben yarattım. Yaratmam da bana kul olması üzerine iptina eder. Eğer insan kulluk ediyorsa, Allah Teala'yı tanıyorsa, Mevlasına onun yönelişi varsa, o zaman yaratılışının gereğini ifa ediyordur. وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ And olsun, yemin olsun ki insanı biz yarattık. وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Yarattık ve نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ Ve şunu da biliyoruz ki مَا تُوَسْوِسُ بِهِ O insana gidiyor zamir. Nefsuhu, nefsi ona ne tür vesveseler veriyor? Vesvese es-savtul hafiyyu, gizli ses demek. Yani ne kadar evhamı var, ne kadar zan var, ne kadar şüphe var, neler var içinde. Ve ne'lemu ma tuvesvisu bihi nefsu. O halde insanı bu kadar bilen, bu kadar yakından tanıyan Allah Azze ve Celle niçin onu diriltmeyi murad ettiği zaman diriltmekten aciz olsun? Sonra ve ne'lemu ma tuvesvisu bihi nefsu. Eğer Allah Teala insanın İçinde geçen her şeyi, o vesveselere varıncaya kadar bunları biliyorsa ve bilmesi Cenab-ı Hakk'ın bir hesaba, ahirete yönelik değilse ne mana ifade eder ki? Hikmetsiz bir durum, hikmetsiz bir ameliye olur. Biliyorsa bunun lazım anlamı şudur ki Allah Teala insanın aslında içinde geçenden dolayı Cenab-ı Hak onu hesaba çekmez, içinde geçenden dolayı. Hatta içinden geçeni de biliyorsa o zaman yaptıklarını bilmekten neden aciz olsun ki? Eğer içinden geçenleri biliyorsa, o kadar bir kudreti ve nüfuz alanı varsa, pekala, o Allah diriltmeye de kadirdir. Ve ne'lemu ma tuvesvisu bihi nefsu ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz o insana min hablil verid. Aslında habl verid ikisi de damar demek. Yani o zaman burada izafet beyan içindir. Yani aynı kelimeyi kendi gibi başka bir kelimeye, aynı manada olan bir kelimeye izafe edemeyiz. O zaman yani buradaki izafet beyan içindir diyoruz. Min hablil verid. Yani biz o insana, Ademoğluna şah damarından daha yakınız buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki şah damarından yakınız derken bu ayet-i kerimede hareketle vesile inkar edilir mi? Eğer bu vesilenin olmayacağına delil olsaydı ayet-i kerimeler şu çerçevede devam etmeyecekti. İz yetelakkal mutelakkiyani anil yemini ve ani şimali kaid. Yani yetelakkal mutelakki, yani Allah Teala'nın insan için görevlendirmiş olduğu melekler, onlar alıyorlar, kayda geçiyorlar insanın amelini. İz yetelakkal mutelakki yani anil yemini ve ani şimali kaid. Sağında oturan, solunda oturan iki tane melek var. Sağdaki hayrı, soldaki insanın şerrini kayda geçiyor. Eğer Allah Teala her şeyi biliyorsa o zaman insanın yapmış olduğu hayrı şerri

bilir Allah Azze ve Celle. Peki neden o halde meleklere talimat veriyor, melekler yazıyor, insanı hayatın bütün anında, alanında o melekler takip ediyorlar. Sadece helada ve cimada insanın yanında yoklar. Onun dışında her yerde bunlar var. Kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun. Neler yapıyorsanız onları kayda geçen melekler var. Peki Allah Teala biliyorsa neden meleklere bu kayıtla alakalı emir veriyor Cenab-ı Hak? Niçin böyle bir talimatı var? İnsan teşvik ediyor. Diyor ki sen sürekli meleklerle beraber dolaştığını unutma. Melekler varsa harama başını çevirip bakamazsın. Allah'a isyan edemezsin. Eğer sigara haramdır diyorsak o zaman ulema, fukaha bu noktada işte insan kendi nefsine zulmedemez. Malını saçıp savuramaz. Eğer biz bu ayetleri doğru okursak bizi nereye götürecek? İnsan bedenine zararı olan sigarayı içmek haram, o hükme götürecek. Müslüman malını kullanır. Niçin kullanır? Ya kendine ya ümmete, insanlığa bir faydası olsun diye. Ama Allah Teala ekulu veşrabu ve la tusrifu, yiyin, için, nimetler sizin için. Ama israf etmeyeceksiniz. Nehrin kenarında olsanız bile buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, bir nehrin kenarında orada bile israf etmeyeceksin. Orada bile suyu iktisatla kullanacaksın. O halde yani bu hayat bizi alacak. Nereye götürecek? Takip ediliyorsun. Melekler var. Onların murakabesindesin. Bu Müslüman bu şuura, bu anlayışa, bu akleye sahipse yalanı olmaz. Harama bakmaz. Menhiyat, neleri yasakladıysa içkidir vesairedir, onları kullanmaz. O halde meleklerin varlığı, onların bizimle beraber dolaşması, Müslümanları Allah Teala onlar vasıtasıyla kulluğa, ibadete teşvik ediyor. Bak, radardasınız diyor. Radar varsa arabanın kilometresini ona göre şoför ayarlıyor. Öyle bir bilinç oluşturuyor. Ya da polis var dendiği zaman kemer bağlanmıyorsa, öyle bir şuur yoksa polis kontrolü geldiği zaman daha öncesinden kemeri bağlıyor. Neden? Orada bir muhakeme var, muhasebe var diye bunu yapıyor. O halde melekler sizi sürekli gözetliyorlar. Peki Allah Teala madem biliyorsa neden meleklere veriyor? Çünkü kainata vesile vasıta sistemini koydu. Melekler üzerinden insanoğlunun amelini kayda geçiriyor. Peygamberler vasıtasıyla vahiy gönderiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'la bizim aramızda Kur'an-ı Hakim'e muhatap olma noktasında vasıta, vesile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hayata baktığınız zaman bütün her noktaya Cenab-ı Hak bunu koydu. Eğer siz bu ayetten hareketle yani ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid, biz insana şah damarından daha yakınız, dolayısıyla arada vasıta vesile olmaz olamaz, Allah'la bizim irtibatımız doğrudan hayrı şerri kaydetmesi doğrudan derseniz, hemen sonrasındaki ayet-i kerime dur diyor. Öyle değil. İz yetelakkal mutelakkiyani anil yemini ve anil şimali kayıt buyuruyor Cenab-ı Hak. Sonra devam ediyor. Ma yelfidu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Lafada ağızdan çıkarmak, atmak demek. Ma yelfidu min kavlin, hayır ve şer olarak ağzından attığı, çıkardığı, konuştuğu hiçbir cümle, hiçbir ifade yok ki İlla ledeyhi, onun yanında vardır. Onun yanında vardır. Yani ağzından çıkan hiçbir kelime yok ki şöyle olmasın. Ne olmasın? Ledeyhi rakibun atid. Onun yanında amellerine şahit bir murakip var. Atidun nedir o? Hazır, murakip, orada melek olmasın. Yani ağzından çıkan bir şey olmasın ki o adamın yanında onları kayda geçen melek, hazır melek olmasın. Yani her dediğimiz anında kayda geçiyor. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ.
وجاءت سكرة الموت ölümün sarhoş

musluğu geldiğinde bil hakkı, buradaki hak hikmet çerçevesinde anlarsak, halakas semavati vel arda bil hakkı, Allah azze ve celle semavatı ve yeri bil hak, bir hikmete bağlı olarak yarattı. Ve caet sekratul mevti, ölüm sarhoşluğu bir gerçek olarak geldiğinde, hikmetlere bağlı olarak geldiğinde, çünkü insan dünyaya geldi, burası imtihan yeri, her şeyin eceli var. O da yaşam alanı içerisinde müddetini, ömrünü doldurunca ayrılacak. Ayrılmalı ki bu nimetlerin hesabını Allah Teala'ya vereceği o mahşere yürüsün. Kabir aleminden, berzahtan oraya yürüsün insanoğlu. O halde ve caet sekretul mevtü bil hak, yani hikmetlerle ölüm sarhoşluğu geldiğinde, ya da bir gerçek, bir hakikat olarak geldiğinde, ya da bil hakkı, Kur'an-ı Hakim'in haber verdiği gibi, küllü nefsin zaikatul mevti, bütün insanlar, bütün canlılar ölümü tadacaklar, ölümü tadacaklar. İşte o hakikat insan için tahakkuk ettiğinde, ölüm döşeğinde bu gerçekleştiğinde, zalike ma kunte minhu tahid, zalike bu ölüm, ma mevsule burada, ma kunte minhu tahid, kendisinden kaçtığın, tahid, korktuğun, uzaklaştığın şey işte bu ölümdür. Ölüm sarhoşluğu geldiğinde anlayacaksın ki zalike ma kunte minhu tahid. Kul innel mevte ledi tefirrune minhu fe innehu mulaqikum. Kaçmış olduğunuz o ölüm gelecek, sizi içine alacak. Yani velev kuntum fi burucim muşeyyede, korunaklı burçlarda, kalelerde, onların içinde olsanız bile ölüm meleğin oraya girmesine hiçbir güç, çevrenizdeki muhafızlar da dahil, engel olamayacak. İnnel menaya la tadişu sehamuha, ölümün okları hedef şaşmaz kardeşim. Ve nufika fissuri, sura üflendiği zaman, sura üflendiğinde, zalike yevmul vaid, yani burada ikinci surdan bahsediliyor. İlk sur değil de ikinci, artık diriliş başlıyor. Ve nufika fissuri, insan dünyadan bahsetti, dünyada meleklerin yapmış olduğumuz her şeyi, her hayırlı ameli ya da şer olanı kayda geçtiğini, مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ, yani yanımızda melekler var, ağzımızdan ne çıkıyorsa onlar kayda geçiyorlar. Peki buradan ölüm döşeğine gitti, korktuğunuz, endişe duyduğunuz ölüm gelecek, bundan kaçış yok. Peki sonra kabir alemi, kabir aleminde şu kadar bir zaman kalacaksınız ve kıyamet kopacak. Kıyametten sonra diriliş başlayacak. Özet ifadeyle insanoğlunun hayatının ana unsurlarını bize anlatıyor. Ve nufika fissuri, sura üflendiğinde, zalike, yani bu sura üfleme günü, bugün yevmul vaidi, tehdit günüdür. Yani Allah Teala size dünyada haber vermişti. Şunları yaparsanız ahirette şunlarla yüzleşirsiniz. Eğer Allah'a kul olmazsanız sizi şöyle bir azap bekliyor diye önceden peygamberler vasıtasıyla bildirmişti. Zalike yevmul vaid. İşte bu diriliş günü o tehdit günüdür. Allah Teala'nın haber verdiği andır bu an. Ve caet kullu nefsin ma'ha sa'ikum ve şehid. İnsanoğlu kabirden kalktı mahşerde. Peki bu gelişi nasıl olacak? Kimlerle beraber gelecek? Ve caet küllü nefsin, her nefis gelir, ma'ha kendisiyle beraber, küllü nefsin ma'ha sa'ikun, kendiyle bir sa'ik olduğu halde, hal değil mi? Ma'ha sa'ikun, onu sevk eden bir melek, bir de o şehidun, amellerine şahit olan bir melekle insanoğlu huzur-u ilahiye gelir, hesaba gelir. Yani inkar yok buyuruyor Cenab-ı Hak. Sevk eden bir melek var, başka bir yere gidemiyorsunuz. Bir de amellerinize şahit olan melek var. Nereye işaret ediyor? اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّ, yani hemen onun devamına, مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.

Meleklerle siz muhasara altındasınız. Onlar yazıyorlar ve sonra dirilişe doğru kabirden kalktınız, mahşere gittiniz. Ya yalnızda melekler var. Ve caet küllü nefsin ma'ha saikun. Her nefis de yanında ne olacak? Bir sevk eden melek olacak, bir de amellerine şahit melek. Orada mazeret yok, orada yalan yok. Dil bir takım mazeret cümleleri kurmaya teşebbüs ettiğinde melekler zaten oradalar. Ya da el yevme nehtimu ala fahihim, ağızlara mühür vurulacak, el konuşacak. Sahabe-i kiram efendilerimizin Kur'an'la hakimle münasebetlerini nereden anlıyorlardı? Elleri eğer bir tarafa uzanmıyorsa anlıyorlardı ki bu haram. Bir şeyi alıyorlarsa, yapıyorlarsa anlıyorlardı ki bu helal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakim'i onların yüreğine yazmıştı. Adımları, duruşları, oluşları, her şeylerinde Kur'an-ı Hakim'e tanık olurdu insanlar, şahit olurlardı. Yani bizde şöyle bir bilinç varsa, şöyle bir şuur varsa Hasan yanında yapamayız, polisin yanında yapamayız. Ama eğer onların olmadığı yerde, perdeler kapandığında, kapılar örtüldüğünde, insanların içinde yapamadıklarını eğer orada yapıyorlarsa, orada bir imani problem var demektir. Allah Teala'nın görünen görünmeyen her şeyden haberdar olduğuna inanma problemi var demektir. Ya da ağzımızdan çıkan her şeyi meleklerin yazdığını, her amelimizi, her hareketimizi meleklerin gördüğünü anlama, ona inanma noktasında problem yaşıyoruz demektir. Peki insan böyle gelir, lakad kunte fi gafletin min hada. O zaman kendisine yukalu lahum, onlara şöyle denir. Lakad kunte fi gafletin min hada. Yani bu azabın, bu halin sana gelmesinden önceden gafildin, bilmiyordun, inanmıyordun, reddediyordun, olmaz diyordun, hayaldin. Nice hayaller var şimdi sizinle beraber dolaşan burada. Sizin neslinizden onlarca, yüzlerce insan gelecek. Desem ki şimdi Muhammed kardeşim, şunlar senin çocukların, şunlar torunların, onlar onların torunları, senden 1000 tane kıyamete kadar belki 10 binler, 100 binler, Allah Teala Müslümanları hayırda ameli olacak Müslümanları çoğalsın. Peki bu kadar neslinden insan gelecek demiş olsam hayal gibi durur şimdi sizin gözünüzün önünde. Nasıl bu hayaldi ama yarın bunlar gerçek olacaklar. Allah Teala'nın yaratma zamanı geldiğinde o nesiller işte annelerinin rahimlerinden dünyaya yürüyecekler, dünyaya gelecekler. İnsanoğlu da ahireti böyle hayal görüyor. Kur'an-ı Hakim lakad kunte fi gafletin min hada. Min haza dedi, yani min hadel azabi, bu azaptan ya da bu belanın, bu imtihanın sana gelmesinden gafildin. Fe keşefna anke gıdaek, senden biz o örtüyü kaldırdık. İşte kıyamet, hakikat, hakikatle yüzleşme anı. Fe keşefna anke gıdaeke fe basaruke yevme hadid, şimdi senin basarın yani gözün el yevme bugün hadidun keskin, baktığın zaman görüyorsun artık, şüphe yok, %100 hakikat ya Rabbi diyorsun. İşte hesaptayım, ağzım mazeret cümleleri kurmak istiyor ama ellerim konuşuyor. Ya da vecaet küllü nefsin maha saikun ve şehid, sevk eden melekler var, şahit melekler var, onlar konuşuyorlar. Hakikatle öylesine yüzleştiniz ki gerçeğin tahakkuk etmesine müdahale edemiyorsunuz. Vakala karinuhu, işte o zaman karin konuşacak, arkadaşınız ya sizi oraya getiren melek konuşacak. Hada ma ledeyye atidun, işte bu yanımdaki hazır ya Rabbi, bu adam hazır. Yani bu nereye sevk edilecekse hazır halde. Yani ameliyata birisini alırken önce alıyorlar, ona bir takım ilaçlar veriyorlar, ameliyat için kıyafetlerini çıkarıyorlar, ameliyat kıyafetlerini ona giydiriyorlar, o halde ameliyat salonunu alıyorlar. İlgili melek de vakale karinuhu hada maledeyye atid,
İşte

Bu yandaki adam hazır ya Rabbi. El kıyafi cehenneme. O meleklere hadi atın bu adamı. El kıyafi cehenneme. Cehenneme atın. Külle keffarin anid. Keffar. Yani hakikati öyle örtüyor ki mübalağa vezniyle getiriyor. Bir defa durup da ya bu da gerçek olabilir demedi, bakmadı. Bütünüyle üzerini kat be kat o hakikatin örtmüştü. O halde şimdi bunlara merhamet edilmez. Elkıya fi cehenneme, cehenneme atın. Külle keffarin anid. O inatçı olan zalimleri, kafirleri. Peki başka nedir onların hususiyeti? Menna'ilil hayri. Hayır burada mal. Belki öyle alırsak daha doğru olur. Hayrın insanlara ulaşmasına engel olan. Yine mübalağa vezniyle getiriyor. Menna'ilil hayri. Veya İslam'ın insanlara ulaşmasına engel olan o inatçı kafirlerin tamamını, hepsini, onları cehenneme atın. Menna'ilil hayri. Mu'tedin, zalim, mütecaviz, hududu ilahiye tecavüz edenleri atın. Başka nedir onların sıfatı? Muribin. Kendisi de şüphede, İslam hakkında derin şüpheleri var. Bir de sürekli gazetesi, mecmuası, televizyonu, tiyatrosu, her şeyle insanlara şüphe veren bu adamları atın buyuracak Cenab-ı Hak cehenneme. Ellezî ceale ma'allâhi ilâhen âhar. Yani bu adamın diğer özelliği ise ceale ma'allâhi ilâhen âhar. Allah'la beraber başka ilahlar kabul etti. فَاَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّد۪يدِ. Onu şiddetli azabın içine, cehenneme atınız. قَالَ قَر۪ينُهُ رَبَّنَا مَا اَتْغَيْتُهُ. Şimdi şeytan konuşacak. Diyecek ki ya şeytan konuşuyor ya da o tebaaydı, ayak takımıydı. Onların ideologları vardı. Onları o yola çeken adamlar vardı. Birbirlerini suçlayacaklar. Aldanan diyecek ki bu beni aldattı ya Rabbi. Aldatan da diyecek ki ya Rabbi onun aklı vardı, gelmeseydi benimle beraber. Şimdi o tabi olan efendisini, onu aldatanı suçlayacak. O da kendisini müdafaa noktasında diyecek ki kâle karînuhu, onun karini yani aldatan arkadaşı, rabbena ma atgaytuhu, ben onu sapıtmadım ki ya Rabbi. Velakin kâne fî zalâlin ba'id. Ba'idin anil hakkı. Hak'tan çok uzakta, dalaletin içindeydi bu adam. Ben de biraz daha derinleştirdim ona. Velakin kâne fî dalâlin ba'id. O istiyordu zaten ya Rabbi. Ben sapayım diyordu. Ben ihanet edeyim. Benim bir peygamberle ona karşı mücadelem olsun. İstiyordu bunu. Kendi istedi. Biz de bir parça yardımcı olduk dalaletinin artması için, onu söyleyecek onları aldatanlar. Kâle lâ tahtasimû ledeyye. Cenab-ı Hak buyuracak ki hayır, artık olanlar oldu. Yaşadığınız hayat dünyada kaldı. Burada husumet yok. Burada niza yok. Sizi işte orada bekleyen bir cehennem var. Kâle Allahu Teala. Allah Teala buyuracak ki lâ tahtasimû ledeyye. Benim katımda münazaa yapmayın. وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ. Size ben uyarıyı peygamberler vasıtasıyla önceden bildirdiğim halde şimdi benim yanımda böyle birbirinizi suçlamayın. مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Söz benim katımda değişmez. Yani ben وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ. Size önceden o uyarıyı peygamberler vasıtasıyla bildirmiştim. Kafirler cehenneme girecekler. Kurtuluşu yok onların cehennemden. Hem de hükümleri halidine fiha ebeda olacak. Ebediyen orada kalacaklar. مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ. Söz benim katımda değişmez. وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ. Ben kullara karşı zalim değilim. Yani siz kendi nefsinize zulmettiniz. Bugünleri siz hazırladınız, ayarladınız. Dünyadaki

İsyanlarınız, küfrünüz, tuğyanınız sizi buraya kadar getirdi. Peki bu ayet-i kerimeyi bazıları yanlış anlıyorlar. Diyorlar ki, مَا يُبَدَّ الْقَوْلُ لَدَيَّ Allah Teala katında söz değişmez. O zaman teravih namazı olmaz diyorlar. Neden teravih olmaz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem خَشِيْتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ İki akşam kıldırdı, üçüncü akşam çıkmadılar. Sabah namazından sonra buyurdular ki, bunun size farz kılmasından endişe ettim. Onun için kılmadım. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz baktılar ki Allah Resulü ahirete gitti. Onu kılmak istiyorlardı ama kılmamasının gerekçesi olarak da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farz kılınma endişesini tasdih ettiler. Peki Allah Resulü aleyhisselamdan sonra teravih sahabe, Müslümanlar kılsalar farz olur mu? Olmaz. Çünkü vahiy kesildi. Artık bundan sonra farz olma imkan ve ihtimali yok. Bu hadise bakarak Ömer radıyallahu anh Efendimiz teravih namazını kılmaya başladı. Peki hani hadis-i şerifte farz kılmasından endişe ediyorum. Peki namazlar 5 vakitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan 5 olarak almıştı. Eğer teravih farz kılmış olsaydı hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem endişesi onun için kılmadılar. Bu durumda ne olacaktı? Namazlar 5'ten 6'ya çıkacaktı. Ama Allah Teala Kur'an-ı Hakim'de benim katımda söz değişmez diyor. Nasıl 6 olacaktı ki? O halde bu hadis Kur'an'a, bu ayete uymuyor. Çünkü ayet-i kerimede Allah Teala'nın verdiği hükümlerin değişmeyeceğinden bahsediyor. Peki ulemamız bu meseleyi nasıl anlıyorlardı? Ne diyorlardı onlar? Yani farz kılınması şu şekilde olur. Kur'an-ı Kerim bize kaç ayet-i kerimede Resulullah Aleyhisselam'a ittiba edin. Onun sünnetine bağlanın. O sünneti hayatınıza tatbik edin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyma noktasında teravih Allah Resulü'nün sünneti olacaktı. O cihetle bir yükümlülük gelecekti Müslümanlara. Ya da farz kılmasından endişelendim diyerek bu farzı kifaye olurdu Müslümanlara. Farzı kifaye olurdu. Bu noktada bir endişesi olmuştur sallallahu aleyhi ve sellemin. Bu ve benzeri bağlamda anlıyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini. Ma yubeddelul kavlu ledeyye. Ya da ulema Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürekli teravih kıldıysa Efendimizin devamlılığından farz hükmünü ya da vacip hükmünü çıkarabilirlerdi. Resulullah aleyhisselam bunu devamlı kıldıysa Ramazan gecelerinde o halde biz de kılalım derlerdi. Yani bu saviyelerden baktığınız zaman o zaman farzların 6 olması, yani Ramazan girdiğinde 5 vakit namaz farz, bir de 6.'sı teravih farz olur. Efendimiz aleyhisselamın endişesi 6. Vakit olur, işte 6. farz namazlar içerisinde teravih olur, böyle bir endişe değil. Bilakis ulemanın mutalaa ettiği gibi o bağlamda, o zaviyede anladılar. Zaten 5 vakit namazla alakalı o uzun hadiste Efendimiz aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'a huzura gidiyor, sonra dönüyor, gidiyor, dönüyor, en son 50'den 5'e düşüyordu 5 vakit namaza. Peki Efendimiz ne buyurmuşlardı? Hiye hamsun ve hiye hamsune. Yani o namazlar 5'tir ama 50'dir. 5'tir amel cihetiyle, 50'dir sevap cihetiyle. Men câbil haseneti felehu aşru emthâliha. Kim bir hasene yaparsa karşılığında 10 hasene alır. Yani bir namaz 10'la çarptığınız zaman 10 yapar. 5 vakidi 10'la çarptığınız zaman 50 yapar. Yani Allah Teala Efendimiz Aleyhisselam'a ve ümmetine olan merhametinden dolayı 5 kılacaksınız, 50 alacaksınız. Efendimiz de biliyor bu ayet-i kerimeyi. Onun için sonunda, yani biliyor derken onlara tariz olsun diye söylüyorum. Elbette Allah Resulü Aleyhisselam Kur'an'ı bütün şekilleriyle, bütün suretleriyle, bütün manalarıyla bilen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bizim bildiklerimiz alimlerin, ulemanın, meşayih-i kiram bildikleri, Efendimiz Aleyhisselam'ın bildiklerine bağlıdır.
ona

0: uygun olunca ancak o zaman meşru olur ulemanın Kur'an-ı Hakim üzerindeki mutalaları. Peki onun sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la yubeddelu kavlu ledeyye, benim katımda söz değişmez, hüküm değişmez. Yani 50 vakit namaz 5'e düştü, zannetmeyin ki burada bir değişiklik var. Allah Teala değiştirmiyor. Neden 50 kılacaktınız? 50 sevap almak için. Şimdi 5 kılıyorsunuz, 50 sevap alıyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselam'a ve ümmetine olan merhametinden dolayı Cenab-ı Hak hükmü değiştirmiyor. Sevabı yine 5'te size 50 olarak veriyor. Burayı da bu bağlamda değerlendiriyoruz. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَأْتِهِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. Peki insanoğlu meleklerin yaptıklarını, konuştuklarını, kayda geçişi oradan başlamıştı. Sonra وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, ölüm anı, diriliş, mahşer, mahşerdeki o durumlar, onlardan bahsetti. Şimdi cehennem, sevkiyatlar karşısında durumu nasıl olacak? Neler söyleyecek cehennem? Allah Teala cehennemi konuşturuyor. Burada bir temsil yok. Bilakis cehennem konuşacak. Nasıl insanların elleri konuşuyorsa burada da İmam Nesefi rahmetullahi aleyh bizzat cehennemin konuşacağını haber veriyor. Ellerin kıyamet günü konuşacağı gibi ayakların. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ, o gün biz cehenneme deriz. Helim tele'ti, doldun mu diye. Ve tekulu hel min mezid. İki türlü mana verilir buraya. Yani yer mi kaldı ya Rabbi, her yer doldu. Ve hel min mezid, ya da daha var mı, daha cehennemlik var mı, onları beklediğini cehennem ifade edecek. Allah Teala bizi o cehennemin bu ifadeleri haklarında söylemiş olduğu insanlardan kılmasın, onlardan uzak eylesin. İnsanlar ölüm döşeği, ahiret ve cehenneme sevk ediliş, cehennemin onlara dair ifadeleri onlara naklettikten sonra bu bahse inananlar, dirilişe inananlar, onlar Müslüman olarak bir hayat yaşayacaklar. Peki onların ahiretteki konumu nasıl olacak? Onların cennet halleri, şimdi onlardan bahsedecek kafirlerden sonra. Ve uzlifetil cennetu lil muttakine gayre ba'id. Ve uzlifetil cennetu lil muttakine. Cennet Müslümanlara yaklaştırıldığında, muttakilere, Allah'tan korkanlara, takva hayatı yaşayanlara, gayre ba'idin, uzak olmadığı halde cennet onlara yaklaştırılacak. Yaklaştırıldığında ne olur? Hâzâ mâ tu'adûne likulli evvâbin hafîz. Hâzâ mâ tu'adûn, İşte size vaat edilen nedir o? Yani sizin ve uzlifetil cennetu lil muttakîn, cennetin muttakilere yaklaştırılma hali, yaklaştırılma hali. Hâzâ mâ tu'adûne, ya buradaki hâzâ uzlifet mastarına göndeririz. Yani cennetin muttakilere yaklaştırılması ya da sevap. Hâzâ mâ tu'adûne. Mâ tu'adûne'yi hâzân sıfatı olarak da alabiliriz, haber olarak da alabiliriz. Hâzâ, işte bu mâ tu'adûne size vaat edilendir. Ya da size vaat edilen bu sevap, size vaat edilen cennetle yüzleşme hali kimler içindir? Likulli evvabin. Allah'a, dünyada bütün mevcudiyetiyle yönelen ve o yöneliş halinde kalanlar içindir. Likulli evvabin hafizin, hudud ilahi muhafaza eden evvab olanlar içindir. Hâdâ mâ tu'adûne müpteda alırsak likulli evvabin hafiz haberi olur ya da onun mutallakı haber olur. Peki men haşiyer rahmane bil gaybi, o da likulli evvabinden bedel. Yani bu sevap, cennetin yaklaştırılması kimler için? Evvab için. Onlardan bedel. Men haşiyer rahmane, Rahman'dan korkan. Haşiye aslında cennet ya da cehennem, mahşer, hesap aklına geldiğinde kalbi yerinden sökülüp çıkan adam. çıkan, içinde hafakanlar oluşan, ayetler okunurken ayet-i kerimeler gözlerinden yaşlar boşalan, Kur'an-ı Hakim'in hakikatine bütün mevcudiyetiyle inanan adamlar. Bu vaat edilen onlar içindir. Men haşiyer rahmane. Burada haşiyenin mef'ulü Rahman. Neden onu getiriyor? O haşye sahibi olanlara övgü olsun diye. Rablerinin Rahman olduğunu biliyorlar. Rahmanu'd-dünya, Rahimu'l-ahire. Ama ona rağmen haşyet hallerinde ödün vermiyorlar. Biliyorlar ki Allah Teala'nın rahmeti her şeyi kuşatmıştır ama yine karıncayı ezmiyorlar. Yine birisinin malına el uzatmıyorlar. Yine gözlerine onlar sahip çıkıyorlar. Men haşiyer rahmane bil gaybi. Bu da bil gaybi. Yani o Allah Azze ve Celle'den ne olduğu halde korkuyorlar. Er rahmane bil gaybi. Gayb neden haldir? Rahman'dan. Yani o Allah Azze ve Celle gaib olduğu halde, Rahman gaib olduğu halde, haşiyenin mef'ulü olan Rahman'dan hal, gaib görmüyorlar. Görmedikleri halde Allah'a karşı bir haşyet halleri var. Görmedikleri halde. Burada Müslümanları, o muttakileri öne çıkarıyor. Allah'ı görür gibi ibadet etmek. Efendimiz Aleyhisselam'ın ihsan tarifinde bize anlattığı gibi. Peki o zaman bunlar içindir vaat edilen cennet ve sevap. Men haşiyer rahmane bil gaybi. Bir de ve ca'e bi kalbin munib. Ona yönelen bir kalple geldi. Allah'a yönelen, munib, raci'in ila rabbihi, teslim olan bir kalple huzura gelen ve haşyet sahibi. Men haşiyer rahmane bil gaybi. Gayip olduğu halde, görülmediği halde Rahman'dan korkanlar içindir bu vaat edilenler. Udhuluha biselam. O halde onlara yukalu lehum. Yani o ehli cennete, muttakilere, cennet kendilerine yaklaştırılanlara şöyle denir. Udhuluha, cennete girin biselamin. Bütün kederlerden, sıkıntılardan uzak olduğunuz halde. Zalike yevmul hulud. Ötekilerin, cehennemliklerin helak günü bugün sizin ebediyet gününüz. Zalike yevmul hulud. İçinde ebedi kalacağınız cennete giriş gününüz. Lehum ma yeşâûne fîhâ ve ledeynâ mezîd. Onlar için, muttakiler için ma yeşâûne, diledikleri her şey var fîhâ, o cennette. Bir de ve ledeynâ mezîd, bizim katımızda buyuruyor Cenab-ı Hak, bir de daha ziyadesi var. O nedir peki? Veledeyna mezid. Yani onlar rü'yetullah'a muhatap olacaklar. Lillezine ehsenul husna ve ziyade. O husna, yani cennet kim için? İhsan makamında ibadet edenler içindir. Lillezine ehsenul husna. Husna o muhsinler içindir. Bir de ne var onlar için? Ve ziyade. Cennet onlar için bir de ziyade var. O da rü'yetullah'tır. Vucuhun yevme izin nadira ila rabbiha nadira. Yüzler o gün Allah Azze ve Celle'ye bakacak, mülaki olacaklar. O halde burada da veledeyna mezid, cennette her şey var, bir de katımızda ziyade var dediğine göre o da rü'yetullah'tır diyoruz. Allah Teala bizleri muttakiler kadrosuna ilhak edip cemaliyle müşerref kılsın.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.

0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukur Ambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kalk Kudüs'e gidelim başlıyor. Hazırlayan ve sunan Handan Yıldız Bayrak.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Başkentin ilk sesi FM 91.8 Hedef Radyo'dan ve sizi yerinizden kımıldamadan yeryüzünün gökyüzüne en yakın yerine götüren Kalk Kudüs'e Gidelim programından hepinize sevgiler, saygılar, muhabbetler. Her program yeni bir dua, yeni bir temenni olsun da kalkın Kudüs'e gidelim. Ben programcınız Handan Yıldız Bayrak. Radyoları başında bizimle olan tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli gönül dostları, yeri geldi bizi kış mevsiminde zifiri karanlıkta dinlediniz. Yeri geldi böyle güneşli yaz akşamlarında. Bazen evde dinlediniz, bazen yolda. Kimi zaman kulaklıkla dinlediniz, kimi zaman da en yüksek sesle. Her birinizin dinleme şekli her hafta değişti. Ben de bazen bu mikrofonlardan öfke dolu seslendim size, bazen de ümit dolu. Yeri geldi güldüm en gülünmeyecek konuyu işlesem bile, bazen siz de fark ettiniz boğazım düğümlendi, gözlerim yaşardı. Bazen de heyecanla ben gidiyorum hadi siz de gelin Kudüs'e dedim. Tekrarları hariç 102. yayınımızı yaptığımız bu frekansta yayının sunumu, dinleyenin dinleme şekli, inanır mısınız mikrofonlarımız hatta mikserimiz bile değişti. Fakat değişmeyen tek şey yayınımızın ekseni oldu. Tam 102 programdır bir derece bile ekseninden kaymadığı ve biz aslında yıllardır fakat özelde 3 yıldan fazladır Mescid-i Aksa'yı merkeze alarak yayın yaptık. Allah'a hamdolsun hayatımda Mescid-i Aksa'nın bereketini en çok hissettiğim yerlerden bir tanesi oldu Kalk Kudüs'e gidelim. Birçok dostluğun, bir sürü projenin startını bu vesileyle vermiş olduk. Kalbinde iman, vicdan veya insanlıktan asgari bir tanesini bile taşıyanlardan çok güzel geri dönüşler aldık. Hepsini ve hepinizi kalbimden muhabbetle selamlıyorum. Hatırlarsanız bir önceki hafta Doktor Abdüllatif Faslı ile Sumud'u konuşmuştuk. Sumud'a katılan gayrimüslimlerin hassasiyetlerinden bahsetmişti ve biz şu önermeyi çıkarmıştık Gazze özelinde. İnsan ya imani bir duruş sergiler Gazze için ki Müslüman olmanın gereğidir bu. Veya insani bir duruş sergiler.

sergiler Sumut'taki birçok gayrimüslimin karakterli duruşu gibi. Çünkü bu da insan olabilmenin ve insan kalabilmenin gereğidir. Biz bugün tüm bu şahsiyetli duruşların aksine, Müslümanım deyip İslamca, insanım deyip insanca bir duruş sergileyemeyen, belki de buna kapasitesi yetmeyen, ne bileyim ancak bu kadar insan olabilenlerden ve onların hilkat karibesi tepkilerinden bahsedeceğiz. Evet efendim, bugünkü yayınımızın adı Filistin Anksiyetesi. Hoş geldiniz.

küçük görüp sindirdiler. Seni hep özendirdiler. Paramparça edip sonra ceplerine indirdiler. Demokrasi işin süsü, hepsi de çakal sürüsü. Hayvandan daha kıymetsiz bunlara mümin ölüsü. Muasır medeniyetmiş, her şey bir oyun düzmece. Uyuttular senelerce, boşalttılar hazineni ve hep yok saydılar seni. Bir bak çocuklar ölürken uygarların tepkisine. Zerre kıymetin yok senin, ben böyle alçak düzenim. Gelmiş yine geçmiş yine. İnsan hakkı falan filan, hepsi de koca bir yalan. Vakti doldu yalanların, yarınlar tüm mazlumlar. Yeter ki uyan Müslüman.

Göze bak, vitrine kanma. Dünü hatırla, aldanma. Kanlar üstüne kurulan medeniyete inanma. Siyonlu haçlı el ele doymadılar böle böle. Yeniden var olmak için bil ki Türkiye son kale. Birleşmiş Milletler vay vay. Artık neye sayarsan sayın. Ne istediniz ulan siz kundaktaki bebeklerden? Hopsun inceldiği yerden. Bir bak çocuklar ölürken Uygarların tepkisiyle. Zerre kıymetin yok senin, ben böyle alçak düzen. Gelmiş yine geçmiş yine. İnsan hakkı falan filan, hepsi de koca bir yalan. Vakti dolu.

Bir bak çocuklar ölürken uygarların tepkisine zerre kıymetin yok senin. Ben böyle alçak düzenin gelmişine geçmişine dedi efendim Uğur Işılak. O dedi biz demedik. Kıymetli gönül dostları, bir yayın döneminin daha sonuna gelmek üzereyken üstümüze düşen tebliğ görevini bilgilendirerek, duygulandırarak, bazen utandırarak ve hatta utanarak yapmaya devam ettik. Ama tekdirden anlamayanın hakkı kötektir diyen atalarımızın yolundan gidip bu hafta başka bir yöntem deneyeceğiz. Efendim siz de bizimle duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz Kalk Kudüs'e gidelim Instagram hesabına veya 0531 843 5633 0531 843 5633 numaralı WhatsApp mesaj hattına yazabilirsiniz. Kıymetli gönül dostları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 63 yıllık hayatının 23 yılını tebliğle geçirdi. Risalet görevinin kendisine verilmesiyle birlikte onun söyledikleri insanlar arasında hızla yayıldı. Bildiğiniz konular, ilk yıllarda Mekke'nin büyük çoğunluğu inkar etti, az bir kısmı da iman etti. Hayatının sonuna kadar inkar dairesinden çıkmayan Mekkeli müşrikler veya Medineli münafıklar Efendimiz'i dinlemekten de vazgeçmediler. İslam'ın getirdiği adalet, eşitlik ve kul hakkı gibi ilkeler, özellikle Mekke'nin kabileci yapısını ve müşrik liderlerin imtiyazlı statükosunu tehdit ediyordu. Bu tehlikeyi yakından takip etmek zorundaydılar. Onu dinlediler fakat bir arpa boyu yol alamadılar. Bir başka cihetten bakınca vicdanen Hazreti Peygamber'in doğruluğunu ve Kur'an'ın olağanüstü bir hitabı olduğunu biliyor. Ancak kibir ve geleneklerine olan bağlılıkları nedeniyle bunu kabullenmekte zorlanıyorlardı. Fakat yine onu dinlemekten vazgeçmediler. Onu dinlemelerindeki bir başka sebep de onun ne anlattığını birinci ağızdan öğrenerek halkı İslam'dan uzaklaştırmak için üretecekleri yalanları veya yapacakları itirazları belirlemekti. Şimdi bana Hamdan sen ne anlatıyorsun diyebilirsiniz. Bakın o günden bugüne değişen hiçbir şey olmadı. Bizi de sırf bu sebeplerden dinleyenler var. Hadi aynayı çevirelim ve yansımalarını görelim. Sene 1915 civarı Birinci Dünya Savaşı başlamış. Filistin 1917'de İngiliz sömürgesi haline gelmiş. Ağır vergiler, kısıtlamalar, 48'de kurulacak illegal devletin altyapısı oluşturulmuş. 1948 sonrası işgal, katliam ve tehcir politikaları. Hop, Filistinliler de toprak sattı ama. Hadi ya. Bakın bunu söyleyenler tarihi veya gerçekleri bilmiyor değiller. Kastım şimdinin zır cahilleri değil tabii ki. Bu yalanı ilk söyleyenlerin amacı tıpkı müşrikler gibi gerçeği saptırmaktı. Maalesef maya tuttu. Araplar biraz daha erken uyandılar. Biz de yeni yeni gözlerimizi ovuşturuyoruz. İnanın bizi dinliyorlar ama doğruyu anlamak için değil, manipüle etmek için. Aksi takdirde geçmiştekilerin toprak sattığı meselesi varsayalım ki doğru olsa bile bugünkü katliamı normal kabul edebilir mi herhangi bir insan? Biraz Ege'ye, Akdeniz'e, Karadeniz'e bakın, toprak satanları görün. Sizin savunmanıza göre Allah muhafaza, birkaç on yıl sonra torunlarınızın parçalanmış bedenleri size normal gelecek mi? Hakikaten bu kadar kör müsünüz? Yoksa gerçeğin güneşi gözünüzü aldı daha doğru göremiyor musunuz? Yoksa konu Filistin olunca anksiyeteniz mi azıyor?

bastınız. Karanlık duvarları üzerime ördünüz. Psikopat gecelere ruhumu dövürdünüz. Çimento gülü oldum, yaşayan ölü oldum.

Evet, ben deli oldum. Beni siz delirttiniz, çirkin adamlar, dedi Osman Öztunç. Benim de söyleyecek birkaç aklı başında cümlem var derseniz sevgili dinleyenler, Kalk Kudüs'e gidelim Instagram hesabına ve 0531-843-5633 WhatsApp mesaj hattına yazabilirsiniz. Gelen mesajlarımız var, onlara bir yer verelim. Hayırlı programlar, teşekkür ederim. Çarşamba akşamlarınızın bilgi kütüphanesine Kalk Kudüs'e gidelim sezon sonu programına ve ekibine selam olsun. Direnişe selam, boykota devam, demiş Tayfur Reis. Çok teşekkür ediyoruz Tayfun Bey. Sezonumuzun son programı değil ama, değil mi? Sen yönetmenim. Sanki bir haftamız daha var. Evet. İnşallah. Selamünaleyküm Handan Hocam. Aleykümselam. Yahudilerin vaat edilmiş topraklar dedikleri sınır içerisine Güneydoğu toprakları da giriyor. Şu anda Urfa'ya baksak o verimli toprakların kaçta kaçı Yahudilere satılmış. Paravan şirketler aracılığıyla, demiş dinleyicimiz. İşte tam bir Müslüman bakışı, Müslüman feraseti ve hatta dünyayı doğru okuyabilen bir insanın bakış açısıydı bu. Evet efendim, toprak satmakla işgal aynı şey olamaz. Olmamalı da zaten. Velev ki olsa bile toprak satanlara zulüm uygulanamaz. Vahşice katledilemezler. Dünyanın hiçbir tarafında bebekler öldürülemez. İnsan cesetleri havada uçamaz. Fosfor bombaları atılamaz efendim. Bunun hiçbir mazereti yok. Bunu kim yaparsa biz onun karşısında oluruz ve ona gidecek bütün yolları engelleme çabasında oluruz diyelim. Evet efendim, dedik ki bugün Filistin deyince histerikli hale gelen zümreden bahsedelim ve onlara kulak verelim. Ve Allah'ın bizi muhafaza ettiği bu aciz halden dolayı Rabbimize şükredelim. Sevgili gönül dostları,

başladığımızda Aksa tufanı henüz başlamamıştı. Ama zaten boykot diye bir kavram yıllardır gündemimizdeydi. Siz de biliyorsunuz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma diyoruz her gün bu frekanstan. Fakat Aksa tufanı dünyada dengeleri değiştirdi ve boykot meselesi daha görünür hale geldi. Gazze'deki akıl almaz kıyımı finanse edenleri finanse etmek istemeyenler onurlu ve omurgalı bir davranış sergilediler. Üstelik sadece ülkemizde değil, dünyanın doğusundan batısına ve hatta Avrupa'da bile ciddi bir boykot hareketi başladı. Boykotun elimizdeki yegane silah olduğunu da anlattık durduk. Buraya kadar bir sorun yok aslında. Hatta biz boykotun ne tam olarak ne demek olduğunu anlayabilecek akli ve fikri olgunluğa sahip olduğumuz için dedik ki hesap ceza gününde Allah bebekler katledilirken ne yaptın dediğinde ki muhakkak diyecek. Ya Rabbi elimden gelen bir tek boykot vardı ve ben senin verdiğin rızıkla katilleri finanse etmedim. İnsanları katledenlere destek olmadım diyerek Allah'a en azından mazeret gösterebilmeliyiz. Bunu söyledik durduk biz yıllarca burada. Fakat hesap ceza gününde tabiri caizse ölmeyi bayılmak zannedenler bizim boykotla haşa Allah'a artistik yapacağımızı sandılar. Oysa ki biz elimizden bu geldi ya Rab fazlasını yapamadık affet diyecektik. Onlar zannetti ki boykot ettik ya nelerine yetmiyor diyeceğiz. Kayını mirasta kocasından biraz fazla pay alanlar en ufak haksızlığa uğradığında mangalda kül bırakmayıp kimseye hakkını helal etmeyenler zannetti ki o parçalanan bebekler onlardan hesap sormayacak. Biz o havada uçuşan cesetlerin canlı canlı çadırlarda yanan çocukların hesabı bizi de Allah önünde mahcup etmesin. Bizi de ahirette ateşte yakmasın diye boykot ediyoruz. Yoksa hiçbirimizin derdi yaradan artistlik falan değil. Sevgili dinleyenler, basit bir deterjan markasından veya bir kahveden, çikolatadan vazgeçemeyen, vicdandan da demeyeceğim artık akıldan yoksun insanlar dolu etrafta. Ben onların İrab'da mahalleleri olmadığını düşünüyorum ve en az önceki iddiaları ben uydurmuyorum. Sahi sizin de etrafınızda bu cihattan sözler söyleyen nakıs akıllılar yok mu? Yoksa bu maskara adamların hepsi bir tek benim etrafımda mı?

Başörtmek farz değildir. Nitekim mühür resimler yapmak lazım. Demokrasi, laiklik, insan hakları boş yere, boş ver. Çağdaşlığın ölçüsü 9. senfoni Generation Max

Realist ve pragmatist yaklaşımlar, Ali Baba'nın çiftliğine dönen bakımlar, devletin malı deniz yemeyen, cici rüşvet, tombul rüşvet, seni yerim rüşvet, benim memurum işini bilir, önce hüplet, sonra gümlet.

Evet efendim, gördüğünüz gibi bazı ayaklar yorgana sığsa da mezara sığmıyor ve üstadım dediği gibi gittiğinde görürsün bu yol mezarda bitmiyor. Başkentin Gürses'e FM 91.8 Hedef Radyo'dasınız. Radyo frekansları arasında rastgele gezerken bize denk geldiyseniz bugün bizi dinlemeniz gerekiyor demektir. Efendim, yayının başında Resulullah'ı beden kulağıyla dinlemek konusunda ısrarcı olan müşriklerin bu eylemlerinin sebeplerinden bahsederken demiştik ki, onun ne anlattığını birinci ağızdan öğrenerek halkı İslam'dan uzaklaştırmak için üretecekleri yalanları veya yapacakları itirazları belirlemek. Yine diyoruz ki o günden bugüne değişen çok bir şey olmadı. Bugün sözde hümanistler fındık kadar kıyas yetenekleriyle bir çıkalımda bulunuyor ve diyorlar ki boykot ettiğinizde kapatılan firmalarda bizim insanlarımız çalışıyorlar. Yani bakın, bizi dinlemişler, düşünmüşler, yapmadıkları boykot için kendilerince kılıf bulmuşlar. Rabbimiz Müddessir suresinde ne diyor? Bakın bu zihniyete hemen kulak verelim. O düşündü, taşındı, ölçtü biçti. Kahrolası ne biçim ölçtü biçti. Sonra kahrolası nasıl ölçtü biçti. Allah'ın kelamı, bu başka bir izaha gerek yok aslında. Rabbimiz çok güzel haddini bildirdi, gördünüz mü? Bazen size de oluyor mu bilmiyorum ama bunları söyleyenlerin bizim aklımızla alay ettiklerini düşünüyorum. Veya mazur görmek lazım, her insanın zihni melekelerinin bir sınırı var. Sesli düşünüyorum sadece. Malum markalar boykot edildiğinde piyasadan çekilseler, kapansalar falan, yerli markalar piyasada daha fazla yer tutmazlar mı? Hani malum markalı kolanın sizin parlak zekanızdan yola çıkıp Ali de Ahmet de bizimle çalışıyor dediği reklamlardaki Ali ve Ahmet yerel bir markada çalışamaz mı mesela? Bir saniye, fabrika Türkiye'deyse siz o markayı yerli zannediyordunuz, öyle değil mi? Ah ah, kış boyu yuvasından çıkmayan karıncaya rızkını veren, sabah aç çıkan kuşu yuvasına tok gönderen, anne karnındaki bebeği göbek bağıyla rızıklandıran Allah size kan karışmamış rızık vermez mi sanıyorsunuz? Sahi siz Allah'a ne sanıyorsunuz?

Evet sevgili dinleyenler, Özgür Yüreklerin Gür Sesi FM 91.8 Hedef Radyo'dasınız. Bugün sesimizin normalden gür çıkmasını istiyorum. Çünkü biz mantık ve vicdan çerçevesinde sükunetimizi koruyarak Hakk'ı anlattıkça hadsizlerin sesi daha çok çıkıyor. Hani utanmasalar oh oldu diyecekler. Gerçi demediklerinden de emin olamıyorum. Allah Bakara suresinde münafıkların portresini çizerken onlar sizinle yan yana geldiklerinde inandık derler ama şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman biz sizinle beraberiz onlarla dalga geçiyoruz derler diye anlatıyor ve cevap veriyor. Allah asıl sizinle dalga geçiyor. Kıymetli dinleyenler, dedim ya bu bahsettiğimiz profiller Patagonya Cumhuriyeti'nde değil, içimizdeler, aramızdalar. Bazen bir kapıyı açtığımızda tam karşımızda, hatta bazen mescitte namaz kılarken yanı başımızda. Ama kalbi sizinle aynı kıbleye hiç yönelmemiş. Öyle ya, Siyonisti Siyonist'ten çok savunmasının başka bir anlamı olamaz. Sizi gördüklerinde cevap veremezler. Çünkü bilirler ki siz onların çevresinde zırvaladığında kendisine hak verecek şakşakçılar gibi değilsiniz. Siz muhakeme yeteneğine sahipsiniz. O yüzden size şunu diyemezler mesela. Kardeşim, devlet ülkeye girişini yasaklasın, biz de almayalım, suç devletin. Öyle ya, devlet baba bizimle beraber markete girip ne aldığımıza, paramızı hangi kahve şubesinde harcadığımıza bakıyor. Devletin hesabı devletin başındakilere, tamam. Peki sana parayı nereden kazandığın, neye harcadığın sorulmayacak mı? Şöyle düşünelim, silahla saldırmak suç olmasın. Zira devlet silahı ülkeye sokuyor ve ruhsatlı satışına izin veriyor. Gülünç, hatta korkunç, öyle değil mi? İşte sizin söylediğiniz de en az bu kadar mantıksız ve daha komik. Evet efendim, mesajlarımızla devam edelim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Sümeyra Erdoğan. Değerli görev arkadaşım, hayırlı akşamlar diliyorum demiş. Ben de hayırlı akşamlar diyorum kıymetli arkadaşıma. Boykot bir annenin gözyaşını, boykot bir yavrunun korkudan titreyen kalbini, boykot yavrusunun parçalanan bedenini toplayan bir babanın çaresizliğini, kardeşini sırtında taşıyan ayağı çıplak ablayı ve daha sayamayacağımız birçok şeyi hatırlatmalı bize demiş. Çok doğru. Bir diğer dinleyicimiz de bizi yalnız hissettirmediğiniz için Allah sizden razı olsun demiş. Asıl bizi siz yalnız hissettirmediğiniz için Allah sizden razı olsun. Eski radyocuların çok kullandığı bir deyim vardı sayın yönetmenim, hatırlıyor musunuz? Sessiz dinleyiciler, sessiz kitleler. O zaman tabii mesaj, telefon aramaları, mektuplar çok böyle yoğun yoğun gelirdi. Bir de sessiz kitle olurdu. Bizim artık genel itibariyle radyo dinleyicileri sessiz kitle maalesef. Ama sizin burada olmanız bizim için çok kıymetli. Bunu hissettirmeniz de kesinlikle çok kıymetli. Biz burada yaptığımız şeyin boşa gitmediğini, en azından bir yerlerde yankı bulduğunu öğrenmiş oluyoruz ki bu dediğim gibi çok kıymetli. Evet kıymetli gönül dostları, insanlar bu boykot konusundaki duruşunuz için sizinle dalga geçecek. Dünyayı sen mi kurtaracaksın diyecekler belki. Sen delisin, her düşene el uzatamazsın diyecekler. Bırakın uzaktakini, siz burnunuzun dibindekini

yardım edin diyecekler. Diyecekler de diyecekler. Cool olmanın prim yaptığı kirli çağda biz cool olabilmenin derdindeyiz efendim. Güzel bir eser dinlerken WhatsApp mesaj attığımıza yazabilirsiniz. Telefon numaramız 0531 843 5633.

Fil dişi kulenin alışveriş sepeti beni bağlamaz manifestosu. Dünyada kıyametler kopuyor, insanlık dramları yaşanıyor, kitleler sokaklara dökülüyor ama benim fil dişi kulemde hava her zaman mis gibi çok uluslu kahve kokar. Sabah uyanır uyanmaz sosyal medyada boykot var almayın çağrılarını görüp gözlerimi deviriyorum. Ayol benim selfie'imin arkasında o meşhur yeşil logolu bardak görünmeyecekse ben neden yaşıyorum? Dünya yansa benim kafein konforumun üstüne çıkamaz. Duyarlılık dedikleri şey bence tamamen bir pazarlama hatası. Market reyonunda elinde listeye bakıp harıl harıl barkod kontrol eden o bilinçli kalabalığı görünce içimden bir kahkaha yükseliyor. Ne yani ben şimdi o meşhur markanın asitli içeceğini içmeyince dünya mı kurtulacak? Sırf birileri protesto ediye diye damak tadımdan ödün verecek göz var mı bende? Sepetimi en çok boykot edilen, en küresel, en kapitalist markalarla doldururken kasadaki görevliye bunlar hep algı yönetimi canım diyerek entelektüel üstünlüğümü tescilliyorum. Üstelik bu boykot yapmayan halimle acayip de felsefiyim. Arkadaş ortamında ben küresel sermayenin entegrasyonuna inanıyorum dostum diyerek çikolatamdan bir ısırık alıyorum. Hem zaten o fabrikalarda bizim insanımız çalışıyor. Ben aslında yerel istihdamı destekliyorum yalanına kendimi öyle bir inandırıyorum ki vicdanım kuştan hafif hale geliyor. Mazlumların ahının, ölen çocukların çığlıklarının, benim aldığım indirimli lüks çantanın kuponunun yanında esamesi bile okunamaz. Akşam eve gelip televizyonumu açıyorum. Haberlerde dram, gözyaşı, adaletsizlik. Hemen kanal değiştirip boykot listesindeki o dijital platformdan popüler bir dizi açıyorum. Ekrandaki acılara bakıp yazık ya insanlık ölmüş dedikten sonra boykotlu kurye uygulaması üzerinden kendime dev bir menü söylüyorum. Dünya batıyor olabilir, insanlık onuru çiğneniyor olabilir ama benim tüketim özgürlüğüm asla kısıtlanamaz. Ne de olsa benim lügatımda insanlık kapıma gelen sipariş paketinin kalitesiyle ölçülür. Kalan sağlar ve o dertsiz tasasız kahvem de bana yeter. Siz orada kendinizi paralayıp o bisküviyi yemezsen ölmezsin, yersen ölürler diye güya ömür mücadelesi verirken ben o bisküvinin ambalajıyla gözlerimi kapatıp konfor alanımda horul horul uyuyorum. Ama durun ya, asil komik olan ne biliyor musunuz? Sizin o duyarlı Müslüman havalarınız. Sabah akşam sosyal medyada cihad ilan edip market reyonunda barkod avcılığı yaparak dünyayı siz mi kurtaracaksınız gerçekten? Ay lütfen komik olmayın. Siz aslında hiçbir şeysiniz. Küresel çarkların, o devasa holdinglerin karşısında sizin bu derme çatma boykotunuz devede kulak bile değil. Evet kabul ediyorum. Belki duruşunuz doğru. Belki yaptığınız şey insanlık onurunun son kalesi. Belki de tarihin doğru tarafında duranlar gerçekten sizsiniz. İçten içe o market reyonunda dimdik durmanıza, o ufacık bisküviyi bile elinizin tersiyle itmenize saygı duyuyor da olabilirim. Ne var yani? Ama bunu asla yüzünüze söylemeyeceğim. Çünkü sizin o net duruşunuz, benim buradaki vizyonsuz konforumu, benim o ezik tavizlerimi tokat gibi yüzüme vuruyor. Sizin o vicdanlı halinizi gördükçe kendi çürümüşlüğümle yüzleşiyorum ve bu beni delirtiyor. İşte tam da bu yüzden size dünyayı siz mi kurtaracaksınız diye üstten bakmak zorundayım. Kendimi o asil duruşunuzun karşısında o kadar ezik ve o kadar suçlu hissediyorum ki tek çarem size çağ dışı ve vizyonsuz diyerek saldırmak. Ben konforumun, tadımın ve markalarımın kölesiyim. Siz ise bu sistemin içinde yaşayıp omurgalı kalmayı başarabilen o sinir bozucu insanlarsınız. Şimdi gidin ve beni daha beyaz yaptığına inanmak için kendimi ikna ettiğim deterjanımla, onsuz uyanamadığımı zannettiğim kahvemle ve tadına asla diğerlerinin ulaşamadığına inanmak istediğim kolamla baş başa bırakıp dünyayı kurtarın.

0: Efendim sevgili sanatçılarımıza buradan seslenelim. İslami protest müzik yapanlara. Bunlar eskilerin protest müzikleri. Daha çok böyle bize çağ dışı diyenlere verilmiş cevaplar ama her çağda bunları duyuyoruz. Artık bir yerden sonra şükretmeye başlayacak gibiyim. Yani düşmanın okları sizi gösteriyorsa doğru yoldasınız diyorlar ya. Biz de sanki öyle olacağız gibi hocam. Evet sevgili dinleyenler. Başkentin Gür Sesi Hedef Radyo'dasınız. Üstad Necip Fazıl şöyle demişti. Yaşamak zor, ölmek zor. Kavuşmaksa zor mu zor? Çilesiz suratlara tükresim geliyor. Size hep aynı şeyleri konuşuyorsunuz diye ithamda bulunacaklar. Bakın bıktık artık konuşmayın bunu diyecekler. Fakat şu an dünyada, bu yüzyılda Filistin'in üzerine tonlarca bomba yağdıran, 6 yaşındaki bir kız çocuğuna 335 mermi sıkan, bu çağdaki insanları aç ve susuz bırakan bir zihniyetten daha önemli konuşacak hiçbir konumuz yok. Zulmün durması için ayağa kalkmaktan daha onurlu bir duruş yok. Gazze'deki son duruma sayısal verilerle bakalım istiyorum sevgili dinleyenler. Son verilere göre Gazze'de öldürülen insan sayısı 73 bini geçti. Yaralı sayısı ise 180 bine yaklaştı. İsrail'in ateşkese rağmen gerçekleştirdiği saldırıların ardından enkaz altından çıkarılan cenazelerle birlikte bilanço verileri sürekli değişiyor. 10 Ekim 2025 tarihinde varılan ateşkes mutabakatına rağmen İsrail ordusunun Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine yönelik İHA saldırıları ve topçu atışları kesintisiz devam ediyor. Özellikle Ezzevaide ve Deir el-Belah gibi merkezlerde sivilleri hedef alan son saldırılarda aralarında çocukların ve kadınların bulunduğu yeni can kayıpları kaydedildi. Gazze şeridi genellikle sivil altyapının ve yerleşim alanlarının büyük bir bölümü kullanılamaz hale gelirken arama kurtarma ekiplerinin yetersiz imkanları nedeniyle enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen bölgedeki askeri hareketliliğin sünmesi insani durumun her geçen gün daha da kritik bir hal almasına sebep oluyor. Evet efendim, bunca sayısal veri, bunca dram, bunca vahşet varken hala bana ne diyenlere benim de diyeceğim şu: siz boykot yapmayın, yapamazsınız. Siz o safta yer alamazsınız. Sinekten bal beklemek olmaz. Siz çöplüklerinize oyalanın. Siz Gazze'nin Gazi eşeği kadar bile olamazsınız.
1: Gazze'nin Gazi eşeğine ithafımdır. İtiraf ediyorum. Ben bir eşek kadar olamadım. Gazze'nin Gazi eşeği kitap taşımadı bazıları gibi. Sırt verdi şehitlere. Yoldaş oldu gazilere. Yetişsin diye bebeler hastanelere. Kanat taktı, göğüs gerdi mermilere. Ben mi? Ağladım, bağırdım, anlattım. Minnacık kalmış vicdanımı rahatlatmaya ne bahaneler sıraladım. Hülasa, ben bir eşek kadar, bırakın Gazze'nin yiğitlerini, Gazi Gazze'nin Gazi eşeği kadar olamadım. Eşekten gazi mi olurmuş? Dedin ya, ey ahmak nefsim. Senin cevabını da Angelus'un kıtmiri, İbrahim'in karıncası, Sevr Dağı'nın örümceği versin. Yetmezse hakkından mutasım Selahaddin bir de Barbaros gelsin.
0: Sevgili dinleyenler, bu haftada bizim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün Zülfiyare dokunma günüydü. Bugün haçsiz haçsiz konuşanlara siz söylüyorsunuz ama biz de duyuyoruz deme günüydü. Bugün hadi aynı argümanlarla bize de gelin de sizin mantıksızlığınızı yüzünüze vuralım günüydü. Ben de biliyorum bu zihniyettekilere Arapların dediği gibi kellim kellim la yenfaya, konuş konuş fayda vermiyor, ama fayda vermiyor diye biz konuşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz yaşayacağız ve siz çıldıracaksınız bayım. Her bahar yeniden uç vereceğiz, büyüyeceğiz yaprak yaprak. Taze hayat kokacak ellerimiz, buram buram bahar kokacak. Biz umuduz bayım, düştüğümüz yerden bir can olup kalkacağız. Yürüyeceğiz, çıplak ayaklarımızı titretecek kalplerimizi. Beynimizde zonklayan bir türkü olacağız. Bizi söyleyecek esen rüzgar, uçan kuşlar, karanlıklarınıza yıldız olup düşeceğiz. Bileceksiniz bayım, vuslatlar unutturur ayrılıkları. Biz yaşayacağız çünkü bizden sorulacak yeryüzü. Ve siz bizden sorulacaksınız bayım. Göreceksiniz, doğan her güneşte biraz daha büyüyecek sevdamız. Güller bizi açacak, bülbüller bizi söyleyecek. Sonunda bütün dillerde bizimle tamamlanacak sevda dediğin, kendi nefretiniz içinde kahrolacaksınız bayım. Efendim, nice güzel yolları birlikte insanca yürümek ve özgür Kudüs'te buluşmak duasıyla Mekke'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün Rabbine emanet olun.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Kalk Kudüs'e gidelim sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, Hedef

0: istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Zorunlu yayın.
3: Eğitimde Jean Monnet.
4: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
5: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
3: Eğitimde
5: bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
2: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: الرحمن الرحيم.

نحن

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz. Ya
1: Allah ya Ber. Ya Ber. Ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
2: Allah. Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. Tevbe Suresi 111 ve 112. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. O tövbekârlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler, müjdele o müminleri. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
9: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Müntakimsin sen. Müntakimsin ki mazlumların ahını yerde komazsın. Zalimlerden er geç intikam alırsın.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, aziz dostlar. Allah-u Teala'nın kullarından cennete girecek amel sahibi olmaları için istediği şey iki husustur. Birincisi, kulu Allah'ın yasakladığı haram dediğimiz suçları işlemeyecek. İkincisi de kul Allah'ın emrettiği farz ibadetleri aksatmayacak. Bizim Müslümanlık siyasetimiz bu mantık üzerine kuruludur. Birinci mantığımız Allah'ın yasaklarını yapmama mantığıdır. İkinci mantığımız da farzları yerine getirmektir. Biz günlük hayatımızı benzeterek kullanacak olursak Müslümanlığın olmazsa olmazı bu iki şeydir. Müslüman olmayana zaten böyle bir talep yok. Onun haramı helali yok. Farzı yok, vacibi yok. Ama iman ettikten sonra, imandan sonraki birinci kademe haramlardan uzak durmaktır. İkinci kademede farzları yerine getirmektir. Bir insan özellikle hiçbir haramı işlememiş olsa, farz olan şeyleri de yerine getirmiş olsa, bunun dışında sünnetlerden, nafilelerden hiçbir şey yapmasa, cennete girmek için yeterli, yeter oranda görevi yerine getirmiş olur. Cennete girmenin şartı, İmandan sonra şüphesiz, ameli salih sahibi olmaktır. Ameli salih, farzları yapmak ve haramlardan kaçınmaktır. Ama bizim yaşadığımız Müslümanlıkta, farzların dışında da nafileler dediğimiz görevlerimiz var. Bunları neden uyguluyoruz? Neden nafileler diye bir listemiz var? Bunun da şüphesiz belli bir mantığı var. Ama nasıl bizim hayatımız için olmazsa olmazlar var. Kalbimiz, ciğerimiz, olmazsa olmazlarımız. Bir de olursa daha iyi olacak olan yedek organlarımız var. Dinimizde de farzlar olmazsa olmaz, nafileler de farzlar için daha takviyeli dini bir hayat sağlamaya yönelik yardımcı denebilecek görevlerdir.

bir tırnağımızın da canımızı acıttığını hissediyoruz. Tırnağımızın olmaması halinde ölmeyeceğimizi ama ekmek tutarken bile zorlanacağımızı hissediyoruz. Farzlarla nafileler arasındaki benzetme de budur. Evet, bir Müslüman haramlardan %100 kaçındı. Farzları da emredildiği gibi yerine getirdi ise Müslümanlığı için gerekli şeyleri yapmıştır. Nafileler belki muhasebesi yapılmayacak. Niye bu nafileyi yapmadın diye hesabı sorulmayacak şeylerdir. Ama biraz sonra göreceğimiz gibi nafileler bizim hızımızdır. Nafileler koruyucu kalkanımızdır. Farzların daha canlı ve farzların daha aktif olarak elimizde bulunabilmesi için. Ancak şu hadisi şerifi hatırlamamızda fayda var. Adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelip sen benden ne istiyorsun, ne yapmam gerekiyor ya Resulullah diye sorduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bildiğimiz İslam'ın şartlarını saymış. Kelime-i şehadet, namaz, zekat ve oruçtan söz etmiş. Adam bu cümleyi dinledikten sonra, bu cevabı aldıktan sonra Allah'a yemin ederim ki ben başka hiçbir iş yapmam demiş. Ama bunları yaparım. Saydığı şeyleri Efendimizin yaparım demiş. Başka bir şey yapmam diye bir de yemin etmiş üstelik. Nafileleri de yapmayacağına yemin etmiş. Adam çekip de gitmiş, cevabını aldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkasından ne buyurmuş? Doğru söylüyorsa kurtuldu demiş. Doğru söylüyorsa kurtuldu. Gerçekten namazın hakkını verdiyse, gerçekten zekatı verdiyse, orucun hakkını verdiyse, kelime-i şehadeti dimdik ayakta tuttuysa kurtuldu. Demek ki İslam farzlardan oluşuyor. Nafileler yabana atılır şeyler mi? Hayır, o başka bir mesele. Bir kutsi hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala'dan naklederek, ki bu hadisi şerif Bukhari hadisidir, Sahih Bukhari'dedir, buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah Teala'nın lisanından bize naklediyor, buyuruyor ki Allah buyurur ki kulum farzlar gibi hiçbir şeyle bana gelemez. Kulundaki fark kat ettiğin yolda belli oluyor. Buyuruyor ki Allah Teala bu hadis-i şerifte kulum nafilelerle bana koşar durur. Nafileleri yapa yapa yapa yapa öyle bir noktaya gelir ki, şimdi cümleye dikkat ediyoruz. Farzlarla Allah'a doğru gitmişti zaten. Nafilelerle öyle bir noktaya gelir ki artık kulum bana yaklaşmış olur. O zaman ben onun tutan eli olurum. Gören gözü olurum. Duyan kulağı olurum. Yürüyen ayağı olurum. Diyor. Kim? Allah Celle Celaluhu. Nerede? Bukhari'deki hadisi şerifte. Kulum benden ne istese veririm. Kulum bana sığınsa onu korurum. Ne zaman? Nafilelerle yoğruldukça kul. Demek ki farzlarla biz hangi güzergahta olduğumuzu belirliyoruz. Farzları yerine getirmeyen, güzergahı belli olmayan birisi daha. O ölünce rahmetli iyi adamdı demek yetmiyor. Onun sakalı, onun elbisesi kimliğini göstermiyor. Ne güzergah güttüğünü, nerede bulunduğunu, kimin yolunda olduğunu haramlar ve farzlar belirleyecek. Farzlarla bu güzergaha girdik. E peki bu uzun yol, 50 senelik, 100 senelik yol, ahirete kadar uzanan yol nasıl kat edilecek? Bu meçhul, ne kadar olduğu bilinmeyen yolu kul nasıl bitirecek? Nafileler bunun hızını belirliyor. Nihayet kul nafile ibadetleri yerine getire getire

ile öyle bir noktaya gelecek ki okul görürken Allah'ın gördüğünü görür. Duyarken Allah'ın duyduğunu duyar. Yani ne manada bu? Haram duymaz bir daha. Harama bakmaz bir daha. O haramı eline almaz. Haram yola yürümez. Bir kere ya Rab beni kurtar dese Allah onu kurtarır. Şunu ver dese Allah verir. Bizim velilik dediğimiz şey bu. Velayet makamı. Nitekim hadisi şerif de Allahu Teala'nın dilinden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bize naklettiği bu hadisi şerif de velilik kelimesini kullanarak başlıyor. Men adâ li veliyyen, kim benim veli bir kuluma sataşır, düşmanlık yaparsa onunla ben savaşırım, Allah buyuruyor. O onunla ben savaşırım dediği kulu farzlarla başlayıp nafilelerle o seviyeye gelmişti. Demek ki nafile üzerinden yapılan gayretler, kulun nafile ibadetlere gösterdiği yoğunluklar sonunda velayet makamına getiriyor insanı. Bu kılık kıyafet değil, bu iddia değil, sözle elde edilir bir makam değildir. Neyle elde ediliyor bu? Nafile ibadetlere yoğunluk göstererek elde ediliyor. Kardeşler, nafile ibadet farz cinsinden bulunan bütün ibadetlerin serbest yapılan adıdır. Biz nafile ibadeti sadece farz namazlardan sonra veya önce kılınan ya da sabah güneş yükselince kılınan işrak ve duha namazları olarak görmüyoruz. Evvabin namazı olarak görmüyoruz. Onlar nafilenin bir çeşididir. Nafile ibadetin tarifi şudur. Hangi ibadetin farzı varsa onun bir istepmesi vardır. Onun bir yedeği vardır. O yedeğin adı nafiledir. Çünkü farz ibadetler başı ve dibi sınırlı ibadetlerdir. Yani farz ibadet namazsa eğer, öğlenin farzı 4 rekattır. 5 olmaz, 3 olmaz. Akşam 4 olmaz, 2 olmaz. Farzlar paket ibadetlerdir. Aynı ibadetin nafilesi sınırsızdır. Başı ve dibi sınırsızdır. 2 rekat da olur, 22 rekat da olur. 80 rekat da olur, 8 rekat da olur. Zekat %2,5 ve belli şartlarladır farz olduğu zaman. Farz dışındaki zekat türü sadaka ibadetinin sınırı yoktur. 1000 olur, 1 olur. Yarım olur, 3 olur. Aynı şekilde Ramazan-ı Şerif orucu farzdır ve üst alt limiti vardır. Ramazan-ı Şerif'in bütünüdür. Ama nafile oruç olduğu zaman bunun altı üstü yoktur. 1 gün olur, 1000 gün olur. 7 gün olur, 70 gün olur. Ne kadar tutabilirse mümin. Çünkü farz ibadet, yani oruç olduğu zaman Ramazan orucu Allah'ın yolunda olup olmadığını gösteren bir simgedir. Öbürü ise bir yarış konusudur. Bir heyecan konusudur. Bir aşk konusudur. Nafile ibadetler aşk ürünüdür. Tat alma ürünüdür. Bir insan bugünden itibaren şu kadar aşık olacağım diyemez. Aşk içeride oluşan bir heyecandır. O içeride kaynar. Dolayısıyla Ramazan 30 gündür, aşk 3000 gün sürer. Zekat %2,5'tur. Aşkı olana %100'e çıkar. Ne olarak %90 küsürü ne olarak çıkar? Nafile olarak çıkar. Demek ki biz nafile ibadetleri aşkımızı göstermek, samimiyetimizi ispat etmek ve daha fazla yol kat etmek, tuttuğu zaman Allah için tutan, gördüğü zaman Allah için gören, konuştuğu zaman Allah için konuşan, yürüdüğü Allah için olan Müslüman haline gelmek için nafileler üzerinde yoğunlaşırız. Biz ya Rab dediğimiz zaman buyur kulum dedirtebilmek için nafilelerle uğraşırız.
farzları sen

Sadece yaptığımız zaman, sadece haramlardan kaçınıp farzlarla iktifa ettiğimiz zaman, üzerine düşeni yaptığından dolayı çok isteme hakkı olan birisi olmazsın sen. Sadece hayati olanları, olmazsa olmazları yerine getirmiş oluyorsun. İsteme hakkı ve sığındığın zaman ben seni koruyacağım. Sana düşmanlık eden bana düşmanlık etmiş olur diyecek bir velayet makamına ulaşabilmek için nafile yoğunluğu içerisinde olmak lazım. Şimdi kardeşler, demek ki nafileler zorunlu değil. Peygamber aleyhisselam efendimizin bile huzuruna gidilip ben yapmam farzları yaparım gerisini yapmam desen tamam olur, yapmasan yapma denebilir. Dedi aleyhissalatü vesselam efendimiz, dedi eflehe in sadaka, doğru söylüyorsa kurtuldu dedi. Kim için söyledi bunu? Sadece farzları yapacağını, nafile yapmayacağını belirten adam için söyledi. Doğru. Ama ortada cevabı verilemez sorular da var. Bu farzları nasıl sürdüreceksin sen? Temponu nasıl sağlayacaksın? Çünkü nafilelerin vazifesi aynı zamanda farzların kılıfı olmaktır. Farz heyecanına, farz aşkına ancak sen nafile ibadetlerle gelebilirsin. Kardeşler, farzlardan daha önemli değil nafileler. Şunu adımız soyadımız gibi bilebiliriz. Kesin bir kural olarak bilebiliriz. Milyon nafile bir farz yapmaz. Bir kuruş zekat borcunu 1000 tane cami yapsan ödemiş olamazsın. 1000 cami 1 kilo hurma zekatının yerine geçmez. Çünkü farz hayat demektir. Kalp, beyin, ciğer demektir. Sen tırnaklarını törpüleyerek kurtaramazsın kalpten. Yakışıklı olmak kalbe hayat vermiyor. Saçını taramış olman, tıraşın olmuş olman beynini güzelleştirmiyor. Beyin başka bir şey. Farzlar beyindir. Dolayısıyla farz eksiklikleri, farz ihmalleri hiçbir şekilde nafilelerle kapatılır şey değildir. Ahirete intikal eder. Ahirette yama yapılır da tutarsa tutar, tutmazsa yandın o zaman. Nafileler çok değerli ama hız katan, heyecan katan ve ivmeyi yükselten değerler olarak değerli. Farz hayattır. Kalbi olmayan birisine pudra sürmenin bir anlamı yok. Beyni ölmüş birisine antibiyotik vermenin de değeri yok. Evet, antibiyotiktir. Evet, pudradır. Evet, gıdadır. Evet, heyecandır, tırnaktır, ettir, parmaktır ama kalp değildir. Nafileler. Bunun için nafileler üzerinden teşvik duyduğumuz zaman, mesela filan zikri şu kadar yapmak, filan tesbihi şu kadar yapmak, filanca meclise katılmak, filan nafile işi yapmak ki nafilelerin sayısı yüksek, farzlar sınırlı. Bunların hiçbir tanesi farz boşluğu doldurur şeyler değildir. Çünkü önce sen parkura bir gireceksin. Önce yolun Allah yolu olduğunu farzlarla ispat edeceksin. Ondan sonra bir nafile sana sürat katacak. Sen yaşıyor olacaksın ki doktorun sana verdiği bir vitamin hapı, bir antibiyotikle hastalıktan kurtulabilesin. Beyin veya kalp öldükten sonra antibiyotik dükkanına girsen ne olur? Sen antibiyotik olsan ne olur? Sana hiçbir biyolojik etki yapamaz o zaman bu doktorun veya birisinin ilave ettikleri. Farz başka şey. Farz ölmek veya yaşamak anlamına geliyor. İşlenen bir haram, terk edilen herhangi bir farz nafilelerle vesaireyle doldurulamaz. Bu ayrı bir konu. Ancak nafilelerin fonksiyonları var şüphesiz. Kardeşler, şu en önemli hakikat olarak zihnimizde bulunmalıdır. Hani nafile dedik, farz olan her ibadetin nafilesi de vardır. Yani farz sınırlı, sorumlu ve şekli belli bir ibadettir. Nafile serbesttir. Bu nafile ibadetlerin en önemli fonksiyonu farzları himaye ediyor olmasıdır. Çünkü farz ibadet

nafilelerden tecrid edildiğinde, nafilesiz bir farz yerine getirildiğinde Müslüman himaye edilmemiş, soğuğa terk edilmiş farzlar yapmış olur. Şöyle düşününüz. Bir gün öğle namazının sünnetini kıldıktan sonra cemaate uyup farza durduğunuzu düşünün. Bir de öğle namazının sünnetine yetişmeden zor şer birinci rekatta imama yetiştiğinizi düşünün. İki namazı daha sonra muhasebe edin. Bakın hangisinde daha huzurlu ve daha huşu içerisinde kılmış olacaksınız namazı. Sadece Ramazan orucu tutanla, Muharrem orucunu, pazartesi perşembe orucunu veya diğer nafile oruçları, şevval oruçlarını da takviye ederek oruç tutanın Ramazan orucu arasındaki farkı da bakabilirsiniz. Biz nafilelerle o atmosferi oluşturuyoruz kendimize. Çünkü sen işini bırakıp, arabanın kontağını kapatıp, camiye gelip direkt farza durduğun zaman, hala senin fanların çalışıyor, hararetin devam ediyor. Namaz atmosferine 3. 4. rekatta ancak girmiş oluyorsun sen. Namaz sadece eğilip kalkmak değil ki. Ramazan-ı Şerif'ten önce, Recep ayında oruç tutan Müslümanla, Ramazan'ın birinden itibaren oruca başlayan arasında o atmosferi yakalamak veya yakalayamamak farkı vardır. Birisi Ramazan-ı Şerif orucunun heyecanına bir ay önce girmiştir. Öbürü de bugün niye yemedik diye merak edecek kadar oruca girmemiştir henüz. Bu sebeple nafile ibadetler hiç kendisi sevap olmamış olsa bile, ki öyle değil, başlı başına onlar da bir sevap kaynağı, hiç sevap olmamış olsa bile bizi farz ibadetlere hazırladığı için çok büyük bir değer ifade ediyor. İkinci olarak da kardeşler, biz nafile ibadetleri farzların yaması olarak görürüz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize böyle haber vermiştir. Buyuruyor ki kıyamet gününde Allahu Teala kulunu huzuruna çağırıp muhakeme edeceği zaman iman barajından geçen şüphesiz. Öbürüne hesap kitap yok. Kafirlere herhangi bir hesap sormayacak Allah Teala. Ve la yüselu an zunubihimul mucrimun. Kafirlerin bir hesabı yoktur Allah buyuruyor. Hesap yerine gelmek de yok onlar için. Bitti. Mümin hesap yerine çıkacak. İlk sorgulama namazdan başlayacak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İlk sorgulama namazdan başlayacak. Eksikler çıkınca buyuracak ki Allah Teala, kulumun bakın nafileleri var mı, tamamlayalım onları buyuracak. Çünkü Erhamur Rahim'indir. Eğer tek bir rekat için kulumu cehenneme atın deseydi %100 haktı, adaletti bu. Lakin öyle yapmayacak. Bakın nafileleri var mı kulumun diyecek. O zaman işte vakit bulup sünnetleri kılanla kılmayanın hali ortaya çıkacak. O zaman nafileler, sünnetler kaç para ettiği anlaşılacak. Ama 4 rekatlık öğle namazının yerine kaç milyon rekat nafile namaz sayacak onu kendisi bilir sadece. Yani 4 rekatlık farzın yerine 4 rekat nafile değil. Çünkü biri altın, öbürü teneke düzeyinde. Kaç tonu 100 gram altın eder onu o biliyor. Evet, maden değerli ama fark var. Cevher farkı var aralarında. Bu sebeple nafile ibadetler farzların, yani zorunlu olduğumuz farzların yaması durumunda olacak kıyamet gününde. Ama bir farzın yerine ne kadar nafile olur, o ölçüyü Allah Teala biliyor. Bizim elimizde nafilelerin stokta bulunması farzlar açısından, bu açıdan yararlı. Kardeşler, nafile ibadetlerin bundan da daha önemli katkısı bize nafilelerle ibadet zevk haline gelir. Ve kulun aşk göstergesi ortaya çıkar. Sadece farzı kılıp yatan, sorumluluktan kurtulayım, yatayım diye düşünen biridir. O

sadece ateş korkusuyla ibadet eder. Lakin nafileyi nafileye yamayarak devam eden, farzın ardından sonrasından nafilelere devam eden, oruçta, zekatta, ibadette, umrede, haçta vesairede, hangi ibadet farzsa onun bir de nafilesi var demiştik. Nafile ibadetlerde, sadakada devam eden birisi, Allah rızasının içini dolduran insandır. Ne demek bu? Biri cehennemde yanmamak için, başka türlü Müslüman olarak ölmekten korktuğu için farzı yapıp oturuyordur. Öbürü de Allah Teala'yı seviyordur. Nafileler ibadetten ne kadar zevk alındığını, Allahu Teala'dan ne kadar korkulup onun ne kadar sevildiğini gösteren gizli bir işarettir. Bunun için Allah Teala farzları yapanın kefili ben olurum demiyor da, kulum nafilelerle bana gelir tutan eli gören gözü olurum diyor. Çünkü nafilelerle aşkın ne kadar samimi olduğu ortaya çıkacak ondan. Bu sebeple kardeşler, şeytan akıllı, kurnaz ve tecrübeli bir politikacı olduğu için, çok tecrübeli, babamızdan beri bizimle uğraşıyor. Bininci, on milyonuncu deneyi değiliz biz. Milyarıncı deneyi de değiliz. Allah'ın yarattığı kaç insan varsa elinden o kadar denek geçmiş. Kimin neyle tuzağa düşeceğini çok iyi biliyor. Bunun için bir aşıyla işini bitiriyor insanların. Allah'a dayananlar hariç. Allah'a dayananlar onun tuzağına şüphesiz düşmezler. Şeytan önce nafileleri sulandırır. Sen zaten Ramazan'ı ne kadar tuttun ki şimdi Muharrem orucu tutacaksın. Sen öyle Ramazan'ı sağlam tut der. Seni Muharrem'den, Pazartesi'den, Perşembe'den, Şevval'den koparır. Bu sefer sen farzları tuttuğunu, farzları yaptığını zannedersin. Başına bela farzlar yaparsın sen. Çünkü nafile ibadette yaptığın hatadan dolayı sorumlu tutulmayacaksın. Zaten farz değildi sana. Ama farz bir ibadeti eksik yaptığın zaman onun hesabı var. Farz ibadeti kılarken çek, senet düşündün mü, bunun hesabı var. Yani farz ibadet huşu ister, zevk ister, lezzet ister. Bunun için kardeşler, şeytan önce nafile kalesini çökertir. Nafilesi çökmüş bir Müslümanın farzı kolay çöker. Ama bir Müslüman teheccüde kalkıyorsa, işrak kuşluk namazı kaçırmıyorsa, camiye girmişken iki rekat tahiyyetül mescid kılıyorsa, ona cumayı nasıl kaçırttıracak? Önce bu sağlam kaleyi ele geçirebilmek için kalenin etrafındaki çimenlikleri ele geçirmesi lazım. Müminin nafilesi şeytana karşı kalkanıdır. Nafile ibadetler azaldıkça şeytanın farzlara sızma ihtimali yükseliyor. Yani %2,5'unu malının zekat olarak veriyor. Şeytan ilk darbesini o %2,5 üzerinden vuracak. Bu sene verme, bu sene yatırım yap diyecek. Ama %2,5'un 10 katını, %25'ini de Allah için infak eden, cephelere gönderen, fakirlere, yetimlere gönderen bir Müslümana saldırdığında belki şunu yapacak, %25'liği de %20'ye düşürmeye çalışacak. %20'ye düşürecek, kul heyecanlanacak, seneye %30'a çıkaracak. Bu kavga nafileler üzerindeyken tehlike yok. Nafile işçinin kafasındaki miğfer gibi. Taş çarpsa miğfere çarpacak. Yani rahatsız olacak ama beyni delinmeyecek. İşte, nafileleri çıkardığın zaman, nafileleri çıkardın mı, o zaman şeytan attığı her taşı kafana isabet ettirecek, beynin delinecek. Bunun için nafileler bize basit geliyor ama Allahu Teala'nın nafileleri farzlar gibi üzerimize mecbur etmediğindeki sırrı yakalamaya çalışıyoruz biz. Allah Teala bu işin hikmetini anlayan kullarını görmek istiyor. Onun için onlara velayet makamını vaat ediyor. Allah'ın veli kulları farzları yaparak değil, nafilelere yoğunlaşarak bu velayet makamına ulaşıyorlar. Kardeşler, neticede şu noktaya geliyoruz. Allah'a giden yol farzların yoludur. Lakin

yoldaki bizim süratimiz, her şeyimiz nafilelerle belli olacaktır. Ne kadar nafilen varsa o kadar heyecanın var demektir. O kadar ispat ettiğin aşkın vardır demektir. Lakin hiçbir nafile farzın yerine oturmaz. Standartları değişik şeyler bunlar. Asla nafiledeki heyecanımız farzların ihmaline, gevşek görülmesine sebep değildir. Çünkü farzlar standarttır. Biz müminler olarak 5 vakit namazda eşitiz. 5 vakit namazda esnek mümin olamaz. Zekatta eşitiz. Farz olduğu zaman cihatta eşitiz. Lakin nafilelerde şöyle bir farklılık var. Nafileleri esnek bırakmış Allah Teala. Bir kulu, Allah'ın bir kulu namaz heyecanı yüksektir. O 5 vakit namazının nafilelerinin yanına 20 rekat daha günde ilave yapıyor. 200 rekat daha ilave yapıyor. O nafile türünden kulvarı yakalamış koşuyor. Öbür kulu Kur'an okuyunca heyecanlanıyor. O da günde 500 Kur'an okuyor. İşten geliyor Kur'an okuyor. Otobüs durağında çıkarıyor musafını Kur'an okuyor. Arabada Kur'an okuyor. İş molasında çay içmiyor Kur'an okuyor. O da Kur'an'dan nafileye koşmuş. Bu da hak. Bu da doğru. Öbür mümin namazın farzlarını kılabiliyor. Peşinden ardından sünnetlerini kılabiliyor. Kur'an okumaya vakit ayıramıyor. Lakin malından infak ediyor. Zekatını %2,5 veriyor. %25 de Allah için infak ediyor. O da o nafileden yakalamış. Nafileler çok yoğun olduğu için tamamını yapmamızı istemiyor Allah Teala. Tamamını yapmak mümkün değil. Peygamber olman lazım. Senin de arkanda Cebrail Aleyhisselam'ın sana destek oluyor olması lazım. Bunun için ashab-ı kiramdan bakıyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin orucunu heyecanla taklit eden bir kitle var. Öbür taraftan infakını taklit eden bir kitle var. Mesela bakıyorsun birisi infak ederek meşhur olmuş, zirveye çıkmış. Öbürüne bakıyorsun çok güzel Kur'an okuyarak, Kur'an'a saygı göstererek zirveye çıkmış. Ama namazda hepsi namazda, sabah namazında hepsi. Farz zekatta sıkıntı yok, hepsi haçtalar, Ramazan'da hepsi oruçlu. Fakat biri infakta zirveye çıkmış, biri Kur'an'da zirveye çıkmış, biri hadis okuyarak zirveye çıkmış, öbürü çocukları filan türlü öğreterek zirveye çıkmış. Nafileler herkesin fıtratına ve yeteneğine göre Allah'a koşma fırsatı doğurmuş oluyor bize. Bir Ebu Bekir'i de çıkıyor Allah'ın, infak arıyorsun infağı var, namaz arıyorsun namazı var, Kur'an arıyorsun Kur'an'ı var. Ebu Bekir de bir tane zaten. İkincisi yok. Bunun için herkes cennete bir sloganla ya da bir şifreyle çağrılırken, bir kapıdan davet edilirken Ebu Bekir bütün kapılardan buyur edilecek. Çünkü Allah için infak arandığında Ebu Bekir vardı. Bedenini verecek birisi arandığında Ebu Bekir vardı. Kur'an'da Ebu Bekir vardı. Namazda Ebu Bekir vardı. O da kıyamet günü her nafilesinin karşılığını Allah'tan görecek. Ama bizim için standart kardeşler, mümin hangi nafilede kendisini müsait görüyorsa orada koşacak. Eğer ama farzlardan sonra, haramlardan kaçındıktan sonra, yani haram matkapla delmek demektir. Bir haram bankadaki faiz devam ettiği sürece ne nafile kurtarır seni ne de kalaycı kurtarır seni. Kalaycı senin kabını parlatır ama deliğini kapatamaz seni. Bu sebeple yani farzlar ve haramlarda sorun olmayan bir mümin, gece Kur'an okuyarak, gece teheccüd kılan, gündüz infak eden Müslüman düzeyine yükselebilir. Çünkü bu nafilelerin hepsine ecir veriyor Allah. Hepsine sevap veriyor. Günde 100 rekat namaz kılarak, nafile namaz kılarak belli bir noktaya geldiği gibi mümin, günde 100 şu kadar infak yaparak da mümin o noktaya gelebilir. Yani her birimiz aynı yetenekte, her birimiz hadis okuyacağız, her birimiz Kur'an hafızı olacağız, her birimiz teheccüd kılacağız. Böyle değil bu. Ama böyleyi en azından 2, 3, 4, 5 örnekte yakalayabilene ne mutlu şüphesiz.

Her bir insan hem teheccüde kalkıyor, hem sabahleyin infak ediyor, hem de sıla-i rahimini yapıyor. Yani bu nafile olan şeyleri. Öbür taraftan da işine gücüne meşgul oluyor. Ne mutlu, ne mutlu. Keşke böyle olsa. Ama şu yok. Gece teheccüd kılıyorsun, gündüz de işe gidemediğin için işten atıyorlar seni. Ertesi günde Müslümanlardan yardım alarak çoluk çocuğunu geçindiriyorsun. Bu yok. Böyle değil. Sen kalkma bir daha teheccüde. Müslümanların başına dert olacaksan sen yatsı ve sabah kıl yeter. Öyle değil. Çünkü çoluk çocuğunun maişetini temin etmek farz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Bir Müslümana çoluk çocuğunun rızkını ihmal etmek günah olarak yeter buyuruyor. İlave bir günaha gerek yok. Çoluk çocuğunu ihmal ettin sen, niye teheccüde kalkıyorsun? Öyle bir şey yok. Sen çok çalışıyorsun, çok güzel. Çoluk çocuğunu da geçindiriyorsun, çok güzel. E senin nafilen zaten o çocukları geçindirmen. Ne mutlu sana. Sen akşamda iki sayfa Kur'an okudun mu, senin nafilen odur. İlla hepimiz şeyh efendi olup günde şu kadar tesbih çekmek zorunda değiliz. O mükerrem ve ulu bir iş. Lakin herkes öyle yapsa biz tesbihci koleksiyonu mu yapacağız? Hepimiz tesbih ile ömür tüketemeyiz. Farz olan tesbihatımızı, müekked sünnet olan tesbihatımızı yaparız. Öbürüne vakit bulamazsam ben de o şeyh efendinin tekkesinin masraflarını infak edecek, karşılayacak şekilde para kazanmış olurum. O tekkenin elektrik parasını kim verecek o zaman? Fakir fukaranın çocuklarına musaf kim alacak? Demek ki birilerinin de infak yolundaki nafileyi tercih etmesi lazım. Zaten Allah her birimizi farklı yeteneklerle, farklı kafa yapılarıyla yarattı. Bir kısmı mesela uykusu bölününce rahatsız olmuyor. O kalkıp gece teheccüd kılsın. Öbürünün fonetik yapısı, çene yapısı bozuk. 3 sayfa Kur'an okuyunca dayak yemiş gibi ağzı ağrıyor. Yoruluyor, çenesi ağrıdı. O da başka iş yapsın. O da cami süpürsün. O da cami süpürsün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zenci bir kadının mescidi süpürmesi için izin istemiş ondan. Sen süpürebilirsin demiş. Gelmiş mescidi süpürmüş. Bir zaman sonra da onu görememiş. Buyurmuş ki buraları bir zenci kadın süpürürdü. Nerede o demiş. Demişler ki ya Resulallah o öldü. Onu gömdük. Kadın ölmüş o arada. E böyle bir cenazeyi bana haber vermeliydiniz buyurmuş. Allahu Ekber. Muhteden dönen şehit haberleri gibi ilgilenmiş bununla. Böyle bir cenazeyi bana haber vermeliydiniz buyurmuş. Kadın hiçbir şeysi yok. Gariban. Bir köle aileden dönmüş. Bir iş yapamamış. Ya Resulallah ben mescidini süpüreyim demiş. Onu cihat gibi değerli görmüş aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Buyurmuş nereye gömdünüz bana haber verin demiş. Filan yere gömdük demişler. Gitmiş orada gıyabi cenazesini kılmış tekrar. Aynı mescitte Osman İbni Affan Tebuk ordusunu donattım, bütün ordunun masraflarını karşıladım dediğinde de onu övmüştü. Osman'ın malı vardı, o onunla Allah'a yaklaştı. Bu zenci kadıncağızın da malı yoktu, süpürgesi bile yoktu, mescitten çöpleri topladı, o da onunla Allah'a yaklaştı. Öbür sahabi Ebu Musa el-Eş'ari güzel Kur'an okudu, onun okuyuşuyla Allah'a yaklaşması mümkün oldu. Herkes belli bir yeteneğini kullanabilirse zaten toplum olmak, insan toplumu olmak da budur. Hepimizin marangoz olduğu bir toplum düşünün. Kim elbise dikecek bize? Herkes marangoz. Biz aç kaldık. Bize ahçı lazım. Ekmek pişirecek insan lazım. Hepimiz konfeksiyoncu olduk. Olmaz bu. Kimimiz konfeksiyoncu, kimimiz marangoz. Mesleklerimiz bizim için nimettir. Hiçbir meslek öbür meslekten daha kutsal değil. Herkes doktor oldu. Kim hasta olacak? Bir de hasta lazım bize. Hemşire de lazım. İbadetler de böyle. Allah'ın adını yüceltmektir hedef. Birimiz gece yarılarında gözyaşı akıtarak yücelteceğiz. Öbürümüz gündüz infak edeceğiz. Öbürümüz Kur'an'a hizmet edeceğiz. Öbürümüz fıkha hizmet edecek. Öbürümüz kitap yazacak. Hepsini yapan biri çıkarsa ne âlâ. Ama bu bir Ebu Bekir'dir. İkincisi yoktur bunun. Kardeşler, nafilelerde çok önemli bir ayar var. Nedir bu? Bu ibadet nafiledir ama Allah buna değer veriyor. Dolayısıyla herhangi bir nafile ibadeti hor görmemiz mümkün değildir. Şimdi
Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifi dikkatinize sunuyorum. Bir mümin olarak Allahu Teala'nın nafilelerden bize hangi büyük kapıları açtığını düşünmeye davet ediyorum. Bakınız ne buyuruyor? Allah üç kişiden çok memnun olur buyuruyor. Allah üç kişiden çok memnun olur. Onları sever buyuruyor. Şimdi dikkat ediniz. Bir, Allah'ın sevdiği adamlara dikkat ediniz. Bir, bir mümin cihada girmiş, boğazından ok isabet edip yere düşünceye kadar yılmamış, geri gelmemiş. Kaçmamış yani. Kimi tarif etti? Ciğeri parçalanmış Hamza'yı tarif ediyor. Bunu Allah'ın sevmesinde elbette anlaşılacak yön çok yüksek. Bunu seviyor Allah. Ama ikinci kelimeye dikkat ediniz kardeşler. İkinci sevdiği adama. Yani ciğeri parçalanmış Hamza'yı sever Allah tabi. Dini için ve mukaddesatı için bu şekilde canını vermiş. Boğazı kopmuş hala geri gelmeyi düşünmüyor. Cihattan kaçmayı düşünmüyor. E bunun puanı 100 puan zaten. Bundan iyisi yok. Bu ölmüyor ki Allah katında diri bu. Şimdi bu büyük şehitten sonra Allah'ın sevdiği adama dikkat ediniz. 5 kişi arkadaş olup yola çıkmışlar. Bu birinci sahneyle ilgisi yok. İkinci sevdiği adamı bahsediyor. Yola çıkmışlar. Yol uzamış, çok yorulmuşlar. Demişler ki arkadaşlar yatalım ya. Yatalım. E yatalım ama ya kurt gelir, çakal gelir, burada bizi parçalar. Birimiz nöbetçi tutsun. Nöbet kalsın bir kişi. Gerimiz uyuyor. Dördümüz uyuyalım, birim nöbetçi olalım demişler. Bir tanesi demiş ki arkadaşlar siz istirahat edin, ben nöbet tutayım demiş. Onlar uyumaya başlayınca bu da ben uyuyakalmayayım diye namaza durmuş. Namaza durunca namazdan selam verir vermez bunu da uykusu basacak, hadi sen kalk diyecek ki öbürüne şimdi. Öbür kardeşimin uykusu daha uzun olsun diye Zamm-ı Suresini uzatıp duruyor diyor. Bunu da Allah seviyor. Şimdi bu adamı neyle benzettiğine dikkat ediniz Efendimizin. Biri kimdi? Hamza'nın ciğeri parçalanmış, gırtlağından mızrak geçmiş, geri gelmeyen şehit, Uhud şehidi. Ondan sonra arkadaşının uykusu bölünmesin diye nöbetini uzatan arkadaştan bahsediyor. Bunlar da cihada gitmemişler, gezmeye gidiyorlar veya ticarete gidiyorlar. Arkadaş hatırına ve arkadaş keyfine riayet eden adamı Allah seviyor. Bu sevgiyi de peygamberi canını ciğerini Allah için vermiş şehitle beraber anıyor. Demek ki benim Rabbimin işinde nafilelik yok, boş bir iş yok. Yahu bu tenekeye mücevher değeri niye veriyorsun? Yahu veriyor Allah bu, veriyor. Biri can veriyor, onu seviyor. Öbürü kardeşlerim daha çok uyusun diye Zamm-ı Suresini uzatıp duruyor. Çünkü iki rekat namaz kılayım, nöbetim bitsin düşünmüş. Uyku bastırmış, onu selam verir vermez sen tut nöbeti diyecek. O nöbeti devredersem kardeşimin uykusu bölünecek diye adamcağız Zamm-ı Süreyi uzatıp duruyor. Bu Allah'ın hoşuna gidiyor. Şu üçüncü şeye dikkat edin. Üçüncü Allah'ın sevdiği adam, üç kişiyi sever buyurmuştu ya. Üçüncüsü adam, kötü bir komşusu var. Belalı bir komşu. Lakin bu komşuyu mahkemeye vermiyor. Onunla cedelleşmiyor. Ölünceye kadar kahrını çekiyor. Ya komşusu ölüyor ya kendisi ölüyor ama o işin dedikodusunu yapmıyor buyuruyor. Mahallenin huzurunu bozmuyor. Sağa sola şikayet etse, muhtara söylese haklı çıkacak adam ama o müminin prestijini sarsmış olacak. Komşusu ile geçinemez, cıngar çıkaran bir aile olduğu ortaya çıkacak. O ailenin prestijini sallamıyor. Allah bu adamı da seviyor. Şehidi sevdiği gibi. Komşu kahrı çekiyor. Bu hadisi şeriften ne çıkarıyoruz kardeşler? Cami süpüren kadın, mezarına peygamberi yürüten kadın demek ki. Eğer mümin kardeşliğinin hatırına yapıyorsan, senin iki dakika arkadaşının uykusunu uzatmak için yaptığın bir

hamle şehitlerle beraber konuşulacak bir konu oluşturuyor göklerde demek ki. İş Allah'a dayandıktan sonra zayıf bir iş yok, basit bir iş yok, değersiz bir iş yok. Hoca olmakla cemaat olmak arasında fark yok. Cephede cihat etmekle cihat eden mücahitlerin suyunu getirmek arasında fark yok Allah katında. Okuduğu Kur'an'la insanları coşturan ve insanlara gözyaşı akıtan hafızla veya Kur'an kariyle o hafızın okuduğu Kur'an-ı Kerim'i matbaadan, yayın evinden alıp o hafızın okuyacağı medreseye getiren aynı işi yapıyor demek ki. İş Allah'a dayanıyorsa korkma. Onun küçüğü büyüğü yok. Ben İmam-ı Azam değilim diye heyecanlanma. Ben Halid İbni Velid olamam diye heyecanlanma. Sen de kumbaraya her gün 5 kuruş at, toplanınca onları Gazze'ye gönder, seni de kabul buyursun Allah. Seni de Halid İbni Velid saysın o zaman. İş niyetten dönüyor. İş Allah için ne yapıp ne yapmadığımızdan belli oluyor. Yaptığımız işleri küçük görmek, boş iş, nafileye yapılmış bir iş görmek şeytan taktiğidir. O bizim 1 liralarımızı, 1 kuruşlarımızı bize basit göstererek aslında bizi şehadete giden yoldan ve Allah'a yaklaşacağımız, tuttuğumuz Allah'ın tuttuğu olacak, konuştuğumuz Allah'ın konuştuğu olacak düzeye gelmekten alıkoyuyor. Direkt zekatı inkar et dese bunu yaptıramayacak. Sabah namazını inkar et dese yaptıramayacak. Ama ne diyor? Ya senin verdiğin 1 lirayla mı Müslümanlar kurtulacak diyor. Halbuki 1 liramla Müslümanlar belki kurtulmayacak ama Allah beni o 1 lirayla cehennemden kurtaracak. Çünkü Allah'ın aldığı 1 lira 1 lira değil bir daha. Onu Allah aldıktan sonra ne kadar büyüttüğünü, ne hale getirdiğini, hangi verimli toprağa gömdüğünü bilmiyorum ki ben. Ben 1 veririm, Allah 1000 verenden fazla sevap verebilir bana. Bunun için bir hasta ziyaretini sakın basit görme. Bir sıla-i rahimi sakın basit görme. Riyaz-ı Salihinden bir hadis-i şerif dinlediysen, o hadis-i şerifi basit görme, o senin cennete girmene sebep olabilir. Sen eğer sadece onu yapabiliyorsan, tamam, senden onu istiyor Allah demektir. Hayır, sen daha çok iş yapabiliyordun da, tembelliğinden buna kaydıysan, sen zaten mümin olarak vicdan sahibisin, bunun yanlış olduğunu anlayacaksın. Kardeşler, bizim parolamız şudur. Allah'ın haramlarından %100 kaçmak zorundayız. Allah'ın farzlarına %100 teslim olmak zorundayız. Ama nafileler bir heyecan ve aşk sempati meselesidir. Ne kadar yakalayabilirsen o kadar yakala. Sen eğer mümine tebessüm etmeyi becerebiliyorsan, tebessüm de sadakadır. Git mümine selam ver. Caminin bahçesinde oturan ihtiyarlara selam ver. Nasılsınız de. Onlar Allah razı olsun desin, sana sevap olarak yazılsın. Hiçbir iş beceremeyen kimseye zarar vermemeye niyet etse o gün, o da sadakadır onun için. Adam Efendimiz Aleyhisselam'dan ben sadaka olarak ne yapayım diye sorduğunda, şunu yap, bunu yap, bunu yap, hepsine engel çıkarmış. Ben malım yok demiş. Şunu git hastayım demiş. Şunu yap yaşlıyım ben demiş. Aleyhisselam Efendimiz buyurmuş, kimseye zararın olmazsa bu senin sadakandır buyurmuş. Çünkü adam dinamit gibi, adam patlayacak bir yerde. Sen gidip Müslümanların vakfını meşgul etme, Allah senden razı olsun. Allah razı olsun. Müslümanların gündemini meşgul etme, Müslümanlara zarar verme, senin en büyük cihadın o zaman. Çünkü sen zararlısın. Cephenin gerilemesine neden oluyorsun. Sen aksak topal yürüdüğün için senin yüzünden Müslümanlar gençlerle ilgilenemiyorlar. Vakıf kurulmuş, sen 80 yaşında o vakfı meşgul ediyorsun, 8 yaşında çocukla ilgilenemiyor o vakıf bu sefer. Demek ki sen engel olmasan sevap olarak o da yetecek sana. Her halükarda kardeşler, Allah'ın kapısı sonuna kadar açıktır. Herhangi bir şekilde kendimizi inada bindirmemizin bir gereği yoktur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, Buhari'nin hadis-i şerifini zikrediyorum. Bu din kolaydır. Bu dinde zorluk çıkaran kendi ezilecektir buyuruyor. İlla hafız olmaya direnme. Hafız olamadıysan sen yüzünden Kur'an okumaya çalış. Onu da hala beceremiyorsan

0: Sen yarım sayfa ile bir sayfa ile idare et, okuyanlara destek ol. İlla cami yaptıracağım diye çoluk çocuğunu aç bırakma. Cami yaptıramazsan süpürürsün camiyi, öldün mü peygamber bile hayranın olur senin. Sen de camiyi süpür. İlla ben Kudüs'ü kurtaracağım diye gayret etme. Evini kurtar, Kudüs heyecanın, Kudüs'ü kurtarmaya olan şevkin ve aşkın senin, Kudüs'ü kurtarmak kadar sevap kazandırsın sana. Din zor değil, din kolay. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir işi yapamadınız mı? Öbür taraftan tutunun buyuruyor. Akşam yapamadığınızı sabahleyin yapmaya çalışın. Sabahleyin beceremezseniz akşam yapmaya çalışın. Moraliniz kırılmasın. Benden adam olmaz deme. Benim yaptığım işten ne olur deme. Sabaha bak, akşama bak, oradan tutun, buradan tutun. Yani bu işi topluca yapmak zaten mümkün değil. Farzları yap, haramlardan uzak dur, nafilelerden becerebildiğin sana yeter. Her nafile altın değerinde çünkü. Değersiz bir nafile yok. Sen hiçbir şey yapamıyorsan, camiyi süpüremiyorsan, ona da işte toz kapıyorum, alerjim var diyorsan, bu sefer camide dur. Gençlere camide saf düz durması gerekiyor. Çocuklar, saflara dikkat edin de saf düzeltme sünnetinden sevap kazan. İki Müslümana selamun aleyküm demeyi öğret. Hiçbir şey besemiyorsan, hiçbir şey beceremiyorsan camiye giderken yolunu değiştir. Uzak yoldan git. 20 adım fazla yürü. 20 defa fazla sevap yazsın sana Allah. Bir sünneti ihya etmiş ol. Önemli olan bir mümin olarak ben işi yokuşa sürmek mi istiyorum? Yoksa her fırsatı değerlendirip Rabbime yakın olmak mı istiyorum? Ama şeytan dağları göstererek bize sen buralara tırmanamazsın. Senin tansiyonun var, senin alerjin var, sen hastasın, otur aşağıya diyor. Ben dağ tırmanamayabilirim ama dağın dibine kadar giderim. Allah görür ki nefesim tıkandığı için gidemedim. Nice insanlar, aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Nice insanlar hiç şehitlik görmedikleri halde, yatağında öldüğü halde şehit olarak diriltecek onları Allah. Neden? Çünkü Allah biliyor ki bu eğer şehitlik fırsatı yakalasaydı canını acımayacak, Allah için verecekti. Samimiyetini görüyor Allah. Allah bu samimiyeti görsün, yatakta öl, korkma sen. Ama sen de samimiyet olmadıktan sonra parça parça da olsan şehit olamazsın. Kardeşler, hiçbir nafile ibadet, hiçbir sünnet ibadet asla boşuna değildir. Her birimizin yapabileceği bir nafile ibadet, bir sünnet ibadet vardır. Farzlardan sonra birbirimizle tokuşmanın değeri yok. Birbirimizle yarışmanın değeri yok. İlla hepimiz şeyh efendi olmamız gerekmiyor. İlla hepimiz İmam-ı Azam gibi gece 300 rekat namaz kılmamız gerekmiyor. İlla hepimiz Osman İbni Affan gibi radıyallahu anh bir gecede Kur'an-ı Kerim'i hatmetmemiz gerekmiyor. Onlar bir gecede Kur'an'ı hatmettiler. Ben 30 gecede hatmederim. 30 gecede hatmederim. O çünkü 4 saat çalışıyordu. Ben 8 saat çalışıyorum. Ben nefesimin tıkandığı kirli havalı bir şehirde yaşıyorum. Onlar çölde yaşıyorlardı. Onların sorunları yoktu. Onların çocuklarının sorunu benim çocuklarımın sorunuyla aynı değildi. Medine gibi mübarek bir yerde çocuklarını sokağa da salsalar Bilal'e bakıp hepsi müezzin oluyorlardı. Benim çocuğuma ezan öğretmem için 40 sene gerekiyor. Benim sorunlarım başka. Dolayısıyla ben her gece Kur'an'ı hatmetmem gerekmiyor. Özlerim. Her gece değil, her saat bir kere Kur'an'ı hatmetmeyi özlerim. Allah'tan bunu temenni ederim ama benim heyecanla her gece aksatmadan az da olsa devamlı yaptığım bir sayfa okuyuşum Osman'ın bir gece Kur'an'ı hatmetmesi gibi olur. Allah'a göre basit değil. Allah'ın değer verdiği şey ister küçük olsun ister büyük olsun. Kadının biri Ayşe annemizi ziyarete gitmiş. Radıyallahu anha. Kadınlar bir araya gelince demek ki hemen anlatıyorlar ya, ona da anlatmış işte gece sabaha kadar namaz kılıyorum ben filan böyle anlatmış. O ara Efendimiz aleyhissalatü vesselam eve gelmiş. Ayşe annemize kim buradaki filanca kadın demiş. Sonra da ilave etmiş. Demiş ki ya Resulallah demiş. Kadın sabaha kadar namaz kılıyormuş. Öf öf öf buyurmuş efendim. Bırakın bu işi. Az olsun devam olsun Allah'ı bıktıramazsınız demiş. Az olsun devamlı olsun. Az olsun devamlı olsun. Heyecanlanıp bir gece sabaha kadar namaz kıl. Öbür gün akşama kadar yat. Ondan sonra öbür günde baş ağrısından ayakta durmuyor. Ne kıymeti kaldı ki? İşini aksatmayan, toplumdaki konumunu aksatmayan düzeyde ibadet yap. Farzlardan değil. Farzların sınırı belli. Haramlara asla yanaşma. Kovanı deldirtme. Ondan sonra nafilelerden becerebildiğini yap. İlla patrondan yalvar yakar kuşluk namazı kılacağım diye izin alıp işte iş yerinden mola veriyor, kaçıyor görüntüsü verme. Senin kuşluğun çoluk çocuğuna götürdüğün rızkın olsun. Senin kuşluğun Müslümanların hayır hizmetlerine yaptığın bağışın olsun o zaman. Ben kuşluk kılamıyorum, onun yerine akşam mahallenin camisini temizliyorum de, abdestlikleri temizliyorum de. Hepimizin yapacağı iş var. Hepimiz Osman oluruz Allah'ın izniyle. Hepimiz Ebu Bekir'in yolundan gidebiliriz. Yeter ki samimi olalım. Hiçbir işimiz boş değil. Allah elimizden tuttuğu günleri en yakında bize göstermeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve ehli beytine salat ve selamlar olsun.

0: pazarlamamızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: ...91.8... gönül frekansınız Radyo Edep.
0: Vakti Muhabbet, Vakti Muhabbet, Vakti Muhabbet başlıyor. Başlıyor. Başlıyor.

0: Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmut Esat Er Yılmaz.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

İçlerinde adını koymak istemedikleri bir kırgınlık hissiyle yaşıyor insanlar. Sanıyorlar ki onunla yüzleşmeye kalksalar o kırgınlık büyüyecek, büyüyecek ve içlerini boydan boya kaplayarak işgal edecek. İşi zorlaştıran asıl şey bu değil ama. Böylesine içeriden kırılmalarına sebebiyet verecek bir sertlikle, bir ihanetle, bir kötülükle ya da bunlara benzer bir başka şeyle karşılaşmış değiller aslında. Kime kırgın olduklarını düşündüklerinde bir isim gelmiyor akıllarına, bir resim düşmüyor gözlerinin önüne. Gerçekten öyle mi bilmem ama hepimizin içinde az ya da çok yer tutan bu kırgınlık hissinin yüzü doğrudan kendimize dönükmüş gibi geliyor bana. İyi ama neden? Kendimizi bir büyük hayal kırıklığı olarak görüyor oluşumuz olabilir mi bunun sebebi? Her şeyin daha iyisini yapmadığımız, bunun için fazladan bir gayret göstermediğimiz için çökmüş olabilir mi mesela bu kırgınlık hissi içimize? Daha meziyetli bir insan olmak, daha engin bir hayat sürmek, merak ettiğimiz şeylerin daha çok peşine düşmek, sevdiklerimizi daha kuvvetli sevmek, günlerin içini daha değerli şeylerle doldurmak, bütün bunların yapmak konusunda gösterdiğimiz ihmalkarlıklar olabilir mi mesela kalbimizi kendimize doğru kıran? Hep yaşadığımızdan daha iyi, daha dolu, daha derinlikli, daha incelikli bir hayata dair düşünüyoruz.

Düşünceler, hayaller, tasavvurlar oluyor zihnimizde. Ama yakamızı günlük kargaşalardan kurtarıp kıramıyoruz bir türlü o atalet çemberini. Bizi içten içe kıran şey hayatımızı, günlerimizi, o günlerin içindeki kendimizi, çevremizi daha güzel şeylerle öremiyor, dokuyamıyor, yaşayamıyor oluşumuz olabilir mi? Kendimizi layık gördüğümüz türden bir ince insanlığı hayatımızın içine bir türlü tesis edemeyişimiz olabilir mi? Her şeyin acısı birden gelişir ve hız verir kanına. Çiçeğin susuzluktan kuruması, kedinin açlığı ve Eylül ortası. Bir yanlışlık, bir kırgınlık, bir izin akşamının ilk karası. Sıkılgan ölümün kuluçkadaki kuşunun çatlamayan ilk yumurtası. İşte akreple yelkovanın, örümcekli sineğin saat 12'deki arası. Ancak coşkunluğa vakit vardır diyor Vaktin Çağrısı şiirinde Turgut Uyar. Hiçbir şeyden memnun olamayışımız muhtemel ki kendimizden memnun olamayışımızdan. Kendimizi sonuna kadar sevebilecek güzellikte bir insan gibi göremeyişimizden. Belki dilediğimiz kadar umduğumuz, beklediğimiz kadar derin, sıcak, samimi, yürekli dost olmayı bilemeyişimizden. Nezihe Meriç'in Zor Yokuşu kitabında bizi kıran şeylerle ilgili birkaç satır. Gökyüzüne gerilmiş tellerin, gökyüzüne çıkan yokuşların, diklemesine büyük taş binaların, bacaların arasında birbirleriyle yüz yüze, soluk soluğa, omuz omuza yarışıyorlar. Birbirlerinden nefret mi ediyorlar? Kırları, güneşi, yeşili mi istiyorlar? Gökyüzünü çok yükseklerde, en üst kat camlarında, baca deliklerinde, yeşili çekmeyen bacaların ve kent dumanlarının isinde kararmış buldukları için mi böyle sarı suratlı, kinli, hırçın oluyorlar? Bütün bunlar için mi aşık olmuyorlar, gülmüyorlar, genç, kuvvetli, neşeli, yeşil, beyaz, mavi olmuyorlar? Omuzlarında bir yük, günlük yaşam bir kat karabasan gibi omuzlarına çökmüş kırgınlığın, bezginliğin, bulanık sarılığında içlerine çekilip somurtmuşlar. Kalbinin içine bahar bir türlü getiremiyorsan, yüzün hiçbir zaman kara kış karanlığından kurtulmaz. Hayat böyle. Bazen içimin faylarının derinden derine kırıldığını hissediyorum diye yazdı beyaz saçlı adam kara kaplı defterine. Kendimi yokladığımda esefle artık böyle şeylerden hasar bile almadığımı görüyorum.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: İşte hayat böyle, ağlarken gülebilmek ancak sevgiyle olur. Evet. Hak dostum hak diye başlayalım söze. Görelim Mevla neyler, neylerse muhakkak ki güzel eyler. İsim isme, kisp kispe, semsemte benzer. Geçmiş vakit söylenir, yalan gerçek, zaman geçer. Sürçülisan eylersek ki çok konuşup sürçülisan etmemek mümkün değil. Şimdiden affola. Cümleten cümleye, yürekten, gönülden ve en hasından bolca merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, ikramı, inayeti, ihsanı, yardımı, selamı üzerinize ve üzerimize olsun saygıdeğer Hedef Radyo dinleyicileri. Evet, bir haftalık bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Saatler 21'i gösterdikten sonra sizlerle beraber oluyoruz diyoruz ama 21'de reklamlarımız başlıyor. Sonrasında da programımıza girişimizi yapıyoruz ki bugün hep kırgın gibiyiz ama kime başlıklı yazısıyla, denemesiyle başladık. Gökhan Özcan'ın. Evet, kırgınız, hep kırgınız ama neye, kime? Hep dışarıdakilerden sanki böyle bir isim ver dendiğinde kime kırgın olduğunuzu söyleyemiyorsunuz. Önünüze bir resim gelmiyor. Yüzünüz bir hani sima gelmiyor. Halbuki diyor, bu kırgınlıkların çoğu belki de kendimize. Niye? Belki daha iyi bir hayat yaşayabilirdim. Belki daha iyi yerlerde olabilirdim. Belki daha iyi bir konumda kendimi konumlandırabilirdim. Ama bunun için yaptığım bir şey var mı? Yok. İşte bu kırgınlığımız aslında kendimize diyor. Bütün bu çabayı göstermemişimize. Gerçekten böyle insanlar var mı? Var. Siz de onlardan biri misiniz? Büyük bir ihtimalle birisiniz. Ben çünkü onlardan biriyim. Onlardan biriyim. Bir gün Dilara Zeynep dedi. Baba dedi ya, senin aslında dedi çok farklı yerlerde olman gerekiyordu dedi. Dedim nasip bazı şeyler. Nasip şeyler ama bazı şeyler nasip ama nasip de gayrete aşık, öyle değil mi? Kader gayrete aşık. Çaba göstereceksiniz, gayret edeceksiniz. Sonrasında nasip diyeceksiniz. Fakat biz herhalde böyle artık alışmışız. Hani nasılsın sorusuna elhamdülillah demeye veya işte nasılsın şeklinde değil de daha doğrusu hani halimizin her halimize mutlaka ki Rabbimize şükrediyoruz ama daha iyi yerlerde olabilecekken o çabayı göstermeyip bulunduğumuz yerle böyle kendimizi hani tatmin etmeye alışmışız. Ondan dolayı da böyle bir kırgınlık, kızgınlık içerisindeyiz. Kırgınız. Hep dışarılarda bir yerlere, birilerine kırgın olduğumuzu ima etmeye çalışıyoruz ama aslında bütün kırgınlığımız kendimize. Evet, bugün yine birbirinden güzel böyle şiirlerle programımızı devam ettireceğiz. Fakat bu güzel yazı gerçekten beni çok etkiledi bugün. Dedim dinleyicilerimizle de paylaşmamız lazım.

lazım. Ki öyle, öyle. Bir atalet çemberi var üzerimizde, bir atalet hali var. Yani böyle bir tembellik hali, böyle bir kendinden bıkmışlık hali. Onu kırıp atamıyoruz. Hani bir şeyler var kafamızda, iyi şunları yapsak güzel olur diyoruz. Ama onları yapmak için ne yapmıyoruz? Bir adım atmıyoruz. Halbuki işi başarmak istiyorsanız önce başlamak zorundasınız. Bir işi başarmak için önce başlayacaksınız. Başlamak demek zaten işin yarısını halletmek demek. İnanmak da işin tamamını bitirmeye sebebiyet verir. İnanacaksınız ve başlayacaksınız. Şunu demeyeceksiniz, yani yarın yaparım, yarın yaparım. Zaten en büyük şeyimiz bu, hatamız bu. Hep yarına erteliyoruz, yarına erteliyoruz. Bir türlü başlayamıyoruz. İnsanın hayatının hani büyük bir kısmı daha erken diye geçer. Ondan sonraki kısmı da keşkelerle geçer. Keşke yapsaydım, keşke etseydim, keşke gitseydim, keşke yakalasaydım, değil mi? Keşke okusaydım. Keşkelerimiz vardır. Keşke şeytanlarınlar der Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama herkesin bir keşkesi vardır. Sorun kendinize. Keşke şunu yapsaydım dersiniz. Mesela okulunu uzatan bir öğrenci, keşke biraz daha gayret etseydim de okulu uzatmasaydım, zamanında bitirebilseydim. Mesela geç evlenen birisi, keşke biraz daha erken evlenseydim de çoluk çocuğa karışsaydım, hatta şu an torunlarımı kucağıma alıp da sevseydim diye keşkeleri vardır. Mesela keşke bu okul yerine şu okula gitseydim de kendimi daha iyi ifade edebilseydim, daha iyi yerlerde çalışabilseydim de daha iyi bir hayat sürebilseydim keşkesi vardır kiminin. Herkesin mutlaka bir keşkesi vardır. Keşke her ne kadar şeytandan da olsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi o keşkeleri hepimiz kullanıyoruz. Tabii ki içinde bulunduğumuz durumdan dolayı Rabbimize şükrediyoruz. Çünkü şu anda belki evlerinizde, sıcacık evlerinizde, radyolarınızın, bilgisayarlarınızın başında veya akıllı telefonlarınızda, tabletlerinizde bu programı dinlerken sizin o durumunuza özenen dünyanın belki %50'sinden 60'ından daha fazla şanslısınız. Niçin diyeceksiniz? Çünkü dünyanın birçok yerinde insanlar zulüm altında, dünyanın birçok yerinde insanlar savaş içerisinde, başlarına bombalar yağıyor, ülkelerini bırakıp başka ülkelere sığınmacı, mülteci olarak gidiyorlar. O yüzden sıcacık bir yuvanız, akşam gidince kapısını açıp içeriye girdiğiniz bir eviniz varsa, dolabın kapağını açtığınızda o öğünü çıkaracak kadar belki bir yiyeceğiniz varsa, dünyanın belki 60'ından 70'inden daha şanslısınız. O yüzden bunun da kıymetini bilmek lazım. Buna da nankörlük etmemek lazım, göz ardı etmemek lazım. O yüzden elhamdülillahi ala külli halim minel hal, halimden tüm hallere hamdolsun diyerekten Rabbimize hamd etmek lazım. Her eve girdiğimde elhamdülillah, yani bunu yapmaya gayret ediyorum. Her kapıyı açıp da evime girdiğimde elhamdülillah, eve geldik, sıcacık bir yuvaya giriyoruz böyle. Bir şeyi vardır, hamdi vardır. Veya işe giderken elhamdülillah, gidecek bir işimiz var, yapacak bir işimiz var, bir işimiz var, değil mi? Belki ay başında gelen bir maaşımız var, elhamdülillah. Belki Türkiye şartlarında hani elhamdülillah benim maaşım hani çok da şey değil, hani diğer kardeşlerimize göre belki, ama herkes bir şeyi vardır yani, bir tutunacak dalı vardır elhamdülillah. Bunu kazanamayanlar da var. Veya bu benim kazandığım parayı daha ağır şartlarda çalışarak alan insanlar varken, belki masa başında oturarak, bilgisayar başında oturarak, belki çok az iş yaparak alıyorum. Şükrünü yapmak lazım. Onu beğenme, bunu beğenme, şuna burun kıvır, aman bu benim hakkım bu değil de. Ben bazen kardeşlerimle, genç kardeşlerimle konuşurken bunları söylüyorum. Hamd etmek lazım. Gerçekten bazen masa başında çalışan arkadaşlara söylüyorum. Çalıştığınız işi gidip özel sektörde o işi yapsanız, o masa başında oturduğunuzda aldığınız maaşı alamazsınız. Çünkü sinekten yağ çıkarırlar. Ve gecenizi gündüzünüze katarsınız o aldığınız paraları alabilmek için. O yüzden hani kalifiye eleman olmanın yolunu bulmak lazım. Okuyan kardeşlerimin de kulaklarına küpe olsun bu. Kalifiye eleman olmak için çaba sarf edin. Şimdi güzel bir şiirimiz var. Veda havası diyeceğiz. Bir veda havası Yusuf Hayaloğlu'ndan. Bu güzel şiiri sizlere ben yorumlayacağım. Ardından da Kıraç gelecek, gidiyorum diyecek. Sonrasında birlikte olacağız. Şimdilik şiire kulak verelim. Bir veda havası.

Vakit tamam, seni terk ediyorum. O bütün alışkanlıklardan ve bütün sıradanlıklardan öteye yorumsuz bir hayatı seçiyorum. Doyamadım inan, kanamadım sevgiye. Korkulu geceleri sayar gibi, deprem gecesinde bir yıldız birdenbire kayar gibi, ellerim kurtulacak ellerinden, bir kuru dal ağacından çatırdayıp kopar gibi. Aşksa bitti, gülse hiç dermedik. Bul kendini kuytularda, hadi dal. Seninle bir bütün olabilirdik. Hoşça kal gözümün nuru, hoşça kal. Vakit tamam, seni terk ediyorum. Bu kırık ve incecik bir veda havasıdır. Tutuşan ellerimden parmak uçlarına değen sıcaklık, incinen bir hayatın yarasıdır. Kalacak tüm izlerin hayatımda, gözümden bir damla yaş sızlayıp resmini aktığında, bir yer bulabilsem keşke, bir yer seni hatırlatmayan, kan tarlası gelincik şafağında.

Ölümse korktun, savaşsa hep kaçtın. Vur kendini kuşkularda, hadi al. Sen bir suydun oysa, sen bir ilaçtın. Hoşça kal canımın içi, hoşça kal.

Vakti muhabbet devam ediyor. Her nerede kaldık veya kaldırıldıysak. Ağzınıza yüreğinize sağlık üstadım. Yayınlarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle kolay gelsin demiş. Allah razı olsun Fatih abicim. Fatih abime buradan selamlarımı göndereyim. Dilara Zeynep Hanım'ın 26 Nisan'da nikahı vardı. Nikah öncesi tabii biz gittik. Metro Alt Çarşı'da beyefendi Raif kardeşime. Raif kardeşim yoktu tabii. Ali Rıza Metray'dan Ali Rıza Yılmaz kardeşimle gittik. Dükkanı soyduk. Bugün de gittik ödeme yaptık. Çünkü Raif olmayınca hani ödemeyi yapmayalım dedi Ali Rıza. Bugün de Raif kardeşime gittik ödemeyi yaptık. Her ne kadar şeyleri bulamasa da siz söyleyin barkodları bulamasa da biz aldıklarımızı biliyorduk. Onlar üzerinden ödemeyi yaptık. Beyefendiden Raif kardeşime ve beyefendi çalışanlarına, Metray'dan Ali Rıza kardeşime ve Metray çalışanlarına buradan gönül dolusu selamlar gönderelim. Sağ olsun kardeşimiz böyle bir şey gösterdi. Ali Rıza diyor ki acelesi yok abi ödemesen de olur diyor. Dedim ödeyelim ya bekletmeyelim yani. Kardeşimizi de mağdur etmeyelim. Mağdur olacak bir şey yok gerçi bizimki çok fazla bir şey değil belki ama olsun insanın bazen ona da ihtiyacı olabiliyor. O kadar rakama ihtiyacı olur mu? Oluyor. Özellikle öğrenciyken böyle bazen cebimizde otobüs parası olmazdı. Ta Demetler'den Beşevlere daha doğrusu Gazi Üniversitesi'ne Teknik Eğitim Fakültesi'ne yürüyerek gittiğimiz günler oldu yani. Az gitme yani az uz günler değildi onlar. Oluyor bazen insanın bir otobüs parasına ihtiyacı olabiliyor özellikle öğrenciyken. Evet. Sizlerle paylaşacağımız güzel sözler vardı. Onlardan paylaşacağız. İlerleyen dakikalarda Sende Kalmış şiiri var. Cemal Safi'nin Sende Kalmış şiirini inşallah paylaşacağız. Arkasından da Uğur Işılan bu güzel eserin bestesini sizlere dinleteceğiz. Ama onun öncesinde birkaç güzel söz paylaşalım. Bunlardan bir tanesi diyor ki hikaye yarım kalmadı. O hikaye o kadardı. Evet bazen deriz ya hikaye yarım kaldı ya. Yok hikaye yarım kalmıyor. O hikayenin ederi oydu. O hikaye o kadardı ve orada bitti. Ayşe Hanım demiş ki bazen de size bolca benden de size bolca merhaba. Hedef Radyom'dan defalarca Rabbim razı olsun inşallah. Bütün programları kusursuz sükut lehçesini bildikten sonra söze ne gerek var demiş. Teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım. Selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olun. Evet bazen sükut etmek çok şey anlatır. Sükut lehçesini de bilmek lazım. Bazen susmak lazım. Bazen insan susarak bağırır. Bazen susarak anlatır anlatacaklarını. Hikaye yarım kalmadı, o hikaye o kadardı. Güzel bir söz, hoşuma gitti. Bugün sizlerle paylaşalım istedik. Ve bir başka güzel söz de, hayatta en pahalı şey tecrübedir. Çünkü kazanmak için kaybetmek gerekir. Evet, çok hani böyle galatı meşhurdur. Tecrübe hayatta yediğiniz kazıkların bileşkesidir diye böyle bir tabir vardır. Çok kullanırdık geçmişte. Hayatta yaşadığınız kaybetmelerin bir kazanımıdır tecrübe. En pahalı şeydir o yüzden tecrübe edinmek lazım. Tecrübeyi yabana atmamak lazım. Evet şimdi Cemal Safi'nin o güzel şiirine Sende Kalmış'a kulak verelim. Sonrasında da inşallah o güzel eserle Uğur Işılak'la devam edelim. Sende Kalmış desin.

Bilmiyorum neredeyim, ne haldeyim, ben kimim? Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyor matemim. Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Akların kayboldu, rengin ahenk buldu. Toprağın kadehine ağabey hayat oldu.

0: bir gül için bülbülün saçlarını yolduğu, aşkın harman olduğu o mevsim sende kalmış. Nerede o çocuksu o şımarık hallerim, saçlarına hasreti tanımayan ellerim, rengarenk rüyalarım, toz pembe hayallerim, tekmil neşem, sevincim, hevesim sende kalmış. Ayıplama, kınama kahveye gidiyorsam, avunabilmek için bir tavla atıyorsam, garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam, sende kalmış demektir, ladesim sende kalmış. Dostlar da muhabbeti kestiler, lüzum da yok. Zaten senden ziyade sohbetim, sözüm de yok. Sen dönmeden kimseye bakacak yüzüm de yok. Aynalarda kendimi göresim sende kalmış. Sende kalmış umudum, saadet çağım sende. Sende kalmış huzurum, tüten ocağım sende. Sende hayat kaynağım, duygu menbaım sende. Can diyorum sana, can kafesim sende kalmış. Allah'ım düşmanım düşürmesin bu zaafa. Sanki her noksanımı mecburum itirafa. Hangi şarkıya girsem notalar do, re, mi, fa. Sol diyorum sana, sol, la sesim sende kalmış. Gel, Tanrı'ya borcunu teslim etsin bu yürek. Tez gel ki enkazımı kapatsın kazma kürek. Kelime-i şehadet getirmem için gerek. Son diyorum sana, son nefesim sende kalmış.
1: Radyo Hedef, sizin sesiniz.

Ne haldeyim ben, kimim? Ayrılırken kimliğim? Adresim sende kalmış, tebessümü yüzüme. Çok görüyor matemin, güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Akların kayboldu, rengin ahenk buldu. Toprağın kadehine ab-ı hayat doldu. Bir gül için bülbülün saçlarını yoldu. Aşkın harman oldu, o mevsim sende kalmış. Nerede o çocuksu, o şımarık hallerin? Saçlarına hasreti tanımayan ellerim. Rengarenk rüyalarım, toz pembe hayallerim. Tekmil neşe

Ayıplama, kınama, kahveye gidiyorsam avunabilmek için bir tavla atıyorsam, garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam, sende kalmış demektir ladesim, sende kalmış. Dostlar da muhabbeti kestiler, lüzumda yok zaten senden ziyade, sohbetim sözümde yok. Sen dönmeden kimseye bakacak yüzümde yok, aynalarda kendimi göresim sende kalmış. Gel Allah'a borcunu teslim etsin bu yürek, tez gel ki enkazımı kapatsın kazma kürek. Kelime-i şehadet getirmem için gerek, son diyorum sana son, nefesim sende kalmış. Gel Allah'a borcunu teslim etsin bu yürek, tez gel ki en

0: ağzımı kapatsın kazma kürek. Kelime-i şehadet getirmen için gerek. Son diyorum sana son, nefesim sende kalmış.
1: Vakti muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
2: Vakti muhabbet.
1: Uğur Işılan da ağzına yüreğine sağlık. Güzel olmuş. Gerçekten ben çok seviyorum. Uğur Işılan zaten sesini sevmemek mümkün değil. Eserler yani yorumları da besteler de gayet güzel. Güzel sözlerimiz var demiştik. O güzel sözlerden paylaşalım. Programın da yavaş yavaş sonuna doğru gidiyoruz. Programın sonlarında bir Gazze şiiri sizlerle paylaşacağız. Daha doğrusu evet Gazze şiiri. Özür dilerim Gazze ah Gazze şiirini Ebu Bekir Sipil Hoca'nın. Ardından da bir Gazze eseriyle bitireceğiz Murat Belet'ten. Bir yanım Gazze diyecek. Evet, bir kalbimizin bir yarısı Kabe, bir yarısı Mescid-i Aksa, üzerinde ince bir tül gibi Kudüs vardır diyordu ya Nuri Pakdil Üstad. Allah gani gani rahmet eylesin. Kalbimizde Mescid-i Aksa'mız, kalbimizde Gazze'miz, kalbimizde Filistin'imiz. Rabbim yar ve yardımcılar olsun kardeşlerimizin. Az önce bir amcanın böyle bir abimizin, artık amca diyoruz ama biz de yaşlandık artık. Yaşlar kemale erdi. Yavaş yavaş sona doğru ilerliyoruz. Halil bugün öyle söyledi. Dilara'nın sesini taklit ediyor. Tatlı muhabbet, vakti muhabbet falan diye. Dedim o büyüdü artık, gelin oldu. Dedi ki o büyüdükçe biz de yaklaşıyoruz dedi. Evet, yaklaşıyoruz sona doğru. Onlar büyüyor, biz de ihtiyarlıyoruz artık. Bir abimiz, bir amcamız 73 gün yanlış hatırlamıyorsam İsrail hapishanelerinde kalmış. Soydular diyor, çırılçıplak diyor. Sabah akşam dövdüler bizi diyor. Hakaretler ettiler diyor. Ve ağlıyor. Ağlıyor. Gözyaşlarını tutamıyor. İzleyemiyorum artık ben bu görüntüleri. O çocukların görüntülerini. Allah yar ve yardımcılar olsun. Elimizden geldiğince hani yardıma gayret ediyoruz. Ama tabii ki yetiyor mu? Yetmiyor. Boykotumuza dikkat ediyoruz. Boykotlu malları alma, zulme ortak olma diye de her reklam seansı öncesi sizlere haykırıyoruz bu mikrofonlardan, bu frekanstan. Şöyle birkaç güzel söz okuyalım, ondan sonra devam edelim bu konuya. Sonrasında da zaten Gazze şiirimiz ve Gazze eserimizle programımızı bitireceğiz. Bir gün uyandığında yapmayı isteyip de yapamadığın şeyler için zamanının kalmadığını fark edeceksin. Program başında paylaştığımız konuya döndük. Ataleti atamıyoruz. Şunu yapacağım diyoruz, yapmıyoruz. Yapmak için gayret sarf etmiyoruz. Ve bir gün uyandığınızda yapmayı isteyip de yapamadığınız şeyler için zamanın kalmadığını fark edeceksiniz. Hatta zamanınızın bittiğini göreceksiniz. İnsan uykudadır, ölünce uyanır diyor ya Allah Resulü. Ölünce uyanacağız bu uykudan. Ve bir başka söz diyor ki, üzülme değmez sözünü duymaktan sıkıldım. Üzülme değmez sözünü duymaktan sıkıldım. Değmeyenlere zaten üzülmem. Üzüldüğüm şey değmeyenlere yüreğimin değmiş olması. Cemal Süreyya'nın bir sözü. Güzel. Ve sen beni benim sana inanmışlığımdan vurdun diye bir başka güzel söz. İnsan zaten inanmışlığından vuruluyor. İnanıyorsun, güveniyorsun. O güvenin boşa çıkıveriyor. Ve ondan sonra da üzülüyorsun tabii. Ve inanmışlığımızdan vuruluyoruz genellikle. Oğuz Atay'ın bir sözü, hayatımın başı ve sonu belliydi. Hiç olmazsa ortasını kaçırmamalıydım. Kaçırıyoruz değil mi ama? Hayatımın başı ve sonu belliydi. Başı doğum, sonu ölüm değil mi? Hiç olmazsa ortasını kaçırmamalıydım. Ortasını göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Ve insanın dayanma noktasına sabır, kaynama noktasına öfke, erime noktasına pişmanlık, donma noktasına ölüm denir. Son bir söz olsun bu da. İnsan verilene şükretmeyi unuttuğu için Allah'tan alacaklı gibi davranıyor. Çünkü imtihanı hep verilmeyen zannediyor. İnsan bazen verilenle de imtihan olur değil mi? Mallarınız, evlatlarınız, eşleriniz, mevkileriniz, makamlarınız sizin için birer imtihan vesilesidir. Verilenler de bir imtihan vesilesidir. Verilmeyenler de imtihan meselesidir. Ama nedense biz hep imtihanı verilmeyen zannediyoruz. Ya şu bana verilmedi. Ve Allah'tan sanki alacaklı gibi davranıyoruz. Allah'ın bize vermiş olduğu şu göz nimetinin, kapatın gözlerinizi, sonra açın tekrar kapayın hemen hızlı bir şekilde. Açın kapayın. O bir an gördüğünüz an var ya, hani o bir saniyelik belki saliselik bir an var ya, o andaki, yani gece gündüz ibadet etseniz, her gün oruç tutsanız, o andaki gördüğünüz nimetin karşılığını ödeyememiş oluyorsunuz. Ama Allah'ın rahmeti, mağfireti, ikramı, inayeti, ihsanı geniş. Onun ihsanından, onun ikramından, onun merhametine hiçbir zaman ümit kesmiyoruz. Ve inşallah, zaten hiçbir amelime güvenmiyorum. Allah'ın dostlarına dostumuz, düşmanlığına düşmanlığımız var. Düşmanlarına düşmanlığımız var. Buna güveniyoruz. Rabbim inşallah onlar hürmetine bizlere rahmetiyle muamele eylesin diyelim. Evet, Gazze'de bombalamalar devam ediyor. Filistin'i katil Siyonist İsrail rejimi bombalıyor. Katiller ordusu çadırları bombalıyor. Artık ev kalmadı bombalanacak, bina kalmadı bombalanacak. Çadırları bombalıyor ve Filistinli kardeşlerimizi şehit etmeye, katletmeye devam ediyor. Bugünlerde Hindistan-Pakistan arasında bir savaş söz konusu. Pakistanlı kardeşlerimiz Kurtuluş Savaşı'nda biliyorsunuz kollarındaki bilezikleri, parmaklarındaki alyansları, ceplerindeki belki son paralarını, belki evlerine götürecekleri yiyeceklerin paralarını bizlere göndermişlerdi. Her ne kadar şimdi birileri o zaman bir banka kurup da üzerine çöreklenmiş olsa da, ondan geçiniyor olsa da, o paralar Kurtuluş Savaşı için gönderilmişti. Ve İslam'ın son kalesi düşmesin diye Muhammed İkballer meydanlarda insanlara yardım için çağrılar yapıyordu. Bugün bir tane kendini bilmez densiz diyor ki, ister misiniz diyor Pakistan-Hindistan savaşından sonra Pakistanlılar ülkemize gelsin. Keşke onlara getirip de sizleri verebilseydik. Bunun karşılığı sizleri gönderebilseydik. Ne mutlu olurdu, ne güzel olurdu. Çünkü sizler kadrini, kıymetini bilmiyorsunuz. Size yapılan yardımların, size yapılan iyiliklerin. Gönderilen o paraların karşılığını bugün ödeyemezsiniz. Çünkü o zaman gerçekten her şeye ihtiyacınız vardı ve onlar o paraları gönderdiler. Siz ne yapıyorsunuz? Onlar şimdi gelsin mi hani, veya onlar şimdi gelse mi acaba, veya gelirler mi acaba şeyindesiniz. Siz böyle kudurmaya, siz böyle kendinizden geçmeye devam edin. Rabbim inşallah Pakistanlı kardeşlerimizi o durumlara düşürmesin. Düşenlere de Allah yardım etsin. Allah inşallah en kısa zamanda ülkelerine, vatanlarına, evlerine dönmeyi nasip eylesin. Ama biz mazluma kucak açan, mazlumların her zaman yanında olan bir milletiz. Bundan da hiçbir zaman gocunmadık, hiçbir zaman da gocunmayacağız. Yardım etmeye de devam edeceğiz. O yüzden birileri dediğim gibi kendini yırtmaya devam etsin. Programımızda şimdi Gazze şiiriyle devam ediyoruz. Sonra da Murat Belet Gazze diyecek, bir yanım Gazze diyecek ve böylece bitireceğiz. Haftaya çarşamba Allah bir mani vermezse yine saatleri 21'i gösterdiğinde, 21'in hemen akabinde sizlerle beraber olmak üzere, sizleri yanında hiçbir emanetin kaybolmadığı Rabbimize emanet ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.

küresel kriz var şimdi. Ekstracılar nertele. Düşme üstüne. Üstüne füzeler yağan barakaların. Nasılsa ucuz bir kandır akan. Ellerini yıkarsın geçer. Bir de kınama cümlesi kurarsın. Hem vicdanın rahatlar. Gazze'de bir çocuk. Alnından yüzüne akan kanı silecek. Elini hissetmiyor. Dünya hissetmiyor. Gazze'de çocuklar ölüyor kocaman ölümlerle. Gazze'de bir anne, göz pınarları kurumuş, donmuş ruhumuza ağıtlar yakmaktan. Bir eli koynunda, bir eli topraktadır Gazze'de annelerin. Yetim cenazeleri uğurlamaktan, Gazze'de toprak doymuştur yiğit ölümlerine. Altında fidanlar, üstünde çınarlar yaşayan toprak. Kendi kadim canavarların dünyasını dünyanın doymamıştır. Ey Filistin, ey Nebiler beldesi, kalkmıştır üstünden gölgesi, Ömer'in ve Selahaddin'in ve Abdülhamid-i Sani'nin, şimdi İshak yastadır ve İbrahim, nicedir akan İsmail'in kanıdır. Ey Filistin, andolsun zamana, incire ve zeytine ve sinine ve ince ince süzülerek Gazze'ye, Sabra'ya, Şatilla'ya, Cenin'e akan kana andolsun. Yazgın yazgımdır, yasın yeminim, hiyaneti tevil etmeyeceğim. Ruhunu satlığa çıkarmışların ve korkakların ve Allah'ı unutanların, üstümüze boşalttığı utancı fahş etmeden, telin etmeden zulmü, ruhumu teslim etmeyeceğim. Ey Filistin, İbrahim'in mehceri, Musa'nın hülyası, Yuşa'dan beri işgal altındaki Filistin, Halife Davud'un, mülkler sahibi Süleyman'ın ve Üzeyr'in ve Zekeriya'nın ve Yahya'nın yurdu. Sen ki bağrında nebiler gömerek bekleyendin. Ben gideyim ki o gelsin demişti İsa. Çevresi mübarek kılınmış mescidi. O en uzak mescidi kalbimiz kadar yakın eden miras sahibini bekledin. Geldi. Yüzüne renk geldi dünyanın. Su yürüdü damarlarına zeytin dağının, kadim ağaçlarının. Elleri birleşti İsmail ile İshak'ın. Nebiler Sultan'ın işaretlediği zamana dek Mesihler çağına dek bu direniş sürecek. Ne zaman gök misafir yarım kalan evrensel şarkıyı tamamlayacak, o zaman dinecek evrensel acımız. Kılıç o zaman kınını tanıyacak.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmut Esat Er Yılmaz.

0: Vakti muhabbet, vakti muhabbet, vakti muhabbet sona erdi, sona erdi, sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Star mücevherat, altın, elmas,

0: İstediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Radyo Hedef.
4: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgil.

Hazretleri Mesnevisinde bir olay anlatır. Tabii ki yine hikayeler ve temsiller vardır. Arif olanın nefsine hitap eder. Gelin şimdi kulak verelim Mevlana'nın Mesnevisine. Bakalım bizim nefis koca olanın ibret alabilmesi için neler aktaracak.

Bedevi hanımıyla oturuyordu. Bir gece hanımı Bedevi'ye şöyle dedi: "Bütün yoksulluğu, cefayı biz çekiyoruz. Herkesin ömrü bollukla geçiyor. Sadece biz fakiriz. Ekmeğimiz yok, katığımız üzüntü, testimiz yok, suyumuz gözyaşı. Gündüzün elbisemiz güneş, geceliğin döşek ve yorganımız ay ışığı. Açlığımızdan dolunayı okkalık ekmek sanarak gökyüzüne saldırıyoruz. Yoksulluktan dolayı havada uçan sineğin damarının kanını emmekteyiz. Bizim halimiz ne olacak böyle?" diye dert yandı. Bedevi hanımına şöyle cevap verdi: "Be kadın, daha ne zamana dek dünya malını arayıp duracaksın? Şu dünyada ne kadar ömrümüz kaldı? Akıllı kişi rızkın azına çoğuna bakmaz. Çünkü ikisi de gelip geçicidir, sel gibi akıp gider. Bilesin ki gönüllerimizdeki dünya keder ve gamları hep bizim varlığımızın ihtiras tozundan, hırs bataklığından meydana gelmektedir. Allah'ın mülkünde yaşıyoruz. Onun verdiği rızıklarla merzukuz. Kanaatten daha güzel bir zenginlik olabilir mi? Bu böyle, şu şöyle demek, şeytanın içimize düşürdüğü kuruntu ve vesveselerden başka bir şey değildir hanım. Ey hanım, ey! Bolluğa alışmak kadar kötü bir şey yoktur. Çünkü alışılmış şeylerden firak çok güç olur. Bedenine tapan, yani nefsinin her arzusunu yerine getiren kimsenin canı tatlılaşır. Günü geldiğinde de teslim ederken çok zorluk çeker. Sen bunu idrak et de başımıza gelecek olanı zorlaştırma. Ey hanım, gençken daha kanaatkar idin. Yaşlandın, hırsın arttı. Altın istiyorsun. Halbuki önceden altından daha kıymetliydin sen. Eşin benzerin yoktu. Ne oldu sana ki bu halini terk ettiğinde fani ve gelgeç şeylerin isteğine düştün?" Hanım bunları dinlemiyordu. Üstelik öfkesi arttıkça artıyordu ve devamla. Kadın adama şöyle dedi Bedevi'ye: "Ey namustan gayri bir şey olmayan adam, artık senin yaldızlı sözlerinden bıktım. Halimize bak da utan. Bana kanaattan bahsediyor ve gururlanıyorsun. Ne vakte kadar bu çalım? Sen kainattan ne vakit canını nurlandırdın? Sen açlıktan havadaki çekirgenin damarını vurmaya çalışırken nasıl olur da bey ve paşalarla adım atmaya kalkışabilirsin? Bana öyle horlukla kötü kötü bakma ki senin damarlarında nelerin dolaştığını, içinden ne kötülüklerin geçtiğini söylemeyeyim. Gafil kurt gibi üstüme atılma. Senin gibi insanı utandıracak bir akla sahip olmaktan ise akılsız olmak daha iyidir," dedi kadın. Kocası sükunetle cevap verdi: "Sen kadın mısın yoksa keder kumkuması mı? Yoksulluğumla ben iftihar ederim, başıma kalkma. Mal, mülk, bu para başa küllah gibidir. Küllaha sığınan keldir. Zengin kulağına kadar ayıp içine dalan kişidir ki malıyla ayıbını örter. Yoksulluk senin anlayacağın şey değildir. Peygamberlerin ve velilerin nimet bellediği fakirliğe hor bakma. Bu fakr haliyle Rabbime daha yakın olup bambaşka bir ganimete dalıyor oluyorum, nail oluyorum. Allah göstermesin, benim dünyaya karşı tamahım yok. Gönlümde kanaattan bir alem var ey kadın. Kavgayı, darılmayı bırak. Bırakmayacaksan hiç olmazsa

Beni bırak. Benimle kavga etmeye iktidarım yok. Savaşlar şöyle dursun. Gönlüm barıştan bile ürkmekte. Susacaksan ne âlâ. Eğer susmazsan şimdi evimi, barkımı bırakır, kuru başımı alır giderim. Heyhat. Kadın kocasının bu ayrılık sözleri üzerine ağlamaya başlayarak gözyaşlarına büründü, pişmanlık gösterdi. Benliğini bırakıp yokluk yoluna düştü ve kocasına nedametle şöyle dedi: ben hanım değil, senin ayağının toprağıyım. Bedenim, canım, varım ve yoğum hep senindir. Senin için bir kere değil, her nefeste tekrar tekrar ölmek isterim.

hanım değil, senin ayağının toprağıyım. Bedenim, canım, varım ve yoğum hep senindir. Senin için bir kere değil, her nefeste tekrar tekrar ölmek isterim. Senin bana söylediğin. Ardından içli hıçkırıklarla ağlamasına devam etti. O gözyaşı yağmur arasında bir şimşek çaktı. O şimşekten meşsiz ve vefakar bedevinin gönlüne bir kıvılcım düştü. Nihayet bedevi karısının gözyaşlarına dayanamadı. Söylediklerine pişman oldu. Onun şefkatli gönlünü kaplayan, bu pişmanlığını sezen kadın kocasına şu aklı verdi. Testimizde yağmur suyu var. Malımız, mülkümüz de bundan ibaret. Bu testiyi al git. Padişahlar padişahının huzuruna gir. Armağanını sun, de ki bizim bundan başka hiçbir malımız, mülkümüz yok. Çölde de bundan niyesi de bulunmaz ki. Padişahımızın hazineleri varsa bunun gibi suyu yoktur. Bu su az bulunur dedi. Zavallı kadın Bağdat'ın ortasında şeker gibi Dicle'nin akıp gitmekte olduğunu ne bilsin ki? Testideki suyu övüp duruyordu. Kocası da bu övgüye katılmıştı. Kimin böyle bir armağanı olabilir? Gerçekten de bizim bir testi yağmur suyumuz ancak padişaha layık. Öyle diyordu. Bedevi testisini bir keçeye sardı. Ağzını sıkıca kapadı, sırtını alarak Bağdat yoluna düştü. Testi kırılmasın, hırsızlar çalmasın diye gece gündüz onu gözü gibi koruyordu. Günler, haftalar sonra Bağdat'a geldi adam bedevi. Sonra halifenin sarayını buldu. Kapıya dayandı, muhafızlar ne istediğini sordular. Fakir bedevi dedi ki, ey muhterem kişiler, ben garip bir bedeviyim. Padişahın lütfunu umarak çöllerden geldim. Bu armağanı o sultana götürün. Padişah'tan murat isteyen ihtiyaçtan kurtarın. Tatlı lezzetli su çölde yağmur sularından biriken gölden toplanmıştır. Testim de güzel hem de yepyeni dedi. Halifenin adamları bu saf tertemiz yürekli bedevinin önce ona gülecek oldular. Gönlünü aldı, yeni elbiseler giydirdi, sonra da adamlarına testiyi altınlarla doldurun, ona verin. Dönerken de onu gemi ile Dicle yolundan götürün. O çöl yolundan gelmiş, Dicle yolu yurduna daha yakındır. Buradan memleketine dönsün emrini verdi. Bedevi gemiye binip Dicle'yi görünce büsbütün şaşırdı. Asıl şaşkınlığı ise bu kadar suyu bol Dicle lehni varken halifenin bir testi çöl suyunu kabul etmesiydi. Allah'a candan şükürler eyledi. İşte hikayecik buraya kadar. Bakalım şimdi Mesnevi Mevlana Hazretleri ne diyecek? Diyor ki hikayenin açıklamasında, buraya dikkat buyurun dostlar. Ey oğul, bütün dünyayı ağzına kadar ilimle, güzellikle dolu bir testi bil. Fakat bilesin ki bu ilim ve güzellik, zuhuru zatının mukredası olan ve zuhur etmemesine imkan bulamayan Allah'ın Dicle'sinden bir katredir, bir katre. O gizli bir hazineydi. Marifetine muhabbet etti. Böylece o hazine pek dolu olduğundan yarıldı, kendisi ishar etti. Toprağı göklerden daha parlak bir hale getirdi. Gizli bir hazineyken coştu, toprağı atlas giyen bir sultan haline soktu. O bedevi Allah'ın Dicle'sinden bir katreyi görseydi, hakikatte bir deniz olan o katrenin önünde testisini atardı. Hikayede bedevi aklın, karısı ise nefsin sembolüdür. Akıl ile nefis

devamlı mücadele halindedirler. Bunlardan hem her ikisi de topraktan yapılmış beden mülkünde otururlar. Şimdi yavaş yavaş hikaye açılmaya başladı dostlar. Gece gündüz devamlı kavga halindedirler. Nefsin sembolü olan kadın bedenin ihtiyaçlarını ortaya döker. Yani şeref ister, mevki ister, iltifat ister, giyecek ister, lezzetli yemekler ister. Zaman zaman da bu ihtiyaçlarına çare bulmak için türabileşir, tevazu gösterir. Bazen yüzünü toprağa sürter, kendisini acındırır. Bazen de büyüklük taslar, zilverer arar dostlar. Aklın ise bedene ait düşüncelerinden haberi yoktur. Onun müfekkirlerinde ancak Allah muhabbeti ve aşk vardır. O sevgiyi kaybederim korku ve üzüntüsü içindedir. Hikayedeki halife Rabbin ilminin sonsuzluk Dicle'sidir. Dicle nehrine bir testi yağmur suyu götüren bedevi bu işten mazurdur çünkü o Dicle'yi bilmiyordu. Çölde Dicle'den çok uzak bir şekilde yaşıyordu. Dicle'den haberi olsaydı o testiyi çöllerde taşımaz, belki onu taşlara çarparak kırardı. Yani mûtu qable en temûtu sırrına nail olabilmek için kendisini nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesine tabi tutarak ilahi bir muhabbet içinde Dicle'den haberdar olmaya çalışırdı. Nefis temsil edilen kadınla aklı temsil edilen bedevi bilmiyorlardı ki asıl kıymet ve ilahi lezzet vücut testisindeki irfan suyundadır. Bu da ancak marifet deryasından nasip almaya bağlı bir keyfiyettir dostlar. Diğer tarafta hikayedeki halife kapısı, halife kapısından mana dergah-ı ilahiyeyi temsil eder. Mümin her ne kadar ilim, irfan, mal, mülk ve ibadet sahibi olursa olsun bu meziyet ve imkanlara aldanmamalı ve güvenmemelidir. Bu değerlerin hepsini Rabbinin lütfu bilip şahsi amellerinden Dicle'nin yanında bir testi su olduğunu unutmamalıdır. Çöl bedevisinin çölde binbir çileyle biriktirip halifeye takdim ettiği bir testi su onun için hayat iksiriydi. Halbuki Dicle'nin içine dökülünce kaybolup gitti. İşte dostlar, aslında hikayecik o kadar güzel mana içeriyor ki insanoğlunun beşeri imkanlarla hakikatine ermeye çalıştığı ilahi tanzim ve sanattan anlayabileceği onun asli hakikatinin karşısında Dicle'nin bir damlası bile değildir. Hikayede geçen su testisi bizim nokta kadar olan bilgilerimizdir dostlar. Ne kadar güzel anlatılıyor. Bizim nokta kadar olan bilgilerimiz. Ancak bizler Allah'ın sonsuz Dicle'sinden habersiz olduğumuz için kendi bilgilerimizin çok geniş ve hacimli olduğunu zannediyoruz. Halbuki Allahu Teala'nın dergah-ı izzetinde zerre bile değil. Bu ise ancak bir karıncanın kendi ufacık yuvasını veya bir balığın akvaryumunu bütün bir kainat zannetmesi gibidir dostlar. Ne kadar güzel anlatılıyor. Allah için dikkatli dinleyin. İnsanın gafleti neticesi kendi cüceliğine bakmadan adeta bir dev aynasının yalanlarına kanıp da misalimizdeki karınca ve balığın durumuna düşmesi ne kadar büyük bir aldanıştır. Ancak dostlar ancak varlık testisini taşa vuran hak aşıkları o testiyi kırmakla onu daha sağlam ve daha mükemmel bir hale getirir. İzafi ve gölge olan varlıkların esaretinden kurtulurlar. Zira varlık küpü kırılınca içindeki su süzülür, şeffaflaşır, berraklaşır ve ruha billur olur. Yani bu kırılıştan müstesna birçok güzellikler ve gerçekler ortaya çıkar. Anlayabilenler için ne kadar güzel. İlim çok büyük bir şeydir dostlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilmin felaket ve selamet merhalelerini şöyle ifade buyurmuşlardır. Kainatın efendisi buyuruyor ki ilim
üç karış

çalışmıştır. Birinci karışa ulaşan, elde ettiği birazcık malumatı kendine mal ederek gurur ve kibire kapılır. İkinci karışa ulaşan, ilahi kudret ve saltanatı karşısında hayrete düşer. Üçüncü karışa ulaşan da Hakk'ın nihayetsiz ilminin farkına varır da kendisinin o sonsuz ilim içerisinde hiçbir şey bilmediğini idrak eder. İşte dostlar, hiçbir şey bilmediğini idrak eder. İnsanoğlunun istinat etmek temayülünde bulunduğu amellerin ehemmiyeti izafe etmesi dostlar, Dicle'nin yanında bir teste su değil midir? Allah korusun, kesif bulutların güneş ışığına mani olması gibi kalbin şeytana taht olması halinde Rahman'ın hidayeti oraya ne zaman ne kadar ulaşabilir? İşte dostlar, insan Dicle'den habersiz olduğu için bir testi suyu umman zannedebilir ve kendi zannında boğulup gider. İlim içine girildikten sonra o kadar derinleşir ki Allah dostları o mana alemine daldıktan sonra hiçbir şey bilmiyoruz demişler. Hiçbir şey öğrenememişiz demişler. Mana aleminde yok olmuşlar. Bunlar kelimeyle anlatıldığı zaman çok farklı geliyor. Mana aleminde kaybolmak, yok olmak ne demek diye. Onu ancak o alemin içerisine girenler anlar. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bir gün dostlar buz satan bir satıcıya rastladılar. Buz satan bir satıcıya. Satıcı şöyle çığırıyordu. Sermayesi erimekte olan insana yardım edin diye nida ediyordu satarken. Sermayesi erimekte olan insana yardım edin diye. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bu sözü duyunca diyor düşüp bayılmıştır. Dünya sermayesini ahiret sermayesine tebdil edemez isek, dünyadaki gayretler şeytanların paylaştıkları nasipler olur dostlar. Netice hüsran ve acı bir aldanıştır. İsraf çılgınlığı ve merhamet yoksulluğu dünyada baş belası, ahirette azap sermayesidir. Gelmiş günlerimizin dosyaları, geçmiş günlerimizin dosyaları kapanmıştır. Bunlarda değişiklik yapabilmenin hiçbir imkanı yoktur. Gelecek günlerimizin varlığı ise şüphelidir. An bu andır. Bu anımızın gönül ve alın terlerini hayat tarlamıza tohumlar isek inşallah ahiretimizin sırça sarayları olurlar. Şehzadi'nin ifade ettiği gibi arzın sathı Rabbin umumi sofrasıdır. Dikkat etmek lazım. İnandığın gibi yaşamak lazım. İnandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanmaya başlanırsın. Ve böyle olunca da kendini yokluk içerisine atarsın. Sonra da nefsin mala, mülke ve dünyalığa temalluk eder. Ve böyle olduğun sürece dünyalığın peşinde koşmaya başlarsın. Dualarınla bir kenara kalır. Yaptığın ibadetlerden uzaklaşırsın. Manevi havanın içerisine giremezsin. Daha sonra kendini bunun içerisine vermeye başladıktan sonra dünya temaşasına dalmaya başladıktan sonra bütün malın mülkün etrafında seni ahirette kurtaramaz. Her boynuna hesabın bir kat daha bağlanır. Allah için dağıt. Allah için insanlara ulaş ve Rabbinin emri olan ilmi al. O ilmin içerisinde Allahu Teala'ya ulaş. Seni Yaradan'a ulaştığın sürece Allahu Teala nimetlerini senden hiçbir zaman eksik etmez. Ondan sonra da işte o dünyalığı ayağının altına alırsın. Ondan sonra da mana alemine öyle bir açılırsın ki o gönül dostlarının yardımıyla Allahu Teala'nın izniyle ondan sonra da dersin ki hey Hak, bunca zaman ben boşuna gayret göstermişim. Bunca zaman bütün dünyalıklarla uğraşıp mana aleminin güzelliğini anlayamamışım dersin. Nasıl mı olur dostlar? Nasıl mı olur? Boynunu bükersin, bir kapı çalarsın. O kapı sana açılırsa, gel evlat içeri gir derlerse, o kapıdan içeri girersin. Sonra da kapının reçetesine uyarsın, gerisini onlara bırakırsın. Gerçekten bu reçeteye

gir derlerse o kapıdan içeri girersin. Sonra da kapının reçetesine uyarsın. Gerisini onlara bırakırsın. Gerçekten bu reçeteye tabi olursan

Doktor, çünkü aklını rehber edinenin sonu şaşkın olur. Gönül dostlarının hizmetkarı olmak ister isen nefsini ayaklarının altına almayı bir gaye bilmelisin. Zehirle pişmiş aşı gözünü kırpmadan yiyenler yükselir dediği gibi Takdük Emre'nin gönül dostlarının kapısına gittiğin zaman da eğer talebeliği gözden geçirip de gerçekten o niyetle o kapıyı çalmış isen hiçbir zaman efendine, hocana, üstadına niçin ve neden sorularını sorma. Verileni yap ve teslim ol. Çünkü onlar seni yetiştirirler, Resulullah'a teslim ederler. Sonra Resulullah'a ulaşırsın, o da seni Allahu Teala'ya götürür. Bu bir teslimiyettir dostlar. Herkes muhakkak tasavvufun içerisine girecek diye bir şey söylemekten Allahu Teala'ya sığınırız. Sadece

içerisinde bal tadı var. Nasıl oldu diye düşünme. Çünkü o tadı veren de, o kalpte o muhabbeti veren de, talip olan isteklinin tabi olduğu sultanın hatırına veren Allahu Teala'dır. İşte yokluk ile gidip beka mülküne ermek ister isen, teslim olduğun yerin ayıplarına bakma, kusurlarını arama. İnsanlar belirli kapılara girip de çaldıkları zaman görüntülerinde şunu ararlar. İşte keşif keramet görmek isterler. Bir sultanın ziyaretine mi gittin? Talebe mi olmak istiyorsun? Sana onu mu anlatıyorlar? Hemen gözünün önünde onu getirirsin. Keramet göstersin bana. İşte havada kalksın, uçsun, yüzsün, gezsin. Beni bir yerden bir yerlere götürsün. Aklı keramette olan, aklı uzaklarda olan insanlar tasavvuftan zerre kadar bir şey alamazlar dostlar. Gerçek bir gönül sultanı hiçbir zaman keramet göstermez. Hep saklar. Ta ki talebesinin idrakı dahilinde. Bir gün bir gönül dostuna şöyle sordular. Efendim, eskiden çok güzel şeyler görürdük. Çok eskilerden hatırlıyoruz da çok güzel haller yaşardık efendim. Çok güzel şeyler gösterirdiniz. Ama şimdi böyle şeyler göremiyoruz acaba niçin diye. O gönül sultanı şöyle demiş. Evlat, sır vardır ama göstermeye müsaade yoktur. İşte altı çizildi dostlar. Göstermeye müsaade yoktur. Talebeysen keşif keramet aramak için girme o kapıya. Tabi olduğun insanın da beşer olduğunu unutma. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de beşerdi. Yerdi, içerdi, kalkardı, uyurdu, gezerdi, dolaşırdı. Geceleri ibadet ederdi. O da bir beşerdi. Yani farklı bir temaya girme, edebinde saygında kusur etme, verilen reçeteyi yerine getir. Özellikle bazı kardeşlerimiz tasavvuf deryasının içerisine girdikleri zaman kısa zaman içerisinde çok farklı şeyler görmeye başlarlar. Efendim rüyalarımı güzel şeyler gözükmüyor, acaba olmuyor mu, bir yerlere gelemedi mi? Daha dur kardeşim, gönül dostları yıllarını vermişler, geceleri deryaların içerisine girmiş, gündüzleri ilim içerisinde olmuşlar. Uykuyu yok etmişler kendilerinde. Katıklarını artık hiçbir şey yemeden çok cüzi şeylerle, belki bir sıkımlık ekmek bile senin bir anda bir lokmada yuttuğunu bir güne katık etmişler. Nefislerinin terbiyesi için kaftanlarıyla ciğer satmışlar sokaklarda. Yalın ayak yürümüşler. Dua ederken bile Allahu Teala'yı incitirim diye, incitirim diye, onu üzmekten ona sığınırım diye tevazu ve kırıklıkla başları önünde olmuşlar. Gözyaşlarıyla iltica etmişler Allahu Teala'ya. Yalvarmışlar, yakarmışlar, edep üzere olmuşlar. Kainatın efendisini ziyarete gittikleri zaman edeplerinden markatlarının yanına yanaşamamışlar. Her şeyde edep aramışlar. Ve ondan sonra da gerçek aleme ulaşmışlar dostlar. Ama günümüzde her şey hemen olsun diyoruz. Daha dur bakalım. Dün bir bugün iki diye düşüneceksin. Kolay mı öyle alemin içerisine dalabilmek? Kolay mı öyle güzel rüyalar görüp de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gezmek, dolanmak, onun yanında olabilmek? Allah dostlarını rüyanda görebilmek kolay mı? Aşık olmak lazım, sevmek lazım, edepli olmak lazım. Onun rengine boyanman lazım. Yoksa kendi nefsime diyorum, sen onların kapısının önüne boynunda iple bağlanmış bir kelp olabilirsen, haline şükret derim kendi nefsime. Kolay mı dostlar? İlim edep sahiplerine çok edeple davranmak lazım. Mütevazi olmak lazım. Onların yanında kırıklık olmak lazım. Gönül dostlarının yanında edepli ve mantıklı olmak lazım. Kalbin zikirle meşgul olacak. Gönül sultanının muhabbetine dalacaksın. Ve ondan sonra isterlerse o kapıyı sana hafiften aralarlar. Talebe oldun, muhabbetin, aşkın, kalbinde bir coşku var ve için içine sığmıyor. Ve ondan sonra da sana verilen dersleri yapıyorsun elinden geldiği kadar. Ve devamlı Allahu Teala'nın zikrine vermeye çalışıyorsun kendini. Gezerken, dolaşırken her halinle. Ondan sonra da baktın ki ilimde belirli bir şekle gelmeye başlayacaksın. Eğitmenin sana şu dersleri vermiş, şöyle yap, böyle yap diye ve yapmaya başladın. Sonra sana hafiften kapıyı biraz aralarlar. Bak evladım, içeride ne görüyorsun misali? Belki gölgeler göreceksin, belki pırıltılar göreceksin sen. Zerre dahi olsa, o senin için kendi aleminde bu zamana kadar görmediğin bir şey olduğu için mananın

içerisine girdiğinde eriyeceksin. Sonra hevesleneceksin. Daha çok kendini derslere vermeye başlayacaksın. Tamamen muhabbetin ve zikrullahın içerisine gireceksin. Eriyeceksin, yanacaksın, kavrulacaksın. İçin içine sığmayacak. Tasavvuf böyledir. Coşkun bir ateş olmak lazım. Hem de öyle ki külün bile irin irin ses çıkartacak. Ve ondan sonra da o mani aleminin içerisinde yanmaya başladıktan sonra, kalbinde zikrullahı vurmaya başladıktan sonra, Hakk'ın izmini andığında gözlerin yaşarmaya başladıktan sonra, sonra seni temsil-i misal ayaklarının üzerinde bırakacaklar. Hani bebeğin tay tay yaptığı gibi biraz ayakta durursun, birkaç adım atmaya başlarsın, o arada nefis koca olan çak diye bir vurdu, sırt üstü seni veya yüz üstü yatırır. Çünkü neden? Ayakta durmaya başladığını zannettin ya, işte tasavvufta da böyle bir an gelir, işte artık ben bilirim, yapmaya çalışıyorum, gayret gösteriyorum, bu yeni gelen kardeşler de hiçbir şey yapmıyor, aman neydi o bizim zamanımız ve biz neyiz gibi düşünceler geldiğinde şak diye oturursun veya yüzüstü sırtüstü düşersin. Onlar yine sabırla, yine tatlı dil ve güler yüzle seni düştüğün yerden yine kaldırırlar. Şefkatli bir anne veya baba gibi, hadi yavrum dikkat et, daha dikkatli bir şekilde adım atmaya çalış derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi ne kadar sıkıntı çektiği halde, ashabtan birçoğu bazen onu farkında olmadan üzdüğü halde, o mütevazi ve kırıklıkla her zaman için yine güler yüz gösterip yine onlara Allahu Teala'nın davasını nasıl anlatıyor ise, ondan kendilerine örnek alan günümüzün gönül sultanları, devrinde birçok hizmet etmiş Allah dostları aynı şekilde, aynı muhabbetle örnek aldıkları kainatın efendisinden örnek aldıkları sünnet-i seniye ile talebesini yine tevazuyla yine kaldırırlar. Haydi yavrum gayret diye. Çünkü bizler beşeriz dostlar. Günah işleriz, günaha meyilliyiz. Hatalarımız çok ama rahmet kapısı Allahu Teala'nın çok büyük. Şükredin. Şu anda şu sohbeti dinleyen kardeşler, kendi dinine, ibadetine vermiş olan ümmeti Muhammed Müslümanlar ne kadar şükretse az. Çünkü neden? Allahu Teala'yı zikretmeyi Yaradan'ım sana nasip etmiş. Bu bir ayrıcalıktır dostlar. Resulullah'ın ümmeti olabilmek, sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olabilmek nasıl bir ayrıcalık ise, bugün belirli bir eğitime girmiş olan kişilerin de bulunduğu ortam bir ayrıcalıktır. Allah-u Teala'nın zikrini çekebilmek ayrıcalıktır. Allah-u Teala'nın muhabbetine girebilmek bir ayrıcalıktır. Namazı kılabilmek bir ayrıcalıktır. Lütuftur. Allah-u Teala'nın ihsan ettiği büyük bir özelliktir. İşte bu kadar Allah-u Teala'nın lütfunu sana Allah-u Teala sundu ise, sebeplere yapış ve bu sebepler dahilinde ona ulaş. Çünkü ondan başka kapı yok ki. Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmediğin sürece şu fani dünyada, affedersin, kalbin üzerine konmuş bir bitten farkı olmaz insanın. Ama Allahu Teala'nın emrini yerine getirdiği sürece, onun emri ilahisi doğrultusu üzerinde yürüdüğü sürece, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerine tabi olduğu sürece, insanoğlu insan olduğunun şuuruna varabilir. Gerisi hepsi boş. Çünkü öyle bir boş ki, ondan sonra da Azrail aleyhisselam geldiğinde, haydi gidiyoruz dediğinde, artık geri dönüş yok, defterin kapanmış demektir. Ne yaptın onu götüreceksin yanında. Şimdi soruyorum kendi kendine. Şu anda Azrail aleyhisselam geldi, hadi gidiyoruz dedi. Ne yapabilirsin? Bir şey demeye bile hakkın yok. Ama gönül sultanları öyle bir şekilde Allahu Teala'ya kavuşuyorlar ki, ona inanan insanlar, onlarla beraber yaşayan insanlar, davaları ondan öğrenen insanlar, Allahu Teala'nın rızasını kazanan insanlar huzur-u ilahiye güzellikle gidiyor. Hani diyor ya, öyle insanlar vardır ki onların ruhları bedenlerinden çıkarken vücutlarının içerisindeki damarların içerisine dikenli bir çalıyı hani sürerek nasıl parçalayarak çıkartırlar diye, teşbih olmasın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayette böyle anlatılıyor. Sahabe de diyor ya Resulallah, bu nasıl da canları acımaz. Biliyor ya kainatın efendisi, melekler onu tutuyor bağırmasın diye. Böyle bir canın çıkması var. Bir de inanmış olan insanın şu anlattığım temsildeki gibi canının çıkması var. Bir gün geçmiş programlarda anlatmıştım ama tam yeridir diye inşallah tekrar söylemek istiyorum. Bir amcamız var, Allah ondan razı olsun. Hoş ve çok hoş bir zat. Yaşlı, Allah rahmet eylesin. Bütün vakitlerini namazlığını cemaatle kılmış olan bir zat. Bütün vakitlerini, ömründe diyor iki sefer namazımı kaçırdım diyor. Hep cemaatle bütün vakitlerini. Onda da diyor ifidah tekbirine yetişemedim, abdestimi alıyordum, ondan sonra imama da kızdım diyor. Oğlum niye acele ettin, biraz daha bekleseydin diye diyor. Öyle bir zat, hoştur mahallenin imamıdır.

latifesi geçiyor diye. Diyor ki son nefesinde yine camide vefat ediyor. Bir gönül dostu, bir Allah dostu onu rüyasında, mana aleminde görüyor. Biz rüya diyoruz ama onlar mana aleminde. Diyor ki nasıl ruhunu teslim ettin, Allah-u Teala'ya kavuşman nasıl oldu? O da şu şekilde anlatmış. Tam namaz kılacaktım, oturuyordum. Cemaatle beraber diyor. Bu arada diyor bir zat geldi diyor.

0: Elinde kocaman bir baklava tepsisi vardı. O baklava tepsisinden diyor, baklava yemez misin diye bana uzattı. Çok güzel biriydi diyor, çok nurani yüzlüydü. Tepsiyi bana uzattı. Sonra o baklavayı diyor, o baklavayı tatlıydı. Ne hoşuma gitti ki diyor, o baklavanın, o baklavum, karşımdaki kişi tebessümle
1: bana baktı. Sen şu anda ruhunu teslim ettin. Yeni yerini Allah mübarek eylesin dedi diyor. Ve ben böyle Allah'a

tebessümle bana baktı. Sen şu anda ruhunu teslim ettin. Yeni yerini Allah mübarek eylesin dedi diyor. Ve ben böyle Allahu Teala'ya teslim oldum diyor. Haydi bakalım buna. Yerken teslim olursun. Çok zor değil dostlar. İnanmak lazım. Ve inandığın gibi de yaşamak lazım. Gayret göstermek lazım. Ama unutmayın ki Allahu Teala affedicidir, mağfiret edicidir. Merhamet ve adaletle abidleşen Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Allahu Teala onun hatırına bizi affı mağfiret eylesin. Şam'a giderken diyor, böyle kendileri kölesinin geldiği diyor deveyi diyor gördü. Ve diyor kendisi deveden indi, kölesini bindirdi. Ve ondan sonra da içeriye girdiler, bir ziyarete gittiklerinde bir kabileyi. Ve kendisi yürüyerek girdi, devesi de diyor şeyde, kölesi de devenin üzerindeydi. Girdiği yerde diyor önde ipi çekenin Hazreti Ömer'in diyor tanımadılar. Onu köle, devenin üzerindeki köleyi de onlar Hazreti Ömer bildiler diyor. İşte böyle bütün gönül dostları kırıklık ve tevazuyla gitmişler. Öyle teslim olmuşlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın vefatından sonra dostları onu rüyasında görüyor dostlar. Rüyasında Hazreti Ömer'e diyorlar ki, Rabbimiz sana nasıl muamelede bulundu ya Ömer? Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, elhamdülillah, Rahman ve Rahim olan Rabbim var diye buyuruyor. İşte olay net. Elhamdülillah. Allahu Teala kendisine iman eden ve emri doğrultusunda yürümeye çalışan bütün Müslümanları cennetine koyacak. Cenneti keferelere hazırlamadı ki. Cenneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine hazırladı. O zaman bizi bekleyen bir cennet, bizi bekleyen bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bizi bekleyen sahabeler, bizi bekleyen Allahu Teala var ise hala şu dünyaya tamah kılıp da namazdan uzak, oruçtan uzak, zekattan uzak, davayı yaşamaktan uzak isek yazıklar olsun, yine yazıklar olsun, yine yazıklar olsun.

Hazreti Cabir'den naklen rivayetle şöyle buyruluyor. Küçük bir çocuk Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna geldi. Annesinin bir gömlek istediğini arz etti. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırtındaki gömlekten başka bir gömleği yoktu. Çocuğa başka bir zaman gelmesini söyledi, çocuk gitti. Tekrar gelip annesinin Hazreti Peygamber'in sırtındaki gömleği istediğini söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hücre-i saadetine girdi. Sırtındaki gömleğini çıkartıp çocuğa uzattı. Ve çocuk gömleği alıp gitti. O esnada Bilal radıyallahu anh da namaz vakti girmiş olduğundan ezan-ı Muhammediye'yi okumaya başladı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırtını alacak bir şey bulamadığı için cemaate çıkamadı. Ashabtan bazıları merak edip hücre-i saadete girdiler. Ve kainatın efendisini, iki cihanın sultanını, alemlerin efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gömleksiz olarak buldular. Servet bir emanettir. Onun saadetine ve lezzetine kavuşabilmek ancak mahrumların ızdırabından hislenmek, kalbimizden olan bir şefkat ve merhamet penceresi açabilmekle mümkündür. Allahu Teala'nın davasında kainatın efendisi gibi cömert ol. Çünkü o üstündeki tek bir gömleği bile verdi. Senin benim dolabımız, gardolabımızda bir sürü gömlekler var, bir sürü ceketler var. Ne zaman kapımıza gelen birine en güzelini verebildik, toparlayıp da dağıtabildik. Dağıtamıyoruz ki, şunu pazartesi giyerim, şunu cuma günü giyerim, şunu salı günü giyerim, aman o lazım olur, kışın lazım olur, şu giyer, bu giyer. Daha şu anda bile dolabımda olan eşyaları vermekten gafil olan ben kendi nefsime söylüyorum. Resulullah'a ulaşabilmen çok zor.

Çok hem de. Ama onun hatırına, onu anan dillerin hatırına, onu ananların gözyaşlarının hatırına, kainatın efendisinin hatırına Allahu Teala o güzel ulvi aşkı benim kalbime indirir ise inşallah onun hatırına inşallah o cömertliğe ulaşırım da Rabbimin rızasını kazanırım. Hazreti Mevlana nasıl buyuruyor? Diyor ki şefkatü merhametinle güneş gibi ol. Başkalarının kusurlarını örtmekte gece gibi ol. Sehafeti cömertlikte akarsu gibi ol. Hiddetü asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve mahviyette toprak gibi ol. Olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Allahu Ekber. Unutmamak gerekir ki dostlar, bir kimse kendisini nasıl gösterirse göstersin, onun gönül testisinde ne varsa dışarıya o dökülecektir. Onda olan da odur çünkü. Çünkü nice aşk ve muhabbet ateşiyle dolu olduğundan bahsedilen testiler vardır ki neticede gaflet suları akıtmışlardır. Keza nice abı hayattan bahsedenler ondan bir yudum bile içememişlerdir. Buna mukabil nice mahviyet içinde gizlenip de dışarıdan boş bir testi zannedilen has kullar gönüllerinde bir katrenin içinde dipsiz ve sahilsiz bir umman olmuşlar. Allah onları yanıp tutuşturmuş. Allah yolunda susamış olan aşıklara bir Kevser suyu gibi sular ikram edilmiştir. Allahu Teala'ya varmak kolay. Onun yolunda ol. Resulünün yolunda ol. Dostlarının yolunda ol ve gayrısını Mevlam'a bırak. Mevla neylerse güzel eyler. Allahu Teala inşallah sevdiklerinin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Hata yapıp sizi incitmekten Allahu Teala'ya sığınırım. Allahu Teala'yı incitmekten yine Allahu Teala'ya sığınırım.

denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı, eminler şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nuru denizi enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün üzerine, ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Hoşça kalın dostlar.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
7: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
8: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah sözünü yerine getirenleri ve kötülükten sakınanları sever. Allah hainliği meslek edinenleri sevmez. Kur'an-ı Kerim.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari gibi en değerli hadis-i şerif kitabının okunduğu mübarek bir meclisteyiz. Rabbimize şükürler olsun. Okuyan, dinleyen, kuduklarını hayatına yansıtmaya çalışan kimselerin Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin duasına layık olacakları nebevi bir hakikat. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Naddarallahum ra'en semi'a makaleti fev'aha ve hafizaha ve bellegaha. Benim sözümü işiten, iyice kavrayan, ezberleyen, yaşayan ve bunu başkalarına duyuran kimsenin Allah dünya ahirette yüzünü nurlandırsın. Ve bu hadis-i şerifin bir başka rivayetinde ve rubbe mubellegin ev'a min sami'in. Nice sonradan kendilerine duyurulan kimseler vardır ki ilk dinleyenden daha anlayışlıdır. Nice öğrenciler vardır ki hocalarından daha iyi bir kavrama kabiliyetine sahiptirler. Yani hadis-i şerifler nesillerden nesillere nakledilecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin mesajları her fırsatta yankılanacaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin isminin anıldığı yer bizim için, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin isminin anıldığı zaman bizim için en bereketli yer, en bereketli zaman olarak telakki edilmelidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayatımızın, gündemimizin, programımızın en önemli yerini işgal etmelidir. Bu hadis-i şerifler, önce sahabe dediğimiz o ilk nesil, en mübarek, en muhteşem, en muazzez, en seçkin nesil. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Bütün insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet sizsiniz hitabına muhatap olan o nesil gerçekten bu noktada gayret sarf ettiler. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerinde asla bilerek hadis uydurma şeklindeki bir yola tevessül etmediler. Çünkü 100 ayrı kanaldan, 100 ayrı tarikten, 100 ayrı versiyonla rivayet edilen o meşhur ve mütevatir hadis-i şerifi biliyorsunuz. Men kezebe aleyye müteammiden fel yetebevve mak'adehu minen nar. Kim bilerek, kasten benim adıma yalan bir şeyi hadis diye nakledecek olursa cehennemdeki yerine hazırlansın veya cehennemdeki yerini hazırlasın buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bu hadisi şerifi 10 ayrı cennetle müjdelenmiş, daha dünyadayken sen cennetliksin denilen 10 ayrı sahabenin rivayet ettiğini biliyoruz ve diğer rivayetleri de diğer sahabe-i kiram paylaşmışlardır. Aynen kelimesi kelimesi harfi harfine rivayet edilen lafzı mütevatir hadis-i şeriflerden biri. Men kezebe aleyye muteammiden fel yetebevve mak'adehu minen nar. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında hadis uydurulmamıştır. Bu şekildeki iddialar veya bu şekilde iddialara mesnet olarak zikreden ifade tamamen asılsız, geçersizdir. Hatta tabi'in döneminde dahi, ikinci nesil döneminde hadis uydurma çalışmaları çok azdı. Zayıf raviler Cabir el-Cufi gibi birkaç tane tabi'in döneminde zayıf raviler bulunmaktadır. Üçüncü dönemden ve daha sonraları hadis uydurma çalışmaları çeşitli sebeplerle gündeme gelmiştir. Evet, en sahih, en muteber, en makbul hadis kitabını okuyoruz. Sahih-i Buhari'yi. Kitab-ı Salam 28. bab. Bab-u Fadl-i İstikbalil Kıble. Kıbleye yönelmenin değeri. Böyle bir başlık. Kıbleye yönelebilmek. Kıbleye dönmek. Ehli kıble olmak. Akaid kitaplarında, kelam ve tevhid kitaplarında şöyle bir ifade var. La nükeffiru ehlel kıble. Kıbleye yönelenleri ehli kıble

olanları tekfir etmeyiz. Ehli kıble olanları, kıbleye dönüp namaz kılanları kafir diye suçlayamayız. Mümin, mümin kardeşini kafirlikle suçladığında, eğer söz isabetliyse ne âlâ, isabetli değilse, hadis-i şerifi biliyorsunuz, o söz sahibine döner. Dolayısıyla bizim görevimiz insanları damgalamak değildir. Sadece tehlikeli boyutlara işaret etmektir. Kıbleye dönmenin değeri ve fazileti. Yestekbilu bi'atrafi ricleyhi. Evet. Ayak uçlarıyla birlikte kıbleye döner. Kâlehu Ebu Hümeyd anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu secdenin yedi aza üzerine yapıldığına dair hadis-i şerifler var. İşte bu hadis-i şeriflerde ayak uçlarının da kıbleye yönelik olması namaz kılarken şarttır. Kâlel müellif el-imamul Bukhariyyu rahimahullah. Haddesena Amr ibn Abbasin. Kâle haddesena ibn Mehdiyyin. Kâle haddesena Mansur ibn Sa'din. An Meymun ibn Siyahin. An Enes ibn Malikin radıyallahu anhu. 9 yaşından 18 yaşına kadar aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hizmet etmiş süt teyzesinin oğlu Enes bin Malik radıyallahu anh. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men salla salatena ve istakbele kıbletena ve ekele zebihatena fe zâlikel muslim ellezî lehu zimmetullahi ve zimmetu rasûlihi. فَلَا تُخْفِرُ اللّٰهَ ف۪ي ذِمَّتِهِ Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, kim bizim namazımızı kılarsa, yani bizimle beraber bu cemaate iştirak ederse, وَاِسْتَقْبَلَ kıbletena, kim bizim kıblemize yönelirse, Müslümanların kıblesi Kabe-i Muazzama, وَاَكَلَ ذَب۪يهَتَنَا, ve bizim kestiğimizi besmele ile kestiğimizi yerse, fezalikel muslim, işte bu kimse Müslümandır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerinde mümin ve Müslüman tarifleri vardır. Burada Müslümanın tarifi noktasında üç ayrı özellik sayılıyor. Bizim namazımızı kılar, beş vakit namazı kılarsa, bizim kıblemize yönelirse ve bizim besmele ile kestiğimizi yerse, işte bu Müslümandır. اَلَّذ۪ي لَهُ ذِمَّتُ اللّٰهِ وَذِمَّتُ رَسُولِهِ Evet. Allah'ın himayesi ve Resulünün himayesini kazanan bir Müslümandır. Demek ki Müslümanın malı, canı, ırzı, namusu korunma altında. Allah rızası için korunacak, Resulünün şefaati için korunacaktır. Beş ana esas vardır. İslam hukukunda korunma altındadır. Din korunacak, akıl korunacak, namus korunacak, mal korunacak ve Müslümanın canı korunacaktır. Dolayısıyla sağlık şartlarının yerine getirilmesi de canın ve aklın korunmasıyla ilgili hususlardır. Yani dinimizi koruduğumuz gibi malımızı, namusumuzu, canımızı ve aklımızı da korumak mecburiyetindeyiz. Bununla ilgili gerekli müeyyideler İslam ceza hukukunda belirtilmiştir. Burada Allah'ın ve Allah elçisinin ahd ve emanını hak eden Müslüman ifadesi. Yani güvence kazanmıştır. Onun hakları taahhüt altına alınmıştır. İslam toplumu bu kimseyi bir Müslüman olarak tanır ve Müslüman olarak kabul eder. فَلَا تُخْفِرُ اللّٰهَ ف۪ي ذِمَّتِ Artık böyle bir kimsenin ahdi ve emanı hususunda Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin. Bu zimmet konusu himaye altındadır. Ehli zimmet demek İslam toplumunda, İslam topraklarında bulunan gayrimüslim azınlıklara verilen isimdir. Gayrimüslimlerde İslam toplumunda

toplumuna emanla, güvence ile, devletin güvencesiyle girdikleri için onların da canı, malı ve diğer hususları korunma, ırzı korunma altındadır. Burada Müslümanın tarifi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu tarifinde kıbleye yönelen bir Müslüman ifadesiyle Müslümanın hayatında kıblenin önemine işaret edilmiştir. فِيهِ اَنَّ اُمُورَ النَّاسِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الظَّاهِرْ دُونَ بَاطِنِهَا. Bu hadis-i şeriften şunu anlıyoruz. Hemen şöyle bir soru geliyor. Peki bizim namazımızı kılıyor. Kıbleye de yöneliyor. Müslümanların kestiğinde yiyor ama birçok diğer hususları var. Biz usulü fıkıhta bir kaidedir. نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّوَاهِرْ وَاللّٰهُ يَتَوَلَّ السَّرَائِرْ. Biz insanlara dış görünüşüyle hükmederiz. İç alemini, gönül alemini bilemeyiz. Onu Allah'a havale ederiz. Yani bizimle beraber bu şartları yerine getiren kimseye Müslüman gözüyle bakarız. Ama gönlünde nifak varsa, gönlünde bir başka inanç taşıyorsa bunun cezası Cenab-ı Hakk'a aittir. فِيكِ مَا يَدُلَّ عَلَى تَعْظِيمِ شَأْنِ الْقِبْلَةِ. Burada kıbleye yönelmenin şanına işaret vardır. Kıbleye yönelmek وَهِيَ مِنْ فَرَائِدِ الصَّلَاةِ namazın farzlarından biridir. وَفِيهِ اَنَّ اِسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ شَرْطٌ لِلصَّلَاةِ mutlakan. Kıbleye yönelmek namazın şartlarındadır. Binek üzerindeki namaz, vasıta, gemi, uçaktaki namaz veya korku namazı, savaşta ve benzeri durumlardaki namaz, bazı özel şartlar hariç kıbleye yönelmelidir. Müslüman kıbleye doğru namazını kılmalıdır. Peki bu hadis-i şeriften enne min cimleti şevahidi bi halil müslim, Müslümanın Müslüman olduğuna şahit olabilmek için bir özellik var. Eklü zebihatil müslimin, Müslümanların kestiğini yemelidir. Niçin? Ve zâlik enne tavâife minel kitâbiyyîne vel veseniyyîne yeteharracûne min ekli zebâihil müslimîn. Putperestlerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan Müslümanların kestiğini yemeyen bazı gruplar, bazı mezhepler bulunmaktadır. Dolayısıyla Müslümanların besmele ile helal olarak kestiğini yememek İslam cemaatinden bizi dışarıya atmaktadır. Bu da önemli bir husus. Ancak şartlarına uygun kesilmediğini bildiğimiz takdirde bu noktada hassasiyetimizi göstermemiz gayet tabidir. Ayrıca Müslüman besmele ile kesilen eti yemek hususunda hassas davranacaktır. Ve bu noktadaki hassasiyet takvanın alametidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, mümin kul belki sakıncalı olur korkusuyla şüpheli olan şeyleri terk etmedikçe takva sahiplerinin derecesine erişemez. La yeblugul abdu en yekune minel muttakîn hatta yeda'a mâ la be'se bihi hazaran lima bihil be'se. Belki sakıncalıdır, belki mahzurludur diye sakıncalı olmayan, haram olmayan ama şüpheli olan bazı şeyleri terk etmek takvanın alametidir. Yeme içme noktasında helal lokma hassasiyeti, titizliği takvanın şartlarındandır. قال المؤلف رحمه الله حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك Abdullah ibn Mubarak İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin talebelerinden. İmam Malik Hazretleri hayatında hiç kimseye ayağa kalkmamış. Abdullah bin Mubarak geldiğinde hem ayağa kalkmış hem de talebelerine ayağa kalkın demiştir. Yani Abdullah ibn Mubarak hakkında mesela Hafız ibn Hacer el-Askalani'nin Takrib-ü Tehzib'deki ifadesi cema'a hisalel hayri kullaha. Bütün hayırlı vasıfları taşıyan bir kimsedir ifadesi çok anlamlıdır. Abdullah ibn Mubarak takvada, ihlasta, ilimde, zikirde, Kur'an tilavetinde, cihatta, misafirperverlikte ve diğer noktalarda, her noktada örnek bir şahsiyettir. İmam Ebu Hanife Hazretlerinin değerli talebelerinden biridir. Hayatının

son yıllarını Tarsus civarında ribatlarda nöbet bekleyerek geçirmiştir. Abdullah İbni Mübarek rahmetullahi aleyhin Mekke'deki Fudayl İbni İyad'a yazdığı şiir çok anlamlıdır. Ya abidel harameyn lev absartena lealimte enneke fil ibadeti tel'abu. İbni Kesir tefsirinin sonlarında ve Rabitu ayetinin tefsirinde bu birkaç mısralık şiiri görürsünüz. Abdullah İbni Mübarek Güneydoğu Anadolu'da bir ribatta, bir tekkede, bir medresede, bir sınır boyunda nöbet bekleyen bir zat. Bu nöbet tutanlar nöbet haricinde ilimle ve zikirle meşgul olurlardı. Mekke'den Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavafla, zikirle, ibadetle meşgul olan çok değerli bir hadis alimi, Rabbani alimlerden çok abid, zahid şahsiyet Fudayl İbni İyad'a yazdığı mektupta öyle diyor. Ey Mekke'de, Medine'de ibadet eden zat, sen bizim buradaki cihattaki konumumuzu, durumumuzu bir bilecek olsan,

için sınır boyu ama Fudayl İbni Mübarek ama Fudayl İbni Eyyad'a ama Fudayl İbni Eyyad'a ama Fudayl İbni Eyyad'a ama Fudayl İbni Eyyad'a ama Fudayl İbni Eyyad'a ama Fudayl İbni Eyyad'a sınır

Eyyad'a ama Fudayl İbni Eyyad'a ama Fudayl İbni Eyyad'a ama Fudayl İbni Eyyad'a ama Fudayl İbni Eyyad'a ama Fudayl İbni Eyyad'a Sın Eyyad'a radiyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Enes bin Malik radiyallahu anh anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Umirtu en ukatilen nase hatta yekulu la ilahe illallah. İnsanlar Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. La ilahe illallah deyinceye kadar, Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, büyüklüğünü kabul edinceye kadar savaşmakla emrolundu. İnsanlarla, düşmanlarla savaşmakla emrolundu. Ama la ilahe illallah derlerse savaş orada biter. Ve izâ kâlûhâ, eğer kelime-i tevhidi söylerlerse, ve sallu salatena, bizim kıldığımız şu namazı kılarlarsa, ve istakbelu kıbletena, kıble bize dönerlerse, ve zebehu zebihatena, bizim kestiğimiz şekilde besmele ile kurbanları veya boğazlanacak hayvanları keserlerse, fekad harumet aleyna dimauhum, böyle bir kimsenin kanına dokunmak bize haramdır. Yani mücadele, savaş, kelime-i tevhid, namaz, kıbleye yönelme ve bizim kestiğimizi, besmele ile kestiğimizi kesme şeklinde özetlenmiştir. Şimdi bu hadis-i şerifte Muhammedur Resulullah ifadesini görmüyoruz. Ama yine Buhari, yine bir başka rivayette, bir başka zattan, La ilahe illallah'tan sonra Muhammedur Resulullah ifadesini zikretmiştir. Hadis-i şeriflerde ihtisar, kısaltma olabilir. La ilahe illallah deyip Muhammedur Resulullah demeyenin imanı makbul değildir, geçerli değildir. Böyle bir iman kabul edilemez. Yani burada la ilahe illallah denilmiş Muhammedur Resulullah bu hadisin bu rivayetinde hazfedilmiştir. Hadis-i şerifler birbirini açıklamaktadır. Peki namazdan sonra kıbleye özellikle işaret edilmesi, kıble bir tevhidin sembolüdür, birliğin sembolüdür. Aynı kıbleye yönelmiş olmak müminleri kaynaştırmalıdır, birleştirmelidir. Kıble birliği tüm Müslümanların ortak özelliğidir. Kıbleyi kabul etmeyen, kıbleye yönelmeyi reddeden bir kimseyi Müslüman olarak kabul etmemiz mümkün değil. Ehli kıble. Ehli kıble ifadesi çok hassas bir ifade. Peki ehli kıble ama diye başlayan cümleler kabul edilen cümleler değildir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hadis-i şerifinde mesela beyan ediyor. Namaz kız hırsızlık yapsa da zina etse de ifadesi. Ebu Zer Hazretleri hırsızlık yapsa da zina etse de la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kimse Müslüman mıdır? Müslümandır diyor Peygamberimiz. Tekrar 3 kere soruyor. Ebu Zer'e rağmen diyor. Hırsızlık yapsa da zina etse de değil mi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. O Müslümandır diyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Rağmen ala enfi Ebu Zer. Ebu Zer'in burnuna rağmen, itirazına rağmen, Ebu Zer'in çekimselliğine rağmen böyledir diyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ebu Zer'e rağmen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı noktada çok hassas ifadeler kullanıyor. Kıbleye yönelmek. Kıblenin birleştirici özelliği. Evet. Ulel kıbleteyn. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa. Evet. Müslümanların İslam tarihinde dönemindeki ilk kıblesi Mescid-i Aksa. Siyonizmin işgalindeyken Müslümanların huzur içerisinde bulunmaları mümkün değil. Hatırlarsınız İslam tarihinden. Salahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethedinceye kadar yüzünde bir tebessüm görünmedi. Bir gün bir cuma hutbesinde hatip şöyle tebessüme vesile olacak hadis-i şeriflerden, olaylardan birkaç cümle nakletti. Salahaddin Eyyubi'nin yüzünde yine tebessüm yoktu. Cuma sonrası hatibe dedi ki Kudüs, Mescid-i Aksa zalimlerin elindeyken ne kadar tebessümü gerektiren ifadeler kullansan da benim yüzümde tebessümü göremeyeceksin dedi. Rahmetullahi aleyhi ve aleyhim ecmain. Evet, Kudüs'te gönül huzuruyla namaz kılmayı, Kudüs'ün çevresinin Siyonistlerden arınmış bir şekilde
tertemiz bir

0: şekilde İslam tarihinde olduğu gibi görmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ve kâle Ali ibn Abdillah, haddetene Halid ibnül Harith, kâle haddetene Humeyd, kâle se'ele Meymun ibnü Siyahin Enes ibne Malik'in radıyallahu anhu kâle. Meymun bin Siyah, Enes bin Malik hazretlerine soruyor. Ya Eba Hamzete. Enes bin Malik'in künyesi Ebu Hamze. Ve mâ yuharrimu demel abdi ve mâ lehu. Bir kulun kanını haram kılan şeyler nelerdir? Kimin kanını dökmemiz caiz değil? Veya bir Müslümanın bu noktadaki hakkı nedir? Fekale men şehide en la ilahe illallah. La ilahe illallah kelime-i şehadetini, kelime-i tevhidini söyleyen. Ve istekbele kıbletena, bizim kıblemize yönelen. Ve salla salatena, bizim kıldığımız beş vakit namazı kılan. Ve ekele zebihatena, ve bizim kestiğimiz, besmeleyle kestiğimiz şeyleri yiyen kimse. Fehuvel muslimu, işte bu kimse Müslümandır. Lehu malil muslimi ve aleyhi malel muslim. Her Müslümana ait haklar ona verilir. Her Müslümana ait sorumluluklar ona yüklenir. Enes bin Malik Hazretleri'nin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifini kendi ifadesiyle naklettiği bir başka mevkuf hadis. Hadisleri durumlarına göre bir takım kısımlara ayırıyoruz. Bir önceki hadis, 44. hadisimiz merfu hadis. Yani Peygamberimiz buyurdu ki ben savaşa, düşmanlarla savaşa devam edeceğim. La ilahe illallah deyinceye kadar. Şunu yapıncaya kadar savaşa devam edeceğim. Burada aynı hadis-i şerifi kendi ifadesiyle naklediyor. Bu da hadis-i şerif ama buna mevkuf hadis diyoruz. Mevkuf hadis sahabi sözü demektir. Tabii kendiliğinden Enes bin Malik'in bunu söylemesi mümkün değil. Az önceki hadis-i şerifi zaten kendisi rivayet etti. Burada bu kimseye Müslüman denir. Lehu malil müslimi. Her Müslümana ait haklardan yararlanır. Ve aleyhime alel müslimi. Her Müslümana ait sorumlulukları da üstlenmiş olur. Şunu ifade edelim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demekle Müslümanlık bitmez. Başlar. Bu bir sözleşmedir. Bir kira sözleşmesi yaptınız. Ev sahibi imzaladı, kiracı imzaladı. Noterde imzasını, mührünü attıktan sonra kiracı oldunuz. Sözleşme bitmedi, başladı. La ilahe illallah imzadır. İslam imzası. Ben Allah'ın emrine, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimizin çizgisine, yoluna, sünnetine uyacağım sözü vermek demektir. Böyle bir kimse elbette Müslümanların haklarından istifade eder. Kimseye selam verilir. Kimse erkekse ona kız verilir. Müslümanların mezarlığına vefat ettiğinde gömülür. Vesaire vesaire. Diğer bütün haklara sahip ama Müslümanların üzerindeki bütün sorumluluklardan da aynı şekilde sorumludur. Yani dinde zorlama yoktur. Ayet-i kerimesi la ikraha fiddin. Dine girişte zorlama yoktur. Dine girdikten, kabul ettikten sonra bütün şartları kabul etmiş olarak tüm sorumluluklar ve haklara sahip olur. Kâle ibn-i Ebi Meryem, akbarana Yahya, kâle haddetena Humeydun, kâle haddetena Enes'ün anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifi yine bir başka rivayetten geldiğini burada müellifimiz ifade etmektedir. Bâb-u kıbleti ehlil medineti ve ehli şâmi vel meşrik, leyse fil meşrik ve la fil magribi kıbletün. Medine halkının, Şam halkının, Doğu halkının kıblesi. Evet, Doğu ve Batı'ya değil, burada kıblede, kıble dendiği zaman Medineliler güneye yönelmektedir. Likavlin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, La testekbilül kıblete bi gâitin ev bevlin ve lakin şerriku ev garribu. Küçük abdeste, büyük abdeste kıbleye dönmeyin, Doğu'ya ve Batı'ya yönelin buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şu hadis-i şerifle noktalayalım. Haddetena Ali ibn Abdillah, kale haddetena Süfyan, kale haddetena Zuhriyyü an Atay ibn Yezide an Ebi Eyyub el Ensari. Ülkemizin medar-ı iftiharı, Türkiye Müslümanlarının kıyamet günü öncüsü lideri Halid bin Zeyd Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri anlatıyor. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal, اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبُلُ الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا Abdest bozduğunuz zaman kıbleye arkanızı ve önünüzü dönmeyin. وَلَاكِنْ شَرِّكُوا اَوْغَرِّبُوا Doğuya, batıya dönün. Kıble güneyde olanlara ait veya kuzeyde kuzeye doğru yönelenlere ait bir hadis-i şerif. قَالَ اَبُوْ اَيُّبْ فَقَدِمْنَ الشَّامَ Şam'a geldik. فَوَجَدْنَا مَرَاحِيدَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ Orada bazı tuvaletler gördük. Kıbleye doğru yapılmış. فَنَنْحَرِفُ Biraz yönümüzü değiştiriyorduk. وَنَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ تَعَالَى Ve abdest alırken, abdestten sonra da bu sebeple istiğfar ediyorduk. Yani gittiniz, yabancı bir ülkedesiniz ama biliyorsunuz kıbleye doğru yapılmış. O anda bir başka yerde abdest tazelemeniz mümkün değil. Böyle bir durumda bir parça yönünüzü değiştirmeniz yeterli. O noktadaki hassasiyeti göstermeniz. İslamiyet, hassasiyet, duyarlılık, duyarlı Müslüman olmamız isteniyor. Bu kadar ayrıntılara yer verilmesinin sebebi her vesileyle Müslüman olduğumuzu sözümüzde, tavrımızda ifade etmemizdir. Camiye girerken sağ ayakla girilmesi, sol ayakla çıkılması gibi çok ayrıntılara yer verilmesinin sebebi budur. Şunu da noktalıyoruz. Bir İslam alimine sorulmuş. Efendim bir İslam toplumu oluşturmak istiyoruz. Bir İslam cemiyeti, cemaati tavsiyeniz nedir? Yemekten önce sonra ellerinizi yıkayın demiş. Efendim sorumuzu anlamadınız herhalde. Biz İslam toplumu, İslam devleti, İslam cemaatinden söz ediyoruz. O zaman düzeltiyorum demiş. Küçük gördüğünüz, basit gördüğünüz ama çok önemli incelikleri olan Allah Resulü'nün sünnetlerini ihmal etmeyin. Tekrar ediyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerini, ölçülerini, kriterlerini, ilke ve prensiplerini basit görmeyin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

melekler fısıldadı. Şu alemde tekmişsin. Bir kez baksan yanar kalpler. Hep ceddine çekmişsin. Yıldızları indirmişsin kirpiklerin üstüne. İstanbul'u gözlerine sürme diye çekmişsin. Yeryüzünü gözlerine sürme diye çekmişsin.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 20. cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Lut kavminin peygamberlerine cevabı sadece, Lut'un ailesini memleketinizden çıkarın, onlar çok fazla temiz kalmak isteyen insanlarmış demek oldu.

Biz onu ve ailesini kurtardık. Ancak karısının geride kalıp azaba uğrayanlardan olmasını takdir ettik.

0: Biz onların üzerine bir taş yağmuru yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötü oldu.
1: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَاءَ

Ey Muhammed, de ki, Allah'a hamdolsun, selam O'nun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları şeyler mi?

Onlar mı daha hayırlı, yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten size bir su indiren Allah mı? Biz o su ile göz alıcı güzel bahçeler yetiştirdik. Siz onun ağaçlarını bile bitiremezdiniz. Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Hayır, onlar haktan sapan bir kavimdir.

0: وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa yeryüzünü durulacak bir yer yapan, aralarında ırmaklar meydana getiren, orada sabit dağlar yaratan ve iki denizin arasına bir engel koyan Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu gerçeği bilmiyorlar.

0: اَوَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ اَاِلَٰهُمْ مَعَ اللّٰهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa kendisine dua ettiği zaman darda kalanın duasını kabul edip başındaki kötülüğü kaldıran ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan Allah mı?
0: أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللّٰهِ تَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size doğru yolu bulduran, rahmetinin önünden rüzgarları müjdeci olarak gönderen Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

0: Onlar mı daha hayırlı, yoksa halkı önce yaratan, sonra ölenleri tekrar diriltecek olan, gökten ve yerden size rızık veren Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Ey Muhammed, de ki, eğer doğru söylüyorsanız, kesin delilinizi getirin.
1: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: De ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman yeniden dirileceklerini de anlayamazlar.
1: بَلِ اِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِّمْ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ
0: Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri ard arda gelip bir araya toplandı. Fakat onlar hala ahiretten şüphe etmektedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler.

0: İnkar edenler dediler ki, gerçekten biz ve babalarımız toprak olduğumuz zaman mı dirilip çıkartılacağız? Andolsun ki bu tehdit bize de daha önce babalarımıza da yapılmıştır. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجَرِمِينَ
0: Ey Muhammed! De ki,

0: Şüphesiz ki senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Şüphesiz ki senin Rabbin, onların kalplerinin gizlediği şeyleri de açığa vurduklarını da elbette bilir.

0: Şüphesiz ki bu Kur'an, İsrailoğullarına hakkında ihtilaf ettikleri şeylerin pek çoğunu anlatıyor.
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
0: O Kur'an mutlaka müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir.

0: Şüphesiz ki Rabbin onlar arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür ve her şeyi bilir.
1: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
0: Öyleyse Allah'a güven. Gerçekten sen apaçık bir hak üzerindesin.

0: فَهُمْ مُسْلِمُونَ
1: Sen körleri sapıklıklarından uzaklaştırıp doğru yola getirecek de değilsin. Sen ancak bizim ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Çünkü onlar Hakk'a gönül vermiş Müslümanlardır.
0: وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجَنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ

O sözü edilen kıyamet felaketi başlarına geldiği zaman, biz onlar için yerden bir hayvan çıkarırız. O hayvan, insanların ayetlerimize kesin bir şekilde inanmadıklarını kendilerine söyler.

0: Onlar hesap yerine geldikleri zaman Allah, siz benim ayetlerimi ilmen kavramadığınız halde yalanladınız mı? Yoksa ne yapıyordunuz diyecektir.
1: وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ
0: Haksızlık yapmaları sebebiyle söze edilen azap başlarına gelecektir. Artık onlar konuşamazlar.
1: أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا ف۪يهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِرًا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar görmüyorlar mı ki biz içerisinde istirahat etsinler diye geceyi yarattık. Gündüzü de çalışmaları için aydınlık yaptık. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

0: وَكُلُّنْ اَتَوْهُ دَاخِر۪ينَ
1: Sura üfürüldüğü gün, Allah'ın dilediği kimseler hariç, göklerde ve yerde bulunanlar hep korku içinde kalırlar. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler.
0: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذ۪ي

0: Sen dağları görür de onları hareketsiz zannedersin. Oysa onlar bulutun geçmesi gibi geçip giderler. Bu her şeyi sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O sizin yaptıklarınızdan haberdardır.
1: Men câe bil hasenati fele.

Her kim iyi amelle gelirse, ondan kendisine bir hayır vardır. Onlar o günün korkusundan emindirler.

0: Her kim de kötü amelle gelirse, hemen yüzleri üzerine ateşe atılırlar. Onlara, ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir.
1: اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذ۪ي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ

0: Ey Muhammed, de ki, bana ancak her şeyin sahibi olan ve bu beldeyi mukaddes kılan Allah'a kulluk yapmam emredildi. Bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam da emredildi. Artık kim doğru yola girerse kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım.
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: Yine sen de ki, Allah'a hamdolsun, yakında size ayetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 88 ayettir. Kasas, hikayeler, olaylar anlamına gelir. Bu surede Musa peygamberin kıssası çocukluğundan itibaren daha geniş olarak ele alınmakta, hayatı ve mücadeleleri anlatılmaktadır. Surenin son taraflarında Karun'un kıssasına da temas edilmekte ve dünyanın servetine güvenilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tasim. Tilka ayatul kitabil mubin.
0: Ta, sin, mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir.
1: Netlu aleyke min nebe-i Musa ve Fir'aune bil hakki li kavmin yu'minun.
0: İman eden bir kavme faydalı olmak için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız.
1: İnne Fir'aune ala fil ardı ve ceale ehleha şi'an yestad'ifu ta'ifeten minhum yuzebbihu ebenâehum. Yuzebbihu ebenâehum ve yestahyi nisâehum. İnnehu kana minel mufsidin.
0: Gerçekten Firavun o ülkede büyüklük tasladı ve ora halkını gruplara ayırdı. Onlardan bir grubu zayıflatıp eziyor, oğullarını kesiyor ve kadınlarını sağ bırakıyordu. Şüphesiz ki o bozgunculardandı.
1: وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِث۪ينَ
0: Biz de istiyorduk ki o ülkede zayıf düşürülenlere ikramda bulunalım, onları önderler yapalım ve Firavun kavminin malına onları miras

Bir de o zayıf düşürülenleri o yerde hakim kılalım. Firavun'a, Haman'a ve her ikisinin ordularına onlardan korkmakta oldukları şeyi gösterelim.

0: Biz Musa'nın annesine, o çocuğunu emzir, başına bir şey gelmesinden korkarsan, onu bir sandık içinde Nil nehrine bırak. Korkma ve üzülme. Çünkü biz onu tekrar sana geri çevireceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham yoluyla bildirdik.
1: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ
0: Firavun ailesi ileride kendini

0: kendilerine bir düşman ve üzüntü kaynağı olacak çocuğu bulup aldılar. Şüphesiz ki Firavun, Haman ve her ikisinin orduları hata işliyorlardı.
1: وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا

Firavun'un karısı, "Bu benim ve senin için göz aydınlığı olacak bir çocuktur. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz," dedi. Halbuki onlar başa geleceği bilmiyorlardı.

Musa'nın annesinin kalbi ümitsiz bomboş oldu. Eğer biz vaadimize inananlardan olması için onun kalbini güçlendirmeseydik, neredeyse Musa'nın kendi çocuğu olduğunu açığa vuracaktı.

0: Annesi Musa'nın ablasına, onu izle dedi. O da Musa'yı onlar farkına varmadan uzaktan gözetledi.
1: وَحَرَّمْنَا

0: Biz önce Musa'ya süt annelerin sütünü emmeyi yasakladık. Onun ablası, sizin için ona bakacak ve ona öğüt verip eğitecek bir aile bulup göstereyim mi dedi.
1: فَرَدَدَنَاهُ اِلَى اُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقَّ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Böylece biz onu, gözleri aydın olsun, üzülmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye annesine geri çevirdik. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ.
0: Musa rüştüne erip olgunlaşınca biz ona peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.
1: وَدَخَلَ الْمَد۪ينَةَ عَلَى ح۪ينِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ ف۪يهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ

Musa, halkının haberi olmadan şehre girdi. Orada birisi kendi taraftarlarından, diğeri ise düşman tarafından olan iki kişinin dövüştüklerini gördü. Kendi taraftarlarından olan, düşman tarafından olana karşı Musa'dan yardım istedi. Musa ona bir yumruk vurdu. Adam düşüp öldü. Musa, "Bu şeytanın işidir. Çünkü şeytan bir düşman ve apaçık bir saptırıcıdır," dedi.

0: فَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
1: Musa, ey Rabbim, ben kendime zulmettim, beni bağışla dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجَرِمِينَ
1: Musa, ey Rabbim! Bana verdiğin nimet hakkı için artık suçlulara yardımcı olmayacağım, dedi.
0: فَأَصْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ

Musa şehirde korku içinde sabahladı. Etrafı gözetliyordu. Bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen kimse yine ona feryat edip yardım istiyor. Musa ona, "Belli ki sen apaçık azgın bir kimsesin," dedi.

Musa, her ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince, yardım isteyen, Musa'nın kendisini tutacağını zannederek, "Dün bir kişiyi öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmayı arzuluyorsun. Arayı düzeltenlerden olmak istemiyorsun," dedi.

0: ليقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين.
1: Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi ve Musa'ya, "Ey Musa, şehrin ileri gelenleri seni öldürmek için aralarında senin hakkında görüşme yapıyorlar. Sen buradan çık git. Gerçekten ben sana öğüt verenlerdenim." dedi.
0: فَخَرَجَ مِنْ

0: ahlaki hatta yusdira ri'a ve ebuna şeyhun kabir.
1: Medyen suyuna geldiğinde orada da

0: Davarlarını sulayan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de davarlarını suya gitmekten alıkoymaya çalışan iki kız buldu. Onlara, "Sizin durumunuz nedir?" dedi. Onlar da, "Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz sulamayız. Babamızsa yaşlı bir ihtiyardır." dediler.
1: Fesek

0: نزلت إلي من خير فقير.
1: Musa onların davarlarını sulayıverdi. Sonra da gölgeye çekilip, "Ey Rabbim, ben gerçekten bana indireceğin her bir hayra muhtacım," dedi.

0: O sırada kızlardan biri utana utana yürüyerek Musa'ya geldi ve "Babam bizim için davarları sulamanın ücretini vermek üzere seni çağırıyor," dedi. Musa o ihtiyara gelip başından geçenleri anlatınca o "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun," dedi.
1: قَالَتْ اِحْدَاهُمَا يَا اَبَتِ اِسْتَأْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنْ اِسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَم۪ينَ
0: Kızlardan biri, "Ey babacığım, onu ücretle çoban tut. Çünkü o ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir bir adamdır," dedi.
1: قَالَ اِنِّي اُرِيدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَ بَنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى اَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجِ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا اُرِيدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ

0: İhtiyar Musa'ya, "Bana 8 yıl çalışmana karşılık sana bu 2 kızımdan birini nikahlamak istiyorum. Eğer bu süreyi 10 yıla tamamlarsan, bu senin tarafından bir ikram olur. Ben seni zora koşmak istemem. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın," dedi.
1: قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ اَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللّٰهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ
0: Musa da, "Bu seninle benim aramda bir sözleşmedir. Bu 2 süreden hangisini tamamlarsan tamamlayayım, bana bir düşmanlık olmasın. Söylediklerimize Allah vekildir," dedi.
1: فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا

0: bi haberin ev cezvetin minen nâri leallekum tasdalûn.
1: Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur'un yan tarafında bir ateş gördü. Ailesine, "Siz burada durun. Ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir haber veya ateşten bir kor getiririm de umulur ki siz onunla ısınırsınız," dedi.

0: Musa ateşin yanına gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafında bulunan bir ağaçtan şöyle seslenildi. Ey Musa! Gerçekten ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım.
1: وَاَنْ أَلْقِعَ

0: وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ
1: Asanı yere at. Musa attığında onun bir yılan gibi titreştiğini görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Ona tekrar seslenildi. Ey Musa! Dön, gel, korkma. Çünkü sen güven içinde olanlardansın.
0: Usluk yedeke fî ceybike tehruce beydâe min gayri su'in ve dhum ileyke cenâheke minel rahbi fedânike burhânân. فَذَٰلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِق۪ينَ
1: Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bu iki şey, Firavun ve adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Onlar gerçekten fasık bir kavimdirler.

0: وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ.
1: Musa dedi ki, ey Rabbim, ben onlardan bir kişi öldürdüm. Onun için beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle beraber bir yardımcı olarak gönder ki beni tasdik etsin. Çünkü ben beni yalanlamalarından korkuyorum.
0: قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا

Allah, seni kardeşinle destekleyip kuvvetlendireceğiz. Size öyle bir güç vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde onlar size asla dokunamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar üstün gelin.

Musa onlara apaçık mucizelerimizi getirince, "Bu sadece uydurulmuş bir büyüdür. Biz geçmiş babalarımız arasında böyle bir şey duymadık," dediler.

0: Musa dedi ki, Rabbim kendi tarafından kimin hidayet getirdiğini ve dünya yurdunun sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir.
1: وَقَالَ

0: Firavun, ey ileri gelenler! Ben sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Sen de ey Haman! Balçıktan tuğlalar pişir ve onlardan benim için bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar görürüm. Çünkü ben onun yalancılardan olduğunu zannediyorum dedi.
1: وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ

0: Firavun ve askerleri, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve kendilerinin bize döndürülmeyeceklerini sandılar.
1: فَأَخَذْنَاهُ

Andolsun ki biz Musa'ya ilk nesillere helak ettikten sonra düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözlerini açacak deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak Tevrat'ı verdik.

0: Ey Muhammed! Biz Musa'ya o emri bildirdiğimiz zaman sen Tur'un batı tarafında değildin. O hadiseyi görenlerden de olmadın.
1: وَلَاكِنَّا اَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ

Fakat biz nice nesiller yarattık da onların üzerinden uzun ömürler geçti. Sen Medyen halkı arasında oturup da ayetlerimizi onlardan okuyup öğrenmiyordun. Fakat onlar hakkındaki bilgiyi sana biz gönderiyoruz.

Yine sen, Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur Dağı'nın yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için, Rabbin tarafından bir rahmet olarak biz bunları sana vahyediyoruz. Belki düşünüp öğüt alırlar.

0: رَبَّنَا فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: Eğer onlar kendi elleriyle yaptıkları günahlar yüzünden başlarına bir musibet geldiğinde, "Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine tabi olup iman edenlerden olsaydık," diyecek olmasalardı, seni göndermezdik.

0: Musa, أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا اِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ
1: Onlara tarafımızdan gerçek geldiği zaman da, Musa'ya verilen mucize gibi buna da bir mucize verilmeli değil miydi, dediler. Onlar daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Onlar, bu Kur'an'la Tevrat birbirini destekleyen iki büyüdür, dediler. Biz onların hepsini inkar ediyoruz, dediler.

0: Amin.
1: Ey Muhammed! De ki, siz eğer doğru sözlü kimselerseniz, Allah katında bu iki kitaptan daha doğru bir kitap getirin de, ben de ona tabi olayım.
0: فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ

0: Eğer sana cevap veremezlerse, bil ki onlar sadece keyiflerine uyuyorlar. Allah tarafından gelen doğru bir yol üzere olmayıp, kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Şüphesiz ki Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
0: Andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye vahyi onlara ard arda ulaştırdık.

0: onlara okunduğu zaman, biz onun Rabbimiz tarafından gönderilen bir gerçek olduğuna iman ettik. Biz ondan önce de Müslümandık derler.
1: اُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
0: İşte onlara sabretmeleri sebebiyle mükafatları iki kat verilir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar ve bizim kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.
1: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوا

Onlar boş bir söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz de sizedir. Size selam olsun. Biz cahillerin sohbetini aramayız derler.

0: ve huve a'lemu bil muhtedin.
1: Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen istediğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. O doğru yola gelecek olanları daha iyi bilir.
0: وَقَالُوا اِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا

0: rizqan min ladunna walakinna aktharahum la ya'lemun.
1: Onlar, eğer biz seninle beraber doğru yola uyarsak memleketimizden çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olmak üzere her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği güvenli ve mukaddes bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ

Biz halkı refah içinde şımarmış olan nice memleketleri helak ettik. İşte onların meskenleri. Orada kendilerinden sonra pek az oturulmuştur. Onlara hep biz varis olduk.

Rabbin ana merkezine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe, memleketleri helak etmiş değildir. Zaten biz ancak halkı zalim olan memleketleri helak

0: Allahi hayrun ve ebqa. Efela ta'qilun.
1: Size verilen şeyler dünya hayatının geçim vasıtası ve ziynetidir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Siz hala akıllanmayacak mısınız?
0: أَفَمَنْ وَعَدَنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Şu halde kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, kendisine sırf dünya hayatının geçici zevkini yaşattığımız, sonra da kıyamet günü cezalandırılmak üzere huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir?

0: Haklarında azap hükmü gerçekleşen kimseler, ey Rabbimiz, işte bizim azdırdıklarımız şunlardır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi onlardan uzaklaşıp sana geldik. Zaten onlar bize tapmıyorlardı diyeceklerdir.
1: وَقِيلَ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ
0: Onlara ortak koştuklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları kendilerine cevap vermezler. Azabı karşılarında görürler. Ne olurdu dünyadayken doğru yola girselerdi?

O gün Allah onlara seslenip, size gönderilen peygamberlere ne cevap verdiniz diye soracaktır.

0: Artık onlara bütün haberler kapanmıştır. Onlar birbirlerine de soramazlar.
1: فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ
0: Fakat tövbe eden ve inanıp salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olacağı umulur.
1: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçme hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.
1: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir.
1: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: İşte O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Dünyada da, ahirette de hamd O'na mahsustur. Hüküm de yalnız O'nundur. Siz sonunda ancak O'na döndürüleceksiniz.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ

0: yuminun.
1: Ey Muhammed! De ki, ne dersiniz? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirecek olsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Siz hala Hakk'ın sesini dinlemeyecek misiniz?

0: Yine de ki, ne dersiniz? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde, kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirecek olsa, Allah'tan başka içinde istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek bir ilah var mıdır? Siz hala gerçeği görmeyecek misiniz?
1: وَمِنْ

Allah merhametinden dolayı sizin için geceyi ve gündüzü yarattı ki geceleyin dinlenesiniz, gündüzün de Allah'ın lütfundan rızkınızı arayasınız. Umulur ki şükredersiniz.

0: Kıyamet günü Allah onlara seslenecek ve benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler nerede diyecektir.
1: وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا

Biz o gün her ümmetten peygamberlerini bir şahit olarak çıkarırız. Kâfirlere de inkar etmenize sebep olan kesin delilinizi getirin deriz. O zaman gerçeğin Allah'a ait olduğunu ve uydurdukları putların kendilerinden uzaklaşıp kaybolduklarını bilirler.

Gerçekten Karun, Musa'nın kavmindendi. Fakat onlara karşı azgınlık etti. Biz ona öyle hazineler verdik ki, anahtarlarını taşımak bile güçlü kuvvetli bir cemaate ağır geliyordu. Kavmi kendisine şöyle demişti: "Sakın şımarma, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez."

0: الدُّنْيَا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
1: Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Fakat dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi sen de insanlara iyilik yap. Yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.

0: güçlü ve topladığı şey daha fazla olan kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulara günahları sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir.
1: قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

0: Karun bir gün ziyneti ve ihtişamı içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de olsaydı. O gerçekten büyük bir servet sahibidir dediler.
1: وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الصَّابِرُونَ
0: Kendilerine ilim verilenlerse, yazıklar olsun size. İman edip salih amel işleyenler için Allah'ın vereceği sevap daha hayırlıdır. Ama ona ancak sabredenler kavuşturulur dediler.
1: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ

0: Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık onun Allah'tan başka kendisine yardım edecek bir taraftarı yoktu. O kendisini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi.
1: وَأَصْبَحَ الَّذ۪ينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ

Daha dün onun yerinde olmak isteyenler, demek Allah kullarından dilediğine rızkı bol da verir, az da verir. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki inkâr edenler kurtuluşa eremezler demeye başladılar.

0: فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
1: Biz bu ahiret yurdunu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. Güzel sonuç kötülükten sakınanlara aittir.
0: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا

0: yu'minun.
1: Kim bir iyilik getirirse, ona getirdiğinden daha hayırlısı verilir. Kim de bir kötülük getirirse, kötülük yapanlar ancak yaptıkları kötülüğün cezasını görürler.

0: huda ve men huve fî dalâlin mubîn.
1: Ey Muhammed! Kur'an'a uymayı sana farz kılan Allah, seni mutlaka döneceğin yer olan Mekke'ye geri döndürecektir. Sen de ki, Rabbim kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu daha iyi bilir.
0: وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ

0: Sen bu kitabın sana verileceğini ummazdın. Bu ancak Rabbinden gelen bir rahmettir. Öyleyse sakın inkar edenlere yardımcı olma.
1: وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَدَعُ اِلَى رَبِّكَ وَدَعُ اِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine davet et, sakın müşriklerden olma.
1: وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Allah'la beraber başka bir ilah edinip yalvarma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm yalnız O'na aittir. Siz de ancak O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 69 ayettir. Ankebut, örümcek anlamına gelir. Sure içerisinde kâfirlerin amelleri örümcek ağının zayıflığına benzetildiği için surede bu adla anılmıştır. Bu surede Nuh peygamberin 950 yıl peygamberlik yaptığı halde kendisine çok az bir grubun iman ettiğinden, ayrıca İbrahim, Lut ve Şuayb peygamberlerden söz edilmekte, Ad ve Semud kavimleriyle Karun ve Haman gibi azgınların sonlarına dikkat çekilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam.

Elif, lam, mim. İnsanlar sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını ve kendilerinin imtihandan geçirilmeyeceklerini mi sandılar?

0: Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirdik. Allah mutlaka doğru söyleyenleri de bilir, yalan söyleyenleri de bilir.
1: اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
0: Yoksa kötülükleri işleyenler bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar.

0: Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. O her şeyi işitir ve bilir.
1: وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ
0: Her kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Çünkü Allah alemlerden müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir.
1: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İman edip salih amel işleyenlerin günahlarını örteriz. Onları yaptıklarının daha güzeliyle mükafatlandırırız.

0: لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
1: Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Eğer onlar, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, o takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman yaptıklarınızı ben size haber veririm.
0: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدَخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِح۪ينَ
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, onları mutlaka iyi kimseler arasına koyarız.

0: مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ
1: İnsanlardan öyle bir kimse vardır ki, biz Allah'a inandık der. Ama Allah yolunda kendisine bir eziyet edilince, insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Oysa Rabbinden bir zafer gelecek olsa, o zaman mutlaka biz de sizinle beraberdik diyeceklerdir. Allah, alemlerin kalplerinde bulunan şeyleri en iyi bilen değil midir?

İnkar edenler, iman edenlere, siz de bizim yolumuza uyun da günahlarınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Onlar kesinlikle yalan söylüyorlar.

Onlar kendi günah yüklerini ve ayrıca kendi yükleriyle beraber daha bir takım günah yüklerini taşıyacaklar ve uydurdukları şeylerden kıyamet günü sorguya çekileceklerdir.

0: فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ
1: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik ve 950 yıl onların arasında kaldı. Nihayet onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi.
0: فَأَنْ

0: Biz Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık.
1: وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin ve ondan korkun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
1: İnnemâ te'budûne min dûnillâhi evthânen ve tehlukûne ifkâ.

0: Siz Allah'ı bırakıp sadece bir takım putlara tapıyorsunuz ve yalan sözler uyduruyorsunuz. Şüphesiz ki Allah'tan başka taptıklarınızın size bir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Eğer siz beni yalanlarsanız, bilin ki sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen sadece apaçık tebliğ etmektir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبَدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ
0: Onlar görmüyorlar mı ki Allah yaratmaya nasıl başlıyor, sonra onları yok edip yeniden var ediyor? Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını bir görün. İşte Allah bundan sonra ahiret hayatını da yaratacaktır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Allah dilediğine azap eder, dilediğine merhamet eder. Siz sadece ona çevrileceksiniz.
1: وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

Siz yerde ve gökte Allah'ı aciz bırakamazsınız. Sizin için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da yoktur.

0: ulaika yaisu min rahmeti ulaika yaisu min rahmeti ve ulaika lehum azabun alim.
1: Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlere gelince, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir. İşte onlar için acı bir azap vardır.

Kavminin İbrahim'e cevabı ancak onu öldürün yahut yakın demek oldu. Fakat Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

0: İbrahim onlara, Allah'ı bırakıp dünya hayatında putları aranızda bir sevgi vesilesi edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız diğerlerini tanımayacak, kiminiz de diğerlerini lanetleyecektir. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin hiçbir yardımcınız da yoktur dedi.
1: فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ

0: Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz ki o çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir dedi.
1: وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Biz İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Peygamberliği ve kitabı onun soyundan gelenlere verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Doğrusu o ahirette de salih kimselerdendir.

Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz gerçekten öyle bir hayasızlık yapıyorsunuz ki, sizden önce alemlerden hiç kimse onu yapmamıştır.

0: Siz hala erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapıp duracak mısınız? Kavminin Lut'a cevabı sadece, eğer doğru söyleyenlerdensen bize Allah'ın azabını getir demek oldu.
1: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ
0: Lut, ey Rabbim, bozguncu kavme karşı bana yardım et dedi.

0: Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdikleri zaman, "Biz bu memleketin halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim olmuşlardır." dediler.
1: قَالَ اِنَّ ف۪يهَا لُوْطًا

İbrahim, fakat orada Lut var dedi. Elçiler, biz orada olanları daha iyi biliriz. Andolsun ki biz onu ve ailesini kurtaracağız. Yalnız karısı azap içinde kalanlardan olacaktır dediler.

Elçilerimiz Lut'a gelince, onların yüzünden fenalaştı. Onlar hakkında eli kolu daraldı. Elçiler ona dediler ki, korkma ve üzülme. Gerçekten biz seni ve aileni kurtaracağız. Yalnız karın azap içinde kalanlardan olacaktır. Bu memleketin halkına doğru yoldan çıkmaları yüzünden gökten bir azap indireceğiz.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir kavim için ondan apaçık bir ibret bıraktık.
1: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
0: Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ahiret gününe ümit besleyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın dedi.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ
0: Onlar Şuayb'ı yalancı saydılar. Sonra şiddetli bir sarsıntı onları yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar.

0: şeytanu a'malahum fasaddahum anis sabil. Fasaddahum anis sabil ve kanu mustabsirin.
1: Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu oturdukları yerin harap olmasından size açıkça belli olmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterdi. Onları doğru yoldan alıkoydu. Oysa onlar bakıp gerçeği görebilecek kimselerdi.

0: istekberu fastekberu fil ardı ve ma kanu sabiqin.
1: Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki Musa onlara apaçık mucizelerle gelmişti. Ama onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar. Oysa onlar azabımızdan kurtulup geçemezlerdi.
0: فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا

Biz onların her birini günahı sebebiyle yakaladık. Onlardan kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Onlardan kimini korkunç bir gürültü yakaladı. Kimini yerin dibine batırdık. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyordu. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

0: بيوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
1: Allah'tan başka dostlar edinen kimselerin durumu, kendisine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Şüphesiz ki evlerin en dayanıksızı örümcek evidir. Keşke bunu bilselerdi.

Allah onların kendisini bırakıp da taptıkları şeylerin hepsini bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: İşte biz bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Ama onlara ancak bilenler akıl erdirebilir.
1: خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Şüphesiz ki bunda iman edenler için bir ibret vardır.

0: ذكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 20. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey sırlarla dolu sonsuz hikmet sahibi! Ey sonsuz barış sahibi! Ey bütün ölçülerin sahibi! Ey dengede tutan kainatı! Ey takdir sahibi! Ey kaderin sahibi! Ey önünde tek baş eğdiğim yüce Allah'ım! Ey muahir! Ey mukaddim! Ey kerem sahibi Allah'ım! Allah'ım, sen muahhirsin. İstediğini tehir eden sensin. İstediğini mahrum bırakan sensin. Sen mukaddimsin. İstediğini öne çıkaran, istediğine şeref verip yücelten yalnız sensin. Her şeyi yerli yerine koyansın. Her şeyi bir ölçüde yaratansın. Senin ilmin, senin iraden, senin takdirinle olur her şey. Dostlarını yücelten sensin. Geride bıraktığını öne çıkarmaz, öne çıkardığını geri bırakmazsın sen. Rabbim, mukaddim adının hürmetine, dininde öne çıkanlardan eyle bizi. Bizi ibadetlerimizle yücelt. Sen ki bizi eşrefi mahlukat olarak yarattın. Sen ki bize şeref verdin. Sen ki bize iman verdin. İman ettikten sonra topuklarının üzerinde geri dönenlerden eyleme bizi. Bizi esfeli safiliğine düşürme ya Rab. En aşağı mertebeye indirdiğin Ebu Leheb'lerin dünyasından uzak tut bizi. Dünyamızı aydınlat mukaddim adınla. Mukaddim adınla yolumuzu aydınlat. Taşıdığımız en şerefli ad Müslüman olsun. Ve adının hakkınca Müslüman olanlardan eyle bizi. Sen ki mutlak irade sahibisin Rabbim. Dilediğini yapmaya muktedir olan yalnız sensin. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan sensin. Her şeyi bir nizama göre yaratan sensin Rabbim. Senin razı olacağın bir nizam ver hayatımıza. Sen ki tebessümü bile ibadet kabul edensin dergahında. Rızan için Rabbim. Tebessümümüzü artır bizim. Bizim ibadetlerimizi artır mukaddim adınla. Aziz kıldığın, öne çıkardığın dostlarına hürmet edenlerden eyle bizi.

mukaddim adının hürmetine ya Rab. Zelil kıldığın kullarından uzak tut bizi. Bizi tevbe edenlerden eyle. Kalbini sana verenlerden eyle. Sana yaklaştır mukaddim adınla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle şahitlik ederim sana Rabbim. Öne alan ve arkaya bırakan sensin. Hakkımda hükmün geçerli. Hakkımda kazan adildir. Allah'ım, yaptığım ve yapacağım, gizli ve aşikar işlediğim, israf ettiğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Sen mukaddim ve muahhirsin. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların Rabbisin. Sen haksın. Vaadin de haktır. Sözün de hak ve sana dönüş de haktır. Cennet ve cehennem hak. Peygamberlerin de haktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak ve kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana tevekkül ettim. Sana iman ettim ve tevbe edip sana döndüm. Senin düşmanını düşman edindim ve senin hükmüne başvurdum. Gizli ve aşikar yaptığım ve yapacağım amellerimi bağışla. Öne geçiren ve geri bırakan sensin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim ilahımsın. Rabbim, sen benim ilahımsın. Sana sımsıkı ve tam imanla bağlı bir kader nasip eyle bana. Kazan ve kaderine razı olanlardan eyle beni. Beni razı olanlardan, razı olduklarından eyle Rabbim. Kar taneleri gibi hafiflesin ruhum. Kar tanelerini ruhumun rüzgarı esip savurdukça senin mukaddim adına tekrar tekrar iman etsin. İmanım yenilensin her savruluşta. Sen mukaddimsin Rabbim. Ruhları güzelleştiren, kalpleri güzelleştiren, tutkulu bir imanla öne çıkaran sensin sevdiklerini. Bir gün ruhlar alemine karıştığımda benim de ruhumu öne çıkar mukaddim adında. Ruhumu geride bırakma Rabbim. Ruhum sevinsin, meleklerin sevinsin. Sen sevin Rabbim ruhum sana kavuştuğunda. Mukaddim adının hürmetine Rabbim. Son nefesimde de meleklerin gülerek takdim etsin beni sana. Amin.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Halid bin Velid Hazretleri 1. Bölüm Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem Seyfullah, Allah'ın kılıcı ünvanını alan kahraman. Eshab-ı kiramın ve İslam kumandanlarının büyüklerindendir. İsmi Halid, künyesi Ebul Velid ve Ebu Süleyman'dır. Nesebi Halid bin Velid bin Mugire bin Abdullah bin Amr bin Mahsum'dur. Ebu Cehil bin Hişam ile ve Velid bin Abdüşems ile kardeş çocuklarıdır. Hazreti Velid bin Velid'in kardeşidir. Annesi Lübabe, Ümmül Mü'minin Hazreti Meymune'nin kardeşidir. Halid bin Velid Hazretlerinin soyu Mürre bin Ka'ab'da Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyu ile birleşir. Kureyş'in ileri gelenlerinden ve kumandanlarındandır. Bütün Arap kabileleri tarafından tanınır ve sevilirdi. 8. Miladi 630 senesinde Müslüman oldu. 21. Miladi 642'de Humus'ta vefat etti. Hazreti Halid radıyallahu anh doğumundan itibaren iyi yetişmesi için çöldeki bir ailenin yanına verildi. 5-6 yaşında ailesinin yanına döndü. Kabilesi Mahzumoğulları

Mekke'de süvari birliği ile ilgili işleri yürütürdü. Hazreti Halid'in de radıyallahu anh bu işleri yürütmesi için iyi yetiştirildi. Ata binmeyi, ok, yay, mızrak ve kılıç kullanmayı, süvarileri sevk ve idareyi iyi öğrendi. İdman yaparak güçlü bir fiziğe sahip oldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh ile güreş tutup yenilmediği, hatta Hazreti Ömer'in radıyallahu anh ayağının kırılmasına sebep olduğu rivayet edilir. Hazreti Halid radıyallahu anh bunların yanında diğer Kureyşliler gibi ticaretle meşgul olurdu. Ticaret kervanlarıyla Suriye, Irak, Medain, Mısır ve Yemen'e gitti. Çocukluğundan itibaren okuma ve yazma bildiği için Müslüman olunca vahiy katipliği de yaptı. Halid bin Velid Hazretlerinin Müslüman olması hicretin 8. yılında oldu. Müslüman olduktan sonra Medine'ye yerleşti. Hazreti Halid radıyallahu anh Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kendisine tahsis ettiği evin darlığından şikayet edince Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem binayı yukarı doğru yükselt. Allahü Teala'dan da genişlik iste buyurdu. Müslüman oluşunu şöyle anlatır. Kardeşim Velid radıyallahu anh bana İslamiyeti kabul etmem için davet mektubu göndermişti. Kardeşimin mektubu bana ulaşınca Müslüman olma arzusu bende çok kuvvetlendi. Gitmek için acele ediyordum. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem söyledikleri beni çok sevindirmişti. O gece uyurken rüyamda sıkıntılı, dar ve çöl gibi susuz yerlerden yemyeşil, geniş ve ferah bir yere çıkmıştım. Medine'ye varınca bu rüyamı Hazreti Ebu Bekre radıyallahu anh anlatıp tabirini ondan sormaya karar verdim. Ben Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gitmek için toparlanırken, acaba oraya giderken bana kim arkadaş olabilir diye düşünüyordum. Saffan bin Umeyye'ye rastladım. Vaziyeti ona anlattım. O teklifimi reddetti. Daha sonra İkrime bin Ebu Cehl'e rastladım. O da aynı şekilde davetimi reddedince evime gittim. Hayvanıma binip Osman bin Talha'nın yanına gittim. Ona da aynı şekilde Müslüman olmak üzere Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem gideceğimizi, kendisinin de gelmesini söyledim. Tereddütsüz kabul etti ve ertesi günü seher vakti beraberce yola çıktık. Hadde denilen yere vardığımızda Amr bin As ile karşılaştık. O da Müslüman olmak için Medine'ye gidiyordu. Hep beraber Medine'ye vardık. Elbisemin en güzelini giyip Resulullah Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem görüşmeye hazırlandım. O sırada kardeşim Velid radıyallahu anh geldi ve acele et. Çünkü Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem sizin geldiğiniz haber verilmiş ve o da çok sevinmiştir. Şimdi sizi bekliyor dedi. Ben de aceleyle o yüce peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna vardım. Gülümsüyordu. Selam verdim. Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin de Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet ediyorum dedim. Sana hidayet veren, doğru yolu gösteren Allah'a hamdolsun buyurdu. Sonra günahlarımın affı için Allahü Teala'ya dua etmesini istedim. Benim için dua etti ve İslamiyet kendisinden önce işlenmiş olan günahları kesip atar buyurdu. Diğer iki arkadaşım da Müslüman oldular. Halid bin Velid Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: "Çok ağlayın. Ağlayamazsanız ağlamaklı bir halde bulunun. Eğer hakikati bilseydiniz sesiniz kesilinceye kadar ağlar ve beliniz kırılıncaya kadar namaz kılardınız." Kendisine ölünce müminlerin ruhları nerededir diye sorulduğunda buyurdu ki: "Arşın gölgesinde, beyaz kuşların kursağında asılıdır. Kâfirlerin ruhları da 7 kat yerin dibindedir." Bir kadının

Varlıklı zamanında kocasının yüzüne gülmesi, fakat yokluğu zamanında ona hıyanette bulunması, cehennemlik olduğunun alametidir. Aklınızın ermediği şeyleri terk ediniz. Faydasız söz söylemeyiniz. Müzevirlik, ara bozuculuk ve iki dostun arasını açmak, Allahü Teala'nın gazabına sebep olur. Eğer siz benim bildiğime vakıf olsaydınız, çok ağlardınız. İçinde haram olanın, yani haram yiyenin namazını Allahü Teala kabul etmez. İnsanlara hayrı öğretenler için, denizdeki balıklara varıncaya kadar her şey onun için Allahü Teala'dan mağfiret diler. Her binanın bir temeli vardır. İslam binasının temeli de güzel ahlaktır. Zengine ikram edip fakire ihanet eden, aşağılayan mel'undur. Kıyamet günü cennete ilk davet edilecek olanlar her halükarda Allahü Teala'ya hamd edenlerdir. Ey çok günah işleyen! Yaptığın işin şerli sonu seni bekliyor. Emin olma, gülmektesin ama başına neler geleceğini anlamıyorsun. Bu halin günahların en büyüğüdür. Bir hatalı işte başarı kazanır, sevinirsin. Bu sevinmen yaptığın hatadan daha büyüktür. İşleyeceğin bir yanlış işin fırsatını kaçırınca üzüntü duyarsın. Halbuki bu üzüntün o hatadan daha tehlikelidir. Sen hatadasın. Allahü Teala seni daima görmektedir. Bu görüş kalbini titretmez. Bu halin yaptığın hatadan daha fenadır. Sabır üç çeşittir. Birincisi, farzların yapılmasında güçlüklere sabretmek. Bunun 300 derece sevabı vardır. İkincisi, haramlardan ve yasak edilen şeylerden sakınma hususunda sabır. Bunun 600 derece sevabı vardır. Üçüncüsü, ilk sarsıntıda, musibetin ilk geldiği anda gösterilen sabırdır. Bunun 900 derece fazileti vardır. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem, amellerin en eftali hangisidir diye soruldu. Buyurdu ki, fakirlere yemek yedirmek, tanıdığına ve tanımadığına selam vermektir. Namazı şartlarına uygun olarak kılanlara, o namaz kıyamet günü delil ve kurtuluş olur. Ona devam etmeyenler, kıyamet günü perişan olurlar. Cemaatle namaz kılmak için yola çıkan kimsenin attığı her adımda bir günahı silinir ve amel defterine bir sevap yazılır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan, komşusuna hürmet etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, hayrı söylesin yahut sussun. Cehennemden uzaklaşıp cennete girmek isteyen son nefeste kelime-i şehadet söylesin ve kendisine yapılmasını arzu ettiği şeyleri başkasına yapsın. Sadakanın en faziletlisi iki dargın kimsenin arasını bulmaktır. Dört sıfata sahip olduktan sonra dünyadan başka bir şey kazanamadığına ehemmiyet verme. Bunlar emaneti muhafaza etmek, sözün doğrusunu söylemek, güzel huylu olmak, afif olmak. Yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz. İsrafsız ve tekebbürsüz, kibirsiz giyininiz. Cenab-ı Hak nimetlerinin kul üzerinde görülmesini ister. Bize karşı silah çeken bizden değildir. Küçüğümüze acımayan, büyüğümüze hürmet etmeyen bizden değildir. Sizin kıyamet günü bana en yakınınızın, en sevgili olanınızın kim olduğunu haber vereyim mi? En iyi huylularınızdır. Halid bin Velid Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Halid bin Velid Hazretleri Müslüman olduktan sonra ilk olarak Mute gazasında bulundu.
İslam askeri Mute'ye hareket ederken, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cihada çıkacak olan şu insanlara, Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin ettim. Eğer o şehid olursa yerine Cafer bin Ebu Talip geçsin. O da şehid olursa yerine Abdullah bin Revaha geçsin. Radiyallahu anhüm ecmain. Eğer o da şehid olursa, aranızda münasip gördüğünüz birini seçip, ona tabi olursunuz buyurdu. Mute Harbi başladı. Şiddetli çarpışma olurken, Hazreti Zeyd bin Harise radıyallahu anh, Hazreti Cafer ve Abdullah bin Revaha radıyallahu anhüm şehid oldular. Sancak, Hazreti Sabit bin Akrem'e verildi. O, sancağı bir yere dikip, mücahitleri yanına çağırdı. Herkes toplanınca, aranızdan birini kendinize kumandan olarak seçiniz ve ona tabi olunuz dedi. Biz seni kumandan seçtik dediler. Ben bu işi yapamam dedi ve Halid bin Velid hazretlerine dönerek, ya Halid, senin savaş tecrüben, askeri bilgin, askeri heyecanlandırarak harekete geçirmen benden fazladır. Sancağı acele al. Savaş devam ederken bu işlerle oyalanmamız bizim aleyhimize oluyor dedi. Böylece Halid bin Velid hazretleri sancağı aldı. Akşam vakti yaklaşmış idi. Güneş batıncaya kadar pek müthiş çarpıştı. Onun bu maharetine kâfirler bile şaşırdılar. Akşam oldu. Sabahleyin tekrar saldırılacaktı. Halid bin Velid, şaşılacak derecede askeri dehaya ve muharebe tecrübelerine sahip bir kahramandı. Sabah olunca İslam askerinin düzenini değiştirdi. Sağ taraftakileri sol tarafa, sol taraftakileri sağ tarafa, ön taraftakileri arka tarafa ve arka taraftakileri ön tarafa aldı. Rum askerleri daha önce tanımış oldukları kişilerle karşılaşmayınca hepsi birden şaşırdılar. Demek ki bunlara yardımcı kuvvetler gelmiş diyerek korkuya kapıldılar. Hazreti Halid bin Velid'in radıyallahu anh kumandasındaki mücahitler Rum askerlerinin morallerinin bozulmasından istifade edip hücuma geçtiler. 3000 kişilik İslam askeri Heraklius'un 100.000 kişilik ordusunu bozguna uğrattı. Başkumandan Halid bin Velid hazretlerinin elinde o gün 9 kılıç parçalandı. Rum askerinin çoğu kılıçtan geçirildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Halid bin Velid hazretlerinin bu fevkalade başarısını haber aldığı zaman, onu Seyfullah, Allah'ın kılıcı lakabı ile şereflendirdi. Halid bin Velid hazretleri, şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, insana helalden olan fakirlik hali, haramdan gelen zenginlikten hayırlı olmadıkça, imanın hakikatine vasıl olamaz. Kamil insan, meth ve zem, yani övme ve yerme, yanında müsavi, eşit olandır. Hayır eken, çok mahsul alır. Şer, kötülük eken, nedamet, pişmanlık biçer. Dünyada büyük fenalık, şirret-i lisandır. Kötü dilli olmaktır. Bir kimse sabah ve akşam Bakara suresini başından 4 ayet ve Ayetel Kürsi ile sonraki 2 ayeti ve bu surenin sonundaki 3 ayeti okursa evine şeytan girmez. Mecnun deli üzerine okunursa iyi olur. Sıkıntısı olan kimse çok istiğfar okusun. Hepiniz misafirsiniz. Mallarınız emanettir. Misafir gidici, mallar da sahibine kalıcıdır. Allahü Teala'ya ibadet et. Ona hiçbir şeyi ortak koşma. Doğruyu kabul et. Yanlıştan uzak dur. Şu 4 şey için yemin ederim. Allahü Teala hakiki Müslümanla Müslüman olmayanı bir tutmaz. Dünyada himaye ettiği kulunu ahirette de himaye eder. Dünyada ayıplarını örttüğü kulunun ayıplarını mutlaka ahirette de örter ve kişi sevdiğiyle haşrolunur. Sizden biriniz sabahtan akşama kadar dünya için çalışıp da akşamdan sabaha kadar ölü gibi yatmasın.
Ölüm ve fakirlik aslında

da iyidir. Zengin olmama sevinmem, fakir olmama üzülmem. Zenginlik Allahü Teala'nın lütfudur. Fakirliğe de sabır gerekir. Kişiye fakirlik zenginlikten, tevazu şöhretten daha iyi gelmedikçe hakiki imana kavuşamaz. Sizler gelip geçmekte olan gece ve gündüzün içindesiniz. Ömrünüz eksiliyor, amelleriniz yazılıyor, ölüm ansızın gelir. İyilik ve kötülük yapanın karşılığını göreceği yer yakındır. Herkes karşılığını alacaktır. Herkese kaderde olan kadar gelir. Allahü Teala'dan korkanlar büyük kimselerdir. Fıkıh alimleri çok büyüktür. Onlarla birlikte olmak Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanıdır. İnsanlar üç kısımdır. Bunların dışında hayır yoktur. Birincisi, Allah yolunda cihad edenleri gördükleri zaman malıyla, canıyla onlara katılıp cihad edenler. İkincisi, emr-i maruf ve nehy-i anil münker edip diliyle cihad edenler. Üçüncüsü, kalbiyle hakikati tanıyanlardır. Allahü Teala'yı hatırlayın ve Allahü Teala'yı ananlarla birlikte bulunun. Kelime-i tevhid insanı Allahü Teala'ya bağlar. Salih amel de insanı yükseltir. Şeytan içinde Bakara suresinin okunduğu evden kaçar. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki: Dünyada adaleti gözetenler kıyamette böyle davranmalarının mükafatı olarak inciden minber üzerinde otururlar. İnsanlara merhamet edene Allahü Teala merhamet eder. Kalbinde kibrin zerresi bulunan cennete giremez. Bir Müslüman doğru olarak ve huşu ile iki rekat namaz kılınca geçmiş günahları affolur. Yani Allahü Teala onun küçük günahlarının hepsini affeder. Huşuyu terk etmek ise münafıklık alameti ve kalbin harap olmasıdır. Nitekim Allahü Teala Mü'minun suresi 117. ayetinde mealen gerçek şudur ki Allah'tan başkalarına tapınan kâfirler felaha, kurtuluşa kavuşamazlar buyurmaktadır. Allahü Teala'yı hatırlamakta, onu zikretmekte ihlas sahibi olan kimseye Allahü Teala yaptığı ibadetlerin lezzetini duymak nimetini ihsan eder. Bu lezzetin zevkiyle Allahü Teala daha çok nimet ihsan eder. Allah yolunda yürümek o kimseye kolay gelir. Eğer şükretmezse veya noksanlık olursa o zaman o nimetlerin hepsi elinden gider. Bir kalpte Allah korkusu yerleşirse o kimsenin dilinden lüzumsuz bir kelime çıkmaz. Bir kimse Allahü Teala'nın rızasından başka her şeyden vazgeçip ona yönelirse Allahü Teala onu kimseye muhtaç etmez. Niyet her şeyin başıdır. Hayırlı işler iyi niyetlerle, güzel maksatlarla yapılırsa çok sevap olur. Böyle kimseye Allahü Teala doğruluk, sıhhat ve başka birçok nimetler ihsan eder. Kimin niyetinde zayıflık bulunursa bildirilen faydalara kavuşamaz. Ya Rabbi, bizi doğru yolda bulundur. Bizi gizli ve aşikar bütün kötülüklerden koru. Kulağımızı, gözümüzü, kalbimizi, ehlimizi, neslimizi hayırlı kıl. Tövbelerimizi kabul et. Bizleri şükredenlerden eyle. Nimetlerini bil. Halid bin Velid Hazretleri. 2. bölüm. Peygamber Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem Seyfullah, Allah'ın kılıcı unvanını alan kahraman. Eshab-ı Kiram'ın ve İslam kumandanlarının büyüklerindendir. İsmi Halid, künyesi Ebul Velid ve Ebu Süleyman'dır. Nesebi Halid bin Velid bin Mugire bin Abdullah bin Amr bin Mahsum'dur. Ebu Cehl bin Hişam ile ve Velid bin Abdüşems ile kardeş çocuklarıdır.
Hazreti Veli